Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Haber KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. When I was young.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
2: Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Reklam.

0: reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım in tepemden toplantı
3: başlıyor. Borsa dün ne kadar dalgalıydı şaka gibi.
0: Duyma başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde ister ofiste günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg KT Radyo'da. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning, good morning to you. Good morning, good morning.
5: It's great to stay up late. Good morning, good morning. E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sunar.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 13 Temmuz Pazartesi ve biz her Pazartesi günü olduğu gibi kiminle birlikteyiz?
1: Yücel Tonguç Erbaş'la.
0: 13 Temmuz'da olmak nasıl bir duygu? Bizimle paylaşmıyormuş olmak ister misin mesela? Yılın yarısı bitmiş, geri kalanında işte yarısı... Nasıl bir his böyle mesela? Ama bak o kadar süre içerisinde ne olmuş mesela? Bazılarının öngörüleri doğru çıkmış, çok enteresandır ki. Mesela 4 Temmuz geçsin, bu iş kaldığı yerden devam eder. Bir atlatsınlar kendi bayramlarını diyen bazılarının öngörüleri doğru çıkmış, çok enteresan. Hatta bunu yayında da sormuş, bekler misin böyle bir şey demiş. Karşısındaki demiş ki yok canım, daha neler artık, sen de yani falan demiş böyle. Bu nevi şeyler mesela. O nevi şeyler böyle yılın yeri kalında öyleli. Evet. Görüşünüzü alalım Tonguç Bey, buyursunlar.
1: Ya 13 Temmuz'un ilk başta soru geldiği zaman.
0: Ya nesi sorun ya olduğunda... öyle bir soru. Ya böyle soru mu olur?
1: Hayır soru derken yani, 13 Temmuz'la ilgili 13 Temmuz yani tam bir tarih verilerek başlandığı için. Ben özel bir gün olduğunu ve bunun bilinmesi gerektiğini, bununla ilgili bir şey söylenmesi gerektiğini düşündüm. Sonra yaptığın yorumlarda anladım ki yani işte savaş devam ediyor. Sen ne düşünüyorsun? Ben mi dedim bunu bilmiyorum ya da başka biri demiş.
0: Allah Allah bak.
1: 4 Temmuz'dan sonra devam etmez falan. Neyse şimdi geldiğimiz noktada evet, yılın yarısında aynı şeylerle boğuşmaya devam ediyoruz. Evet. O oraya saldırdı, bu buraya saldırdı efendim. Bunun enflasyona etkileri, enerji fiyatları falan. Ama benim gördüğüm şey, fiyatlar da bıktı artık. Öyle söyleyeyim yani, fiyatlar da hani...
0: Şu söylediğim var ya, gazete olsak manşetimiz de olurdu. Fiyatlar da bıktı artık. Tamam, ben de bıktım artık. Fiyatlar bıkmış bir şey mi? Ben de bıktım artık dediğiniz ne var? 536-266-81-81 536-266-81-81 Ben de bıktım artık dediğiniz ne var? Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım efendim. Ben de bıktım dediğiniz ne var diye sordum. Tonguç Erbaş'ın fiyatlar da bıktı artık be Süheyla lafının üzerine. Şimdi bunu konuşacağız. Buralara yazabilirsiniz. LinkedIn'i söyledim, Twitter'ı söyledim, linkleri söyledim. Siz bir radyo yayındasınız duyduğunuz üzere. Fakat aynı zamanda bizleri canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla Yücel Tonguç Erbaş'a sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz. Benim işte Tonguç'un hiçbir şekilde takdir etmediği, böyle hasır altı etmeye çalıştığı zafer nidalarımı falan dinleyebilirsiniz. Nasıl da bildim, nasıl da bildim diye. Çocukça sevincimi paylaşmak isterseniz de buradayız. Evet, en son fiyatlar da çıldırdı diyordun. Buyur Tonguç.
1: Evet, sen demek ki savaş devam edecek demişsin. Tebrik ediyorum Süheyla seni.
0: Rica ederim, ne demek. Sen yayında neredesin o sırada mesela? Ne oluyor tam olarak bir seni yaparken? Ne oluyor? Bir söyle. Bir söyle. Yani bak ben... devam edecek değil sadece. 4 Temmuz. Yani kendi bayramını kutlayacak. Ondan sonra devam edecek. Asıl kısım burada, yoksa eder etmez. O %50 olasılık zaten yani. Şimdiye kadar gördüğümüz. 4 Temmuz'u evet, atlatacak ve devam edecek. Yani. Neyse,
1: doğru
0: buyur
1: söylüyorsun.
0: Ya. Tamam,
1: doğru,
0: tamam, dinliyorum seni. Fiyatlar diyordun en son.
1: Şöyle, ben tabii her yayında ki detayları aklımda tutamayabilirim. Sen daha bu konuda vakıfsın ve deneyimiz tabii ki. Biz ne yapalım işte, böyle pazartesinden pazartesine hava nasıl olursa hani yorumlarımızı da ona göre yapmaya çalışıyoruz. Yok, şaka bir yana şöyle diyeceğim. Ne dedik biz ya, fiyatlar da sıkıldı mı, öyle bir şey.
0: Fiyatlar da bıktı dedin.
1: Bıktı Allah, bıktı. Tamam, niye? Şimdi savaş diyorsun, şimdi hafta sonu o ona saldırdı, bu buna bir şey oldu ya, yani bir aksiyon oldu. Böyle açıyorum önümde işte ne bileyim bir parite, bir altın, bir Amerikan tahvili, bir Amerikan doları endeksi falan. Bunların hepsine baktığımda gerçekten yani oynaklığın artık böyle sıkılarak, yani ayıp olmasın diye ya biraz düşelim, biraz çıkalım dediği bir durum var. Bunu çok samimi söylüyorum. Yani bu aslında fiyat bıkkınlığı da denilebilir şeyi. Yani gelen etkinin artık burada bir şey ifade etmediğini de gösterebilir. En son petrol fiyatına baktığımda 79 dolardı. Biz zaten Perşembe ya da Cuma günü 80 dolarları bir görüp geri geldik. Dolayısıyla belki aynı şeyleri böyle hep başa sararak devam ediyoruz ama piyasada tamamen aynı konular gündemde kalmaya devam ediyor ve aynı konuların fiyatlaması olmaya çalışılıyor. Onun için gerek borsada, yani bizim piyasamızda, ya şimdi dönüp mesela biri tahvilde bir alım satım yapmak istese, dövizde bir alım yapmak istese veya borsada bir alım satım yapmak istese aşağı yukarı, yani borsa biraz daha farklılaşabilir ama %80 aynı ritimde bir piyasayla 3-4 aydır karşı karşı. Yani fiyatlar belli bir noktaya geldikten sonra. O açıdan yani mesela şimdi pazartesi günü ilk başlarda bundan 2 hafta önce olabilir. Senin söylediğin doğru, bu 4 Temmuz meselesinde. Yani pazartesi geldiğinde hani işte piyasada bir tekrar savaş başladı ya da bir barış oldu. Bunun etkisi çok daha fazla bile olabiliyordu. Şimdi bu pazartesine geldiğimizde iyice azalan bir etki var. Benim için en önemli şey bu. En belki de korkutucu da diyebilirim. Yani bu kadar tepkisiz kalan bir piyasada sonuçta neye tepki verecek? Yani ne olacak da
0: Sen
1: bundan
0: bunu
1: daha büyük?
0: evet tam olarak hangi yatırım aracı için söylüyorsun Tonguç?
1: Ya ben biraz önce saydım mesela petrolde bugün 2 dolarlık bir oynama var. Parite işte 1,10.
0: Aslında

0: 4.
1: da evet aslında 4 %4 kadar çıkmış. Dediğin gibi 2 dolar ama 80 seviyesine yakın yani 70'ten
0: Evet.
1: aha yani devam ediyor ama sen daha fazla bekliyordun. Kospi'deki %7'lik düşüşü zaten saymıyorsun. Niye? Çünkü Güney Kore borsası nasıl inip çıktığı belli değil zaten. 10-10 iniyor çıkıyor diye mi diyorsun onu? Bu arada efendim Asya'nın tamamı kırmızı. Onu da altını çizmiş olalım. Altın zaten aynı seviyelerde. Ya, o 4000'den bir türlü kurtulamıyor o sınır seviyelerinden. Bunu mu
0: Tamam.
1: kastediyorsun?
0: Evet, borsalar ayrı bir hikaye olabilir. Onun %10'u, %7'si her gün değişebilir. Şimdi benim önümde açtığımda ilk baktım yani bizim kur tarafı, tamam
1: Evet.
0: mı? Bu
1: Evet.
0: kur tarafını etkileyen parite mesela. Yani parite de sonuçta dolara endeksli diyebileceğimiz bir fiyatlama olduğu için yani
1: Evet.
0: kapanışı 14 15'ler şimdi 13.98'ler hadi 14'te. Ya altına dönüp bakıyorum. Yani o cuma başlamıştı hareketi ama hani 4100 desen 4050 tamam aşağı geldi. İşte faiz 58'de 4.58'de falan. Yani ben borsa tepkisi bizde de eğer öyleyse çok farklı olacak. Yani o Güney Kore gibi veya Uzak Doğu gibi bir tepki gelmiyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Küresel taraftaki fiyatlamaları etkileyen. Yani bir borsa dünyada düşer, ötekisi çıkar, ötekinin borsanın içindeki farklı hisseler düşer ama genel fiyat dengelerini sağlayan para birimleri, değerli metaller, emtia fiyatlaması, işte petrol diyoruz. Ya yani 70, 80, 80 dolardan 75 dolar ya da 76 dolar bugün 79 dolar. Yani bu daha önceki bu Orta Doğu'da olan gelişmelere karşı bana kalırsa verilen tepki aşağı yukarı doğru da yani imser olarak da kötümser olarak da çok
1: Peki.
0: sıkıştı. Sıktı.
1: Piyasa
0: Yani bu bir
1: sıkıştı diyorsun.
0: tehlike.
1: Evet,
0: Evet.
1: sıkıştı diyorsun piyasa. Söylediğin bu. Burada da vardı para bitmiş piyasada diyorlar diyordu Mavi Lacivert. Tonguç Erbaş da diyor ki efendim fiyatlar da bıktı piyasada sıkıştı diyor. Fiyatlar bıktı piyasa sıkıştı. Tatile gidemiyor mu şimdi bunlar? Yok mu öyle bir lüksleri tatile gidebilmek?
0: Kim bunlar?
1: İşte piyasa. Toplaşıp tatile gitseler mesela. Belki
0: Piyasa
1: toparlanır
0: bu.
1: gelirler bir resetlerler. Peki. Ne demişsiniz? Burada vardı. Ben de aman borsada kazanamamaktan bıktım demiş. Neden bıktınız diye sormuştum size. Gel reklam arasına gidelim. Ardından efendim kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sırayla hepsini konuşacağız. Hisselerinizle konuşuruz Tonguç bu yayındayken. Yayın bittiği gibi de gideriz. Gelmek isteyenleri de bekleriz. 536 266 81 81 536 266 81 81 WhatsApp'a sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS. LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Gelmek isteyenleri buraya bekleriz.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
5: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
6: Aa, anne dedi.
7: Hadi canım, baba dedi.
6: Bez dedi.
7: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
8: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
9: Bes, Allianz'dır. Bes, Allianz.
10: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam.
11: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
0: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions'la işbaşı devam ediyor.
3: Son bükücü demiş ki cık cık cık bir de galaksi başkanı olacaksın. Bak arkandan ne işler çevriyorlar demiş bana. Oo CERN deneyini durduruyorlar. Ne anlatıyorsun sen demiş. Hadron çarpıştırıcısı demiş. Burada bitiriliyor, kapatılıyor. Sen hala orada otur piyasalar miyasalar. Ama şimdi nasıl konuşmayayım efendim? Siz radyoda reklamları dinlerken biz dedik ki dünyanın bir yerine fabrika kuruldu. Geri kalan da işte böyle fabrikamsıcılık oynuyor. Böyle bir şeyler yapıyorlar. Yeter ki işte insanlar isyan etmiş. Ya bir dakika biz ne yapıyoruz demesinler diye böyle. Orada bir istihdamlar azaltılıyor. Bir şeyler kurduk gerçekten falan derken sanki diğerinin taşeronu gibi dünyanın geri kalanı. Geri kalanda mesela bir fabrika ve böyle minnoş uyduları var ya. Geri kalanda dünyanın tamamı yatırım yapmalıyım, daha çok yapmalıyım. Neye yatırım yapıyorsun? Üretim yok ortada doğru dürüst. Tek bir yere yığmışsın, kapattın fabrikayı dese kaldın açıkta. Ki fabrikayı kapatmasının ne demek olduğunu da biliyoruz biz için. Daha bugünden değil kaç yıl öncesinden biliyoruz yani fabrika kapatıldığında bunun dünyanın bütün büyüme rakamlarına nasıl yansıdığını. Şimdi böyle bir ortam içerisindeyiz. Biz niye böyle deli gibi yatırım yapıyoruz? Bu çok mantıklı bir şey mi ya? Bu dünya sürdürülebilir mi dünya mı? Kapatalım dünyaya gidelim mi diyordum. Tonguç da bana dedi ki sen daha uyu dedi. Orada dedi CERN deneyini kapatıyorlar. Sen ne anlatıyorsun dedi. Buna gelene kadar dedi. Böyle işte, alakasız bir yere bağlı değil mi? Buyur Tonguç, bence sen buradan bağlarsın, ben inanıyorum sana.
4: Buradan şöyle bağlayacağım. Bunun daha önce galiba 2018-2019 tam detayını okumadığım için bazı zamanlarda kapatılmış bu, tamam mı? Ve bu kapatıldığında da bir kriz ortamı oluşmuş. Yani hani bu biraz fal bakma gibi bir şey ama sen bana böyle bir konuyla gelince işte bir tarafta fabrika var onu kapatırsak ne olur? Ya şöyle bir şey, aslında dünya bir vücut gibi böyle dengesini bulabiliyor. Yani bir yerden bir şey patlak verdiğinde bir kendini düzeltmek için mutlaka bir sistemi uygulamaya çalışıyor da şimdi son işte 2008'e geliş, 2008'den 2028'e diyelim, yani bu 20 yıllık süreye yaklaşan zaman diliminde çok piyasa dengelerini bozan ve paranın bir noktada yoğunlaştığı bir alana geçtik ya. Bir de bunun üstüne işte bu enerji ne diyelim şeyleri, savaşları, üzerine yapay zeka falan. Burada yani kısa sürede bazı dengeler, üretim kanalında da sen o kadar 1,5 milyar insanın hadi artı 1,3 milyar insanın yaşadığı bölgelerde bu yapay zekanın da devreye girdiğinde, orada sosyolojik değişimi falan da düşündüğünde kolay bir dönemde olmayacağımızı ben düşünüyorum. Evet. Bunun da illaki ekonomiye bir yansıması olur. Hep biz konuştuğumuz boşluk meselesi, yani ne olacak da bu sıkıntı olacak? Yani bir şey olması için bir yerde bir sıkışma olması lazım. Onları da sanki geçen bir senede yaşadık. Onun için biraz bu savaşlar vesaire falan yıl sonuna doğru, yani bu Kasım'a kadarki meseleyle oradan yıl sonuna kadar olan ki arayı ben bu şeyin ne diyelim şişkinliğim veya dengesizliği yaratabilecek gerçekleşmelerin, gelişmelerin olma ihtimalini yüksek görüyorum açıkçası. Yani bu neye yol açacağını belki başka bir zaman konuşmamız lazım.
3: Evet. Peki şimdi o zaman Bu sabah itibariyle efendim sadece Brent'in 80 dolara dayanmış olması, sınıra dayanmış olması, ABD ve İran'ın saldırılara kaldığı yerden devam etmesi, İran'ın Hürmüz kapalı derken diğer taraftan hayır açık açıklamalarının gelmesi, yani bu aradaki muallak durumun da korunmaya devam etmesi, İran ve Umman'ın el sıkışmış olması, diğer taraftan Rusya'nın tankerlerinin vurulmaya devam edilmesi Ukrayna tarafından. İşin

0: Böyle bir ortam içerisinde biz bu haftaya girdik ve vergileri konuşuyoruz diğer taraftan. Yeni vergi düzenlemesini konuşuyoruz diğer taraftan. Mehmet Şimşek'in açıklamaları var konuyla ilgili. Kendisinin açıklamalarına baktığımızda diyor ki vergi düzenlemesi af değil kolaylık. 5 Haziran öncesi olan tüm alacaklar taksitlendirilecek. Vergi dairesince takip edilen ve vadesi 5 Haziran ve öncesinde olan tüm alacaklar taksitlendirilecek efendim söz konusu uygulamayla. Kurumlar, gelir, katma değer vergileri, harçlar, trafik idari para cezası, adli para cezası, öğrenim kredileri hemen hemen hepsini bu çerçeveye koyabilirsiniz aslında. 72 aya kadar taksitlendirilecek. İlk 25 günde de 228 binden fazla mükellefin başvurusu alındı. Yani her seferinde söylüyoruz ya, tahakkuk etmek başka bir şey, bir vergi. Onun tahsil edilmesi başka. Yani haciz yok, elektronik başvuru imkanı var. Bununla ilgili açıklamalarını görebilirsiniz efendim. Bloomberg.ht.com'dan Mehmet Şimşek'in açıklamalarının detaylarına bakabilirsiniz. Hazine ve Maliye Bakanı. Diğer taraftan gümrük vergilerinin artırıldığını görüyoruz. Çok sayıda grubu içine alan gümrük vergileri artırıldı. Bazı gıda ürünlerinde ithalat kolaylaştırıldı. Böyle bir vergi üzerinden yine konuştuğumuz bir haftaya da uyandık. Bunu da hatırlatmış olayım. Değerlendirmek istediğim bir şey var mı burada, yoksa doğrudan piyasalarla devam edebilirim Tonguç?
1: Ya bence piyasalarla devam edelim.
0: Tamam, peki o zaman. Peki gel. O zaman ya, doğruca şeye geliyorum. Altın tarafına geliyorum. Senin için ayırdığım haberlerden bir de şuydu Tonguç. Şimdi altının fiyatı olduğu yerde sayıyor ya da düşüyor. Ya da siz en uç noktalarda yakalandıysanız eğer, yani 5595'e doğru giderken ister gram bazında olsun ister on bazında, yani rekora yakın bir yerlerde yakalandıysanız eğer, istemeden uzun vadeli yatırımcısınız. Dolar TL'ye rağmen. Şimdi böyle bir ortam içerisinde dönüp bakıyoruz. Hep bize sorulan buydu ya, ya savaş var altın nasıl düşer diye, ve diyorduk ki tedarik söz konusu olduğunda sizin nakde ihtiyacınız olur, paraya ihtiyacınız olur, fiyat paraya ihtiyacınız olur ve güvenli liman gibi gördüğünüz bir yerden ya da en kolay tekrar dönebilirim dediğiniz yerden çıkar ve o tarafa gidersiniz diye anlatıyordun. Ya da diğer taraftan mesela borsada bir hareketin varsa, eğer bir hisseye gireceksen de bir yerden çıkacaksan yine ilk hızla elinden çıkardığın altın olabilir diye konuşuyorduk. Şimdi burada da savaş hikayesinin gram üzerinden mesela meselesini görmüş oluyoruz. Parite etkisinden arındırılmış altın mevduatı 4000'lerde sayıyor olsa da efendim 2,5 milyar dolara yakın artmış görünüyor Tonguç. Yani burada o mevduatta, altın mevduatında kalmaya tercih etmiş görünüyorlar.
1: Doğru. Yani şimdi bu fiyattan bağımsız olarak insanların yatırım tercihlerinde biz altını zaten son 2-3 aydır da şeyi görüyoruz. Mesela işte yatırım tercihleri nasıl değişti veya nedir konusunda altın hala çok yüksek oranda tercih ediliyor. Bu şu anlamada gelmiyor. Yani bu uygun bir fiyattır, buradan alayım, biriktireyim. Bu bir tavır yani. Aslında piyasaya karşı da bir tavır diye düşünüyorum ve yerli yatırımcının çok da geleneksel sevdiği bir ürün. Herhalde 3 tane işte, yani TL tarafı, önce döviz diyebiliriz daha çok eskilerde. Şu an mevduat tarafı altın ilk başlarda kalıyor ki mevduatın zaten yani dolaşımdaki paranın, piyasadaki paranın %55'i mevduatta, ya dövizi de sayabiliriz bunun için. Dolayısıyla altın şöyle yani bakıyor, bana kalırsa bir, zaten hangi fiyattan olursa olsun altın alan bir kitle var. İki, kurumsal da bireysel de olsa hani kalabileceği piyasadaki sağa sola gittiğinde ya şuradan ben bir gelir elde ederim diyebileceği ürünlere bakıp ya altın altındır, bir süre burada kalalım. Yani bu piyasa belirsizliği, biraz önce dediğim fiyat hareketinin anlamsızlaşması, tepkinin azalması bence altına daha fazla götürüyor. Bir de tabii ons bazlı biraz daha ben baktığımda şimdi 13 haftanın sadece 2 haftasında pozitif bir kapanış olmuş. Ama gram altında haftalık

0: kurdaki o yükselişiyle desteklenen en azından işte 6.000 TL'ler civarında bir kalıcılıkta gözüküyor. Hani bir ons altın kadar böyle sert aşağı doğru bir yatay banttan ziyade hani gelip işte 6.000-6.500 arasında biraz da oturmuş bir gram altın var. Geldiği yerlerde 7.800'ler, 7.700'ler. Dolayısıyla kararsız kaldığında bana kalırsa içerideki yatırımcı mümkün olduğu kadar altın tarafını park etme noktasında, yani para kazanmadan ziyade park etme noktasında tercih ettiğini düşünüyorum.
1: Yani bir şekilde orada tutuyor. Onlar uzun vadeli yatırımcı diye düşünebilir miyiz Tonguç? Yani diğer altında al sat yapanları bir şey ifade etmeli mi onların bu durumu? Yani zaten biriktiriyor, biriktirmeye de devam edecek. Dolayısıyla oradaki düzenini bozmuyor gibi mi algılamalıyız? Yani oradaki yatırımcı davranışının sebebi sence ne? Onların motivasyonu ne burada altında kalmakta?
0: Yani bir bozmuyor. İkincisi de aslında biraz önce anlatmaya çalıştım. Yani alternatif getiriler diyelim. Hani borsa için konuşuruz ama yani altının altına yatkın olan yatırımcının veya piyasadan duyduğu kadarıyla daha önce ufak tefek altın işi yapsa da alternatif getirilerdeki belirsizlik, anlamsızlık, fiyat marjlarındaki çok böyle değişiklik olmaması diyelim yani. Bir yere park etmesi gerekirken işte mevduat bir kısım. Bunun geri kalanında da aslında genelde altın tercih ediliyor. Yani bu bir gelir değil, bir psikolojik kendini koruma, en azından bekleme alanı olarak da düşünen bir kısım, bir süre park etmeyi düşünen bir yatırımcı kitlesi de var. Yani onun için
1: Peki.
0: %80'i belki geleneksel, %20'si de yeni yatırımcısı olabilir. Daha böyle birkaç ayı geçirecek. Güvenli bir alanda kalma, güvenli liman değil, güvenli bir alanda kaldığını düşünerek yatırım yapan bir kitle de var.
1: Peki, uzun vadeli diyoruz ya, son bükücü de dalga geçmiş. Uzun maratoncu onlar. He he demiş. Peki. Neden bıktınız diye sormuştum. Fiyatlar bıktı artık demişti Tonguç. Tonguç'un lafı üzerine efendim bulduk. Nereden bıktınız, neden bıktınız diye. Berol Bey de demiş ki İzlanda Başbakanı şaşkınlığı yaşar gibi her alışverişe çıktığımda aynı şaşkınlığı yaşamaktan bıktım demiş. Fiyatlardan bahsediyor kendisi. Peki şimdi o fiyatlardan bahsediyor ama şimdi fiyatları ben bir kenara koyuyorum. O konuyla ilgili efendim söylemek istedikleriniz olursa ben arada aktarırım. Sizlerin sesini duyururum. Ama borsa tarafına gelelim istiyorum artık yavaştan. İlk yarıda 16 halka arz. Biz bu halka arzlardan ne anladık? 16 halka arz ne demektir? Büyüklük açısından baktığında ki işte son bir ay içerisindekilere bakmıştın sen. Biz senin onu cuma günü ayrı bir yayında da konuştuk zaten. Yani 16 halka arz ne demek Borsa İstanbul büyüklüğünde bir borsa için? Yatırımcısı için ne ifade etmeli?
0: Yani 16 halka arzın yarısı zaten son bir ayda geldi. Dediğim gibi
1: Evet.
0: 25 milyar TL. Hani 16 rakamı şirketin kote olması bu savaş ortamında yani halka arzlar devam ediyor. Böyle bir talep var. Şirketler borsaya gelmek istiyor. Bunu bir finansman desteği olarak, daha ucuz bir finansman aracı olarak görmeye devam ediyorlar, istiyorlar. Bana kalırsa yani son 100-150 şirket, belki daha da fazladır, başvurularında belli bir noktada kesilenler de oluyor. Yani bu talebini geri çekenler veya biraz erteleyenler piyasa şartları nedeniyle. Ama halka arz olmak isteyen şirket sayısı devam ediyor. Böyle bir istek var. Bunda da borsa tarafında veya sermaye piyasası kurulu tarafında yani tabii son halka arzda böyle yine aynı haftaya falan denk geldi. 25 milyar TL'lik de bir bizim son 5 yılın en yükseği galiba 80 milyar TL. Yani 54 halka arz yaptığımız zaman olması lazım. İşte 50 milyar, 45 milyar falan böyle şeyler var. Halka arz büyüklüğü var. Yani biz bunun yarısını 3 haftada bu halka arzlarla, 8 adet halka arzla halletmiş durumdayız. Halka arz büyüklükleri de artıyor. Yani 6 milyar TL'ye varan böyle bir başlı halka arzlar var. Ama Performans olarak baktığımda şunu ben hep görüyorum. Yani o yine herhalde geçerli olacak. Halka arz ne kadar küçük ve niş bir sektör üzerine olursa o kadar insanlar halka açıldıktan sonra satmak istemiyorlar, onu söyleyeyim. Yani almak ayrı bir şey, satıcıları da az oluyor. Halka arz ne kadar büyük olur ve ne kadar böyle daha genel bir sektör içerisinde bir şirket halka açılıyorsa bu birkaç tavan yapabiliyor. Gerçi bir örnekte direkt halka arz fiyatının altına gelen bir şirket de vardı. Dolayısıyla herkesin halka arzlar içinde ayrı bir stratejisi oluşmaya başladı. Bizim için ne demek? Yani hani bir şeyler oluyor işte şey de dönüyor, ne derler? Dükkan dönüyor gibi. Yani bir borsada bir hareket var işte, halka arzda oluyor. İnsanlar da katılım sağlıyor ama bu borsanın belki de son birkaç haftalık bu yatay hani fiyatlar bıktı diyebileceğimiz noktada olması nedenlerinden biri de bu 25 milyar TL'lik halka arz büyüklüğü ve çok kısa bir süreye yaz aylarına özellikle denk gelip biraz piyasayı aslında sıkması da olabilir diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi doğrudan piyasayı konuşalım dedik ama vergiyle ilgili de çok soru var. Ve merak ettiklerinden biri de acaba buradaki işte gelen vergilerin değişikliği, ithalat rejimi, ilave gümrük vergilerinde kapsamlı bir değişiklik yapılmış olması. Acaba borsadaki şirketlere nasıl yansır? Çünkü şimdi buradaki düzenleme baktığında bize ekstra işte üretici fiyatları olarak dönebilir ve o üretici fiyatları da enflasyon olarak dönebilir. Kısa, orta, uzun vadede şimdi. Bu olabilir. Ama diğer taraftan söz konusu şirketler içerisinde de baktığında eğer devam ediyorlarsa işlerini yapmaya, yani piyasada bir dengesizlik olmazsa eğer, onların aynı zamanda cirolarını da yükseltmeleri demek. Ha, kazançlarını yükseltirler, yükseltemezler, bunu bilmiyoruz. Fakat biraz bahseder misin demişler. Bu efendim, yani 11 Temmuz tarihli resmi gazeteye baktığımızda ithalat rejimi, ilave gümrük vergilerinde kapsamlı değişiklik gördüğümüz bu. Bunu da şunun için yaptığını söylüyor Ticaret Bakanlığı. Yerli üretimi koruma, haksız rekabeti azaltma, cari açığı sınırlama amacıyla hazırlandığını söylüyor. Bunu da altını çizmiş olalım. Otomotiv ve yedek parçaya bakıyorsun. Ürününe göre %10, %15, %20, %30 ilave gümrük vergisi. Elektrik, elektronik ürünlerde %10, %30 aralığında yeni vergi ek. Soğutma sistemleri, buzdolabı parçaları %15, %30. LED aydınlatma ürünleri %10, %20. Kablo ve elektrik bağlantı ekipmanları %5, %15 arası. Plastik kauçuk %5-15, lityum batarya yani akümülatör %5-15 ila 30, 15 ila 30 efendim 5 değil. Dış mekan lastikleri 15 ila 30, el aletleri 15 ila 30, makine sanayi ekipmanları ürününe göre 0 da olabilir, 30 da olabilir. Oyuncaklar %25 ilave gümrük vergisi. Olmayaydı iyiydi. Neyse. Kağıt, bakır, tel, metal ürünlerinde de ürün bazında yeni oranlar var efendim. Böyle devam ediyor özetle.
0: Evet, tabii ki bu bir gelir artışı için yapılmış bir düzenleme olduğunu ben düşünüyorum.
1: Evet.
0: Yani sonuçta rekabet vesaire evet olabilir de bizim içeride zaten bu uygulanan vergilerden belli bir denge kurulmuştu. Bu birincisi. İkincisi de eğer 5, 10, 15 ve 30 arasında yani yüzde baktığımızda bu artan vergilerin, ithalat vergilerinde sizin içeride zaten satışlarınızı belli bir seviyede tutamıyorsanız bu aslında sizin biraz karınızdan yer ya da satışlarınızı azaltır ya da ilk başta bir suni satış getir hani bu fiyattan etkilenmeyeyim deyip eğer gidip de bu ürünleri almak isteyenler varsa yani daha hızlı tüketilen diyelim. Ama günün sonunda daha fazla gelir yazmaya çalışırız. Tabii burada bir ekonomik hani yavaşlama hikayesinde vergi arttığı için acaba ithal edilen ürün sayısı da azalır mı ki bu bir rekabetten bahsediliyor. Amaç da bu gibi gözüküyor. Yani iç tüketim ya da içeride üretilen ama her şey içeride üretilmediği için böyle ikili bir şey kurmaya çalışıyorum. Ama borsadaki şirketlere gelince hani böyle gümbür gümbür bir piyasa olsaydı burada kimse pazar payı kaybetmeden bu gelen vergileri fiyatlara yansıtıp satışlarını da belli bir oranda tutabilirdi. Ama bence bu şirketlerin satış oranlarına, talebe orta vadede biraz daha negatif etkiler diye düşünüyorum.
1: Peki.
0: Ama kısa vadede evet çok fazla belki de şeyi görmeyiz. Etkisini görmeyebiliriz şu an için.
1: Peki. Şimdi o zaman reklam arasına gidiyorum. Kaldığımız yerden devam ederiz efendim. Biz arada sorulara bakmaya başlarız. Muhtemelen ilk bir hisse sorusuyla karşılarız. Ardından radyoya döndüğümüzde borsa bu hafta nasıl açılır, ne yapar, ne eder konuşuruz.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
5: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: çamaşır makinesi tamburcusu açmaya gidiyorum. Beni seven arkamdan gelsin. Sessiz kaldın Tonguç. O zaman borsayla devam ediyorum.
1: Peki.
0: Ne alaka diyorsunuz efendim? Biz yayın arasında konuştuk orada. Yani başka bir şey olması gerekiyor belki de kısmını konuştuk. Peki şimdi o zaman Hasan Bey'in sorusuyla başlayacaktık ama başlayamadık. Başka şeyler konuştuk dediğim gibi. Borsa haftaya nasıl başlar, sonra Hasan Bey'in sorusuna bakarız.
1: Valla borsa haftaya nasıl başlar dediğimizde tabii endeks grafiği açıyoruz.
0: Tabii.
1: Ve şunu görüyoruz. Borsada fiyatlar neydi bizim şey? Mottomuz sabahki sıkıldı mı?
0: Fiyatlar bıktı. Piyasalar kapatılsın. Piyasalar tatile çıksın. Fiyatlar bıktı. Başka birkaç bir şey daha vardı böyle.
1: Tamam. Yani onu çok net bir şekilde görüyoruz. Onun için açılış

0: İşte böyle bir bıkkınlıkla, ya hadi biraz stres var herhalde, biraz eksi başlayalım da ayıp olmasın tarzında olabilir. Dolayısıyla 14.321 kapanış görüyorum. Bizim 14.167-50 günlüğümüz var. Yani kabaca bu 14.000, 14.100 bizim efendime söyleyeyim bu Temmuz'da falan şeyimiz olacak. Yani kertelizimiz böyle ortada, aşağısında mıyız, üstünde miyiz, yanında mıyız, neredeyiz diye. Dolayısıyla bir 100-150 puan, hadi maksimum diyelim bu 50 günlüğe kadar bir geri çekilme olabilir, ama bu çok şey olmuyor böyle. Kalıcı olmuyor. Yani geçen de söyledim, Cuma günü de yine kötü başlayabiliriz. Ama toparlanma oluyor. İyi başlarsak satış geliyor falan. Böyle bir hani buradan uzaklaşmak istemeyen bir piyasa var. Ya dur, ne kadar aldınız? Bir 300 puan gittik. Hani biraz satalım falan oluyor. Şimdi onlar için bu iyi bir haber mesela. Pazartesi. Aa, belki bir 100 puan, 200 puan aşağı gelir gibi. Ben yani piyasanın yani biraz negatif olsa da çok böyle 14.000, 14.100'lerin altına gelecek kadar baskılanacağını zannetmiyorum, onu söyleyeyim.
1: Evet, subliminal mesaj veriyorsun bize burada. Ne yapmaya çalıştığının farkındayız. Turizm sektörünü beslemeye çalışıyorsun demişler bana. Tatil matil diye. Bunun peşindesin demişler. Peki o
0: Doğru.
1: zaman madem öyleymişim, doğrudan şeyle başlayalım öyleyse. Turizm sektörü tarafını ne bekler? Orada ne görüyorsun? Turizm ve turizmle bağlantılı hisseler
0: Şimdi
1: için ne söylersin bize?
0: bizim turizm sektörü dediğimizde içeride olan hisseler, yani bu borsa için halka açık olan şirketler tam olarak turizm sektörünü yansıttığını zannetmiyorum. Yani otel işletmeciliği var. Yani şey turizme giren bilmiyorum, bazı restoran işletmeciliği vesaire falan. O olanları çok birebir yansıtmaz. Ama
1: Mesela
0: yani
1: ulaşımı da sayabilir miyiz bunun içerisinde? Havacılığı da sayabilir miyiz? Hani bir yerlere bir
0: ha
1: şeyle
0: öyle.
1: gidiyoruz ya. Öylelisini soruyorum.
0: Şimdi birincisi, ben turizm sektörü galiba geçen hafta gördüğümde çok geçen seneye göre Mayıs sonu itibariyle çok iç açıcı değildi. Yani çok kafa kafaya gibi gözüküyordu. Böyle ekstra bir iyimserlik yoktu. Ha şuradan belki işte bu kadar savaş ortamında en azından bu oranları tutturduk diyebiliriz. Sen de görmüşsündür, biraz okullar geç kapandı. Gerçi yurt dışı için de öyledir. Genelde şey
1: Yo, geç
0: vardır yani bu.
1: kapanmadı. Ha, doğru, geç kapandı.
0: Niye 26 mıydı, 25 miydi şeyi? Yani
1: Bazı okullar öyle kapanmadılar.
0: LGS falan filan derken Haziran bitti. Şimdi burada tekrar normal sezona doğru dönüyoruz, ama ben çok böyle geçen seneden daha yüksek bir getiri ve turist sayısı vesaire beklemiyorum. Ulaştırma için fiyatlar şey yüksek sezona geldi. Burada doluluk oranlarına mutlaka bakmak lazım. Biraz sanki o tarafta da ayrışma oluyor. Yani bu Türk Hava Yolları Pegasus ayrışmasını ben çok net bir şekilde şimdi borsada görüyorum fiyat olarak da. Bu herhalde bu şekilde de biraz daha devam edecek. Yani daha Türk Hava Yolları tarafı borsada daha şanslı gibi gözüküyor bu son fiyatlama içerisinde de. Yani dolayısıyla turizme böyle bakıyorum. Ya yani ben böyle ay turizm iyi olursa şu hisseler gider. Ulaştırma dediğin için bu ikisinden Türk Hava Yolları'na daha yakınım. Turizm hisselerinin de çok fazla böyle bizim turizm gelirleri, giderleri vesaireyi yansıttığı bir ortam yok. Orada biraz daha her hisse kendi şeyine göre diyelim, enerjisine göre fiyatlanıyor. Onun için çok fazla bir böyle heyecanlı bir döviz girdisi olacak vesaire bir dönem. Hani geçen seneden daha iyi olur mu emin değilim. Şu an öyle bir gösterge yok.
1: Evet,
0: Biraz
1: peki.
0: da biraz şu da var ya, görüyor musun Süheyla, bilmiyorum, böyle sınır kapılarına falan bakıyorum, baya bir Avrupa'ya doğru bir göç akını var gibi, neredeyse insanlar her yerden her koldan böyle sınırlardan sanki Avrupa'ya doğru akın ediyorlar, ama çok enteresandır yine işte içeride de belli kilit noktalarda bizde de trafik yoğunlukları var, işte Bodrum taraflarında, değil mi? Ege taraflarında falan, demek ki tatil sezonu daha yeni başlamış.
1: İşe bu açıdan bak diyorsun bir de. Yani bu kadar insan
0: Evet.
1: yollara düştüyse tatil sezonu aslında Temmuz'da başlamış. Yani eskiden bu Mayıs'lara kadar yayılırdı. Okulların
0: Doğru.
1: kapanması, Haziran'da geç kapanmış olması derken aslında şu an daha net görebilirsin. Tatil sezonu Temmuz'un ortasından itibaren başladı diyorsun. Bunların bir kısmı dışarıya doğru gidiyor. İçeride de doluluklar var ama buradaki mesele işte vitrinin önünü kapatıyor.

0: Pama meselesi vardır ya Tonguç. Yani ne kadarı kuru kalabalık, ne kadarı gerçekten alışveriş yapıyor. Yani ne kadarı mesela influencer'cılık oynuyor, yaşasın sosyal medya. Oraya iki tane fotoğraf atacağım diye ne yapacağını şaşırıyor. Hangisi gerçekten harcama yapıyor ve o tatilin hakkını veriyor? Yani işin bu kısmında izliyor. Artık onu rakamlar yaz bitince göreceğiz. Var mı ekleyeceğim bir şey
1: Evet,
0: yoksa devam etmek
1: işte
0: istiyorum.
1: onu demek istiyorum. Yani geçen seneden çok daha iyi bir turizm geliri beklemiyorum. Bütün bu kalabalığa ve işin geç başlamasını da içine dahil edersin. Öyle gözüküyor yani.
0: Evet, peki. Şimdi çok soru var sana. Bizim de vaktimiz az, o yüzden hızlı bir şekilde gidelim istiyorum
1: Hızlı.
0: Tonguç. Evet, olabildiğince hızlı gidelim. Var mı burada soru?
1: Hazırım.
0: Yok. Diğer taraftan işte hepinize günaydın. Çok teşekkür ederim efendim. Bütün günaydın mesajlarınızı ve güzel sözleriniz için. Bir mukabele diyeyim. Ömer Bey Aselsan'ı sormuş.
1: Aselsan.
0: Aselsan. Bak yapma. Sonra... Tamam, uslu uslu Aselsan.
1: Tamam, Aselsan'daki bizim 343-344 desteğimizle 400 küsürlük, hani bu bant arası 410 desteği arasındaki kritik alan bir kez daha aşağı yönünü test edildikten sonra cuma bir toparlamamış. Buraya dikkat etsinler. Yani neresi burası? 340-410. Buraya 3 kere gitmiş gelmiş. Yani zirvesi 450-460, ya yani 460 demeyelim, 450, tam 450 en yüksek gördüğü yer 6 Mayıs tarihinde. Şu an 410 ile 440 arası, pardon, 340 ile 410 arasında bir bant hareketi yapıyor. Bu 340'ı aşağı kırarsa 280'lere kadar gelir. Dolayısıyla son 3 gün geri geldikten sonra bir toparlama eğilimi var. Bu bandı kullansınlar. Hacim güçlü. Yükselirken de güçlü, geri çekilirken de güçlü. Biraz sanki burada dinlenecek gibi bir durum söz konusu. Bu bandı biraz daha fazla kullanacak gibi gözüküyor. Aynı efendim 2026'nın biraz başında işte 280 ile 340 arasını kullandığı gibi. Söyleyebileceğim bu,
0: Peki.
1: hani gitgelleri var. Bu kaptaki haberleri de yakından izlesinler. Evet.
0: Hasan Bey de diyor ki tamam peki Süheyla enflasyonu yükseltirse faizlere etkisi ne olur demiş.
1: Enflasyonu yükseltirse faizlere etkisi ne olur? Ne yükseltirse, vergiler mi?
0: Vergiler kısmı.
1: Ya faizlere etkisi şöyle. Yani gerçekten bu talep çok azalıyorsa enflasyon yükselmesi demeyelim de ona, fiyatın yükselmesi, evet aynı şey aslında hani baktığında, ama hani
0: Yok
1: o
0: dur
1: ürünün
0: sen bir
1: fiyatının
0: şey
1: yükselmesi.
0: diyordun ona. Çok güzel kelime bulmuştun. Ne bulmuştu Tonguç ona? Bir şeylerin tazelenmesi mi diyordu? Bir şey diyordu. Fiyat
1: Onu yırttım
0: tazelenmesi.
1: attım ya.
0: Tamam
1: Evet, fiyat
0: fiyat
1: tazelenmesi
0: tazelen
1: olursa,
0: ha, ne nasıl bir etkisi olur acaba faizlere?
1: taze fiyatların da enflasyon yaratıcı etkisinden dolayı, evet faizler yani yukarı doğru etkilenir diyeceğiz, ama bu bir talep azalmasına getirince konuyu, yani fiyat yükselince insanlar uzaklaşıyor ya. Yani faiz bunu çok tabiri caizse umursamaz. Ya orada bir fiyat artmış ama bu bana çok gelmiyor. Buraya gelene kadar ben gölgede kalıyorum, yani dışarıda güneş var ama.
0: Peki.
1: Dolayısıyla faiz, evet yani mevcut duruma göre hareket eder, o enflasyon görüntüsüne göre.
0: Evet, destek direnci sormuş. Tüpraş için Ozan Bey.
1: Ya işte sorular böyle. Bak ne güzel. Destek direnç. Direnç çok belli. 280. Yani oraya çok yakın olduğumuz için ilk direnç. İlk desteğimizde tahminen, yani ben olsam 255'ler falan bakarım. 260-255, ama ana destek seviyesi de 240-50 günlük. Yani 240'ın altına gelmedikçe çok tedirgin olmam. 250-255 kısa vadeli. Kabaca 279-280 de direnç. Son 3 gündür böyle hacim fena değil. Aşağı yukarı 9-10 gündür de tam 200 günlük, senle konuştum çünkü Tüpraş'a sersen hep soruluyor. 215'ten dönmüş, bu tepkiyi vermiş. İşte bazen bu 200 günlükler, yani ana destek seviyeleri niye önemli? Oralarda neden karar vermek gerekiyor bazı şeyler için? Bunu da çok net bir şekilde Tüpraş göstermiş. Dolayısıyla 280 yukarıda, 255-260 aşağıda gibi ilk destek direnç seviyeleri gibi bakabilirsin.
0: Peki. Kort sayı sormuş Hasan Bey.
1: Valla çok uzun zamandır böyle sevdiğim, arada da baktığım kaç tane hisse vardır. Hani bu hissede
0: Sevdiğim derken mesela tam olarak nesini seviyorsun?
1: yani mesela böyle durup durup yükselir.
0: Ha.
1: Ondan sonra yükseldikten sonra ya böyle sürprizdir. Yani onu bazen bakarsın hacim var mı? Tahtası bazen çok boş olur. Sonra bir dönem gelir böyle kademeler dolar falan. Yani en tepe uyuyan devler vardır ya böyle. Yani bir değişiktir bunlar. Kademeleri mesela böyle ikişer üçer bin not oluyor. Bazen böyle hızlı hızlı hareketler oluyor. Heyecanlıdır yani. Ve bu heyecanlı hareketler 11 Mayıs tarihinde hacmin artmasıyla birlikte başlamış. Yani orası neresi 65 liralar. Nedenini hiç bilmiyorum. Aynı bak benim gibi bakanlar mesela burada acayip heyecanlanmıştır. 65, 5 günde 95'e gitmiş. Sonra yani bu 18 Mayıs tarihinden itibaren son 3 güne kadar 70'e kadar geri gelmiş. Yani düzeltme diyoruz, yani bir düzeltme olmuş, hızlı bir yükseliş. Sonra tekrar yükselmiş. Şimdi burada yapacağımız şey bir kere net 70 lira. Üstünde kabaca 70, hadi buraya da 75 diyelim, Bollinger'in orta bandı bir. Bir de bu geri çekildikten sonra zorlanabileceği 86,5-87 liralar var. Yani 87'yi yukarı geçerse, yani bunda bir şeyler oluyor. Nedenini bilmiyorum. Sadece sevmemin nedeni de işte bu zaman zaman nedensiz de hareket edebilmesi. Ama burada bakacağı yer 86,5-87, orayı geçerse tekrar bir 95 hareketi olur. Aşağıda da hani 75'leri kırmadığı sürece bu
0: Peki.
1: düzeltme hareketi sonrası tekrar o yükseliş devamı beklenebilir.
0: Zoren'i
1: Başka?
0: sormuş Zeki Bey. Zoren'de ben zordayım demiş.
1: Zor dostum zor. Gülerken onu. Evet, şimdi Zoren'de zorda olması çok doğal. Bazı haber akışları grupla ilgili de geliyor ama yani bunu geçen de söylemiştim. Çok bir yukarı doğru emarez yok. Sadece Cuma günü bir hacimli yukarı doğru hareket yapmaya çalışmış. 2.60 bunun 2.59, 2.60 3 günlük destek seviyesi. Cuma bir hareket yapmış yukarı doğru ama daha önce de söylemişimdir. Yani 50 ve 100, 200 günlük, yani 1.290, 1.315. Buralar geçilmeden henüz heyecanlanmak biraz erken olabilir. Eğer bir tepki hareketi olacaksa, maliyette buraların altındaysa, buraları da bir hani yükseldiğinde elden çıkarma gibi, eğer çok sıkıldıysa değerlendirebileceği yerler 2.90, 3.15.
0: Evet, şimdi Murat Yıldız şeyi sorgulamaya devam ediyor. Diyor ki tamam peki anladım ama enflasyon nasıl düşecek demiş. İşte efendim buradaki program tamamen içerideki yerliden alınabilmesi üzerine. İçerideki OSB'lerden sen tedarik et, oradan al, oradaki üretimi besle. Böylece ihracat da bunun üzerinden gerçekleşsin. Üretim de bunun üstünden gerçekleşsin. Amaç bu. Peki. Ama işte daha kolayına geliyorsa ya da içeride istediği fiyatı bulamıyorsa dışarıdan ihracatçı ithal edip sonrasında gerekli düzenlemelerini yapıp tekrar ihraç eder mi? Ya da doğrudan içeride satmak üzere ithal eder mi? Bir işe yarayacak mı yani bunu göreceğiz. Peki döviz demişsiniz. Rusya'nın rafinerilerine saldırmak kimin aklı Allah aşkına demişsiniz. Bankalar niye düşüyor diye sormuş Serdar Bey.
1: Ya bence birincisi ikinci çeyrek bilançolarda biraz daralma göreceğiz gibi gözüküyor. Çünkü bu piyasanın sıkışması bankalar üzerine de etkili olduğunu düşünüyorum. İkincisi zaten yani başta bir faizin yüksek kalma meselesi vardı. O şimdi henüz Haziran enflasyonu da dahil olmak üzere çok fazla, efendime söyleyeyim, böyle şey olmadı, etkili olmadı. Bir de şu dikkatimi çekiyor son 3 gündür. Yani bu MSCI'ın, S&P'nin işte endekse dikkat edin, dolaşımdaki paya dikkat edin, daha şeffaf olun falan haber akışında. Bu haberler de geldikçe bu oluşan baskı bankacılığı da daha fazla baskılamaya devam ediyor. Yani acaba burada bir yabancının Tamam tahvile giriyor vesaire falan diyoruz ama sanki hisse senetleri bankalar üzerinde de bir bu haberler üzerine de bir satışı olabilir mi son 3 gündür? Bu üç başlık bence bankaları baskılayan ve biraz 200 günlüğün altında bu arada onu söyleyeyim. Yani 16.781 bunun altında bir endeks var. Bu yıl başından itibaren dördüncü kez oluyor. Dikkat yani o seviye önemli bankacılık endeksinde 16.781. Ben bu üç başlığa bağlıyorum.
0: Bu üç başlığa bağlıyorum dedin. Peki, işletmeler demişsiniz. Hiçbir şey tek taraflı değil efendim. Yani o yöneticiler tarafına da belki bakmak gerekiyordur. Bilmiyorum efendim söz konusu şirketi. Dolayısıyla yönlendirmiyorum. Tonguç'a CERN deneyi demişsiniz. Diğer taraftan sorularınız Ülker vardı burada. Birazdan kimi sorduğunu da söylerim. Ülker.
1: Bakayım ama.
0: Evet, arada o kadar çok diğer taraftan chatte eğlenceli sohbetler sürüyor ki cımbızlamak zorunda kalıyorum soruları.
1: Şimdi aslında senin yayında da tabii aynı kişiler aynı hisseleri takip ettiği için
0: Evet.
1: ben çok benzer
0: Evet.
1: sorular geliyor. Mesela ülkenin çok net bir aşağı yönlü trendi var. Bu trendinde de 250 günlüğün falan altında kalmış. Yani 110'ları aşağı kırdıktan sonra bu trend devam ediyor şu anda. Biz bunu da daha önce şöyle yorumladığımızı hatırlıyorum. Yani bu 90'lı seviyeler, 90 TL'ler yaklaşık son 2-3 yılın çok ana destek bölgesi. Şimdi bu hissenin kapanış yeri 97. Dolayısıyla aşağıda 97, yukarıda da 101-102 var. Bunu nereden çıkardım? 22 Mayıs tarihindeki böyle aşağı vurup ters döndüğü zaman. Dolayısıyla 102 yukarıda, 90 aşağıda bu bant aralığında hacimsiz böyle aşağı doğru geliyor. Ancak 102'yi aşağı kırıp yukarı kırıp 110'lar sonra 114-115'ler falan trend değişimi hareketinde hacime bakmak lazım. Aksi takdirde önce bir 90'lara kadar geri çekilme beklenebilir. Sonrası zaten biraz daha böyle 60-65'ler. Dolayısıyla ben bu bantta biraz daha izlerim bu hisseyi.
0: Biraz daha bakarım ben bu hisse tarafına diyorsun.
1: Evet.
0: Ha, Hydron paraları yok, paraları Süheyla ondan çarpıştıramıyorlarmış demiş. CERN deneyini de konuştuk da efendim biz bir ara. Ne alaka demeyeyim. İşte, laf lafı açtı öyle söyleyeyim. Peki şimdi bu ABD ile İran bir daha gelip biz barıştık derse biz bunları nasıl inanalım şimdi diye sormuş Murat Şehirli. Ne olduğunda inanmamız gerekiyor. Neyi görürsek inanalım ha gerçekten barışmış bunlar diyelim demiş.
1: Evet, barışma esnasında hepimiz bu şarkı çalacak arka fonda. Bu çaldığı zaman inanabiliriz. Diğer aksi takdirde inanmak biraz daha zor olacaktır. İnanmayacağız. Yani nasıl inanabiliriz? Artık ateşkes olduktan sonra ateşkesin olduğuna ve anlaşıldığına dair bu çatışma haberleri falan en az bir ay falan gelmemesi lazım.
0: Bir ay.
1: Çünkü bu olduk. Tabii böyle olunca ondan sonra İsrail başka bir şey yapıyor. İşte öteki ülkeler ona diyor. İşte Rusya-Ukrayna meselesini düşün ya. 4 seneyi geçti. Yani orada bir aydan fazla ateşkes veya saldırı olmadığı zamanlar da oldu. Nasıl inanacağız? Bana kalırsa zaman gösterecek. Yani normal bir ilişki gibi aslında. Aynen öyle. Yani anlaşma sonrasında iki tarafta ne kadar kurallara uyarsa ve ne kadar uzun sürerse bu kurala uyma o bize gösterecek.
0: Öyle ayrıl barış, ayrıl barış hiç şey değil, bir şey ifade etmesin. Bunlarınkisi gayet toksik bir ilişki olabilir diyorsun. Peki o zaman. Obama Karna'yı
1: Olabilir.
0: sormuş Metin Bey. Obama
1: Oba.
0: Karna'ydı, hiç konuştuk mu hatırlamıyorum. Konuştuk mu
1: Bir
0: hiç?
1: ara.
0: Bir ara.
1: Başka platformlarda da konuşmuş olabiliriz. Bir dakika.
0: Peki.
1: Obams.
0: Evet, dur söyleyeyim ben sana. Evet, Obams.
1: Obama's ya çok enteresan halka arz oldu 12 15 geldi 8 şu an şöyle söyleyeyim bir rica edeyim tümünü sil tarihinin tabii tarihi kısa bir tarih 2024'ten başlıyor ama tarihin en düşük seviyesinin de yani oralarda diyebiliriz. Gözlüklerimi çıkarmam lazım o kadar şey. Yani 5 15 5 14 biz nereyi görmüşüz? Cuma itibariyle 5.04. Evet, Cuma günü kendi kısa tarihinin, 2 yıllık tarihinin yani 15'lere kadar yükselen hisse senedi 5.04 ile tarihin en düşük seviyesini görmüş. Bu ne demek? Bir, arkadaşlar yani gidip bir bakalım bunu ne oluyor, ne yapıyor, niye böyle bir halk arzdan sonra finansallarda mı bir şey var, yapmak istediklerini yapamadı mı, taahhüt ettikleriyle ilgili çok mu agresifti de gerçekleşmedi, ya da bazı tarım emtiaları üzerinde mesela bu makarnanın değil mi ham maddesi üzerinde enteresan bir fiyat artışları oldu. Buna benzer şirketler yine böyle bir fiyat hareketi mi gösterdi? Çünkü bu çok sağlıklı bir şey değil. Hani teknik görüntü değil. Dolayısıyla gitsinler şeye baksınlar. Yani bunu işte 30 Eylül civarında bir 5-15'ler falan görünmüş. Yani orası ikili dip yaptı diyebileceğimiz seviyeler. Ancak onun üstüne çıkarsa falan böyle bir 6-50'lere kadar hareket olabilir. Ama ben olsam önce bir bu fiyat hareketin arka planını bir incelerim. Ondan sonra konuşurum. Yani şu an teknik bir yorum yapmak buraya sadece yani ikili dibin de altına gelmiş ve çok anlamsızlaşan bir fiyatlamaya doğru gidiyor. Biraz burada şey olabilir. Bazı hisselerde gördüğümüz yani gübrede gördüğümüz gibi neydi diğerleri? Gezinomi'de falan böyle özel haber akışlarından dolayı fiyat geri
0: Peki.
1: çekilmesi daha agresif olmuş olabilir. Onu da bir araştırsınlar.
0: Peki efendim, radyoda bir süremizin sonuna geldik. 1-2 dakika kalacağız Tonguç Erbaş'la. Gelmek isterseniz eğer sorularınızı tamamlamak istiyorum burada. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabına link paylaştım. Burada soruları tamamlayacağız. Gelemiyorsanız eğer haftanız umarım çok güzel başlamıştır. Böyle devam etsin. Bol kazançlarınız olsun. Hoşça kalın.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
6: sizin. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam.
8: Öncelikli yayın.
9: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
10: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
11: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
12: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
11: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
13: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
14: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

0: reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
2: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwalt.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwalt.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
6: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
0: Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg HT ekranında canlı ekonomi yayınları sabah raporuyla devam ediyor. Yeni haftaya başlarken bilinmesi gerekenler de hemen aktaralım. Bugün içeride ödemeler dengesi rakamları gelecek. Aynı zamanda ek yine gümrük vergilerini konuşmaya devam ettiğimiz bir sabaha uyandık. Aynı zamanda yine gelen başlıklar içerisinde bu hafta veri ajandasında Cuma günü Fitch'in yer alacağını da hatırlatalım. BB-'si not görünümü ve durağan görünümle alakalı yine neler olacak bunu takip edeceğiz. Yurt dışına baktığımızda Amerika'nın ve yine Euro bölgesinin enflasyonu, Çin'in büyümesi gibi rakamlara başta JP Morgan, Goldman Sachs, Netflix gibi isimler olmak üzere toplamda 28 S&P 500 şirketinin bilanço açıklayacağı bir hafta başladı. Bir de yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'un ilk defa kongrede yarı yıl sunumlarına şahitlik edecek piyasalar. Hepsini ve daha fazlasını yine Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi Direktörü Profesör Doktor İbrahim Ünalmış hocamızla konuşacağız bu sabah. İbrahim hocam hoş geldiniz yayınımıza. Az önce vergi uzmanı ve yeminli mali müşavir Caner Samancı vardı yayınımızda. Hafta sonu gelen ek gümrük tarifelerine, ek gümrük vergilerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Gümrüğe böyle yüksek yansımalar şu anda olmadığını, sosyal medyada bir miktar bu işten abartılı bahsedildiğini söyledi. Ama ben işin teorik boyutunu daha çok sizinle konuşmak istiyorum bu sabah hocam. Çünkü ara gümrük mallarına yine gelen ve ara mallara gelen gümrük vergisiyle beraber aslında hani ithalatın pahalı hale getirilmesi içerideki üreticiyi korur mu? Rekabetimizi kuvvetlendirir mi? Ödemeler dengesi üzerinde olumlu etkileri olur mu? Bu başlıklara baktığımızda siz tabloyu nasıl okuyorsunuz diye merak ediyorum hocam. Az önce Cumhuriyet'ten aktardık. İthalatın %73'e varan kısmı sanayi üretiminde kullanılan ara mallardan oluşuyor diye. Bizim tabii modelimiz daha çok ara malı alıp işleyip ihraç etmek ile alakalı bir model olduğu için de önemli. İthalatı pahalı hale getirmek bizim ihracatımızı da dönüşümlü olarak daha pahalı hale getirir mi? Ve içerideki tüketiciye yansımaları neler olur? Bir de enflasyon boyutunda bu işin konuşmak isteriz hocam.
1: Günaydın. İyi yayınlar diliyorum ben de size. Haklısınız bir yandan. Yani işin teorik tarafına bakarsak 1980'li yıllardan beri bizim derslerde öğrendiğimiz, sonra da şimdi öğrettiğimiz tarafı, teorik tarafı diyor ki ülkeler ne verimli olduğu alanlarda, yani daha ucuza ürettiği alanlarda uzmanlaşsınlar. Dolayısıyla bunların ihracatını yapsınlar. Diğer taraftan da verimsiz oldukları sektörlerde ithalatını yapsınlar ve karşılıklı bu ihracat ve ithalat uzun vadede dengelenir. Lakin tabii pratik hayatta böyle olmuyor. Yani pratik hayata baktığımızda biz verimli, çok verimli olmadığımız alanlar diyelim. Gerçi bu da tam olarak doğru bir tabir değil. Çünkü burada asıl hedef tabii özellikle Çin'den gelen ucuz aramallar. Ve Çin'de o kadar fazla devlet desteği var ki, yani Çin'in iki büyük avantajı var. Bir tanesi ölçek ekonomisi. Çok büyük miktarlarda üretim yapabildiği için ortalama maliyeti aşağı çekme şansı var Çin'in bizim üreticimize göre. Diğeri de çok büyük devlet desteği ihracat tarafında. Bu ikisini bir araya getirdiğimiz zaman zaten imalat sanayinde Çin'le rekabet edebilecek bir ülke dünyada giderek gün be gün sayısal olarak azalıyor. Yani artık Avrupalı üretici de Çin'le rekabet edemez vaziyette. Gelişmekte olan ülkeler de artık Çin'le rekabet edemiyorlar ve Çin bunu çok agresif bir şekilde bu politikayı uyguluyor. Yani dışarıdan baktığınızda her şeyi ben üreteyim, her şeyi ben satayım mantığıyla hareket eden bir Çin olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu durum karşısında biz ne yapmalıyız? Evet, belki Çin'den ucuz aramalı tedarik edebiliyor bizim üreticilerimiz. Ama diğer taraftan yurt içinde bu malları üreten ve satanlar artık rekabet edemez vaziyette. Tabii Türkiye'nin bir dezavantajı da uyguladığımız dezenflasyon politikası neticesinde TL'nin reel olarak değer kazanması. Reel olarak değer kazanan TL'den dolayı da zaten rekabet gücümüzde düşüş var. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde yurt içi imalatı korumak artık Türkiye'deki politika yapıcılar açısından kaçınılmaz hale geldi. Yani ben bunu Gazetede yazdığım yazılarda da son bir yıl içerisinde aslında söylüyorum. Bizim bir şekilde yurt içi imalatımızı korumamız lazım. Çünkü bu bizim milli servetimiz, milli değerimiz. Evet, bu yurt dışından gelen malların fiyatları artabilir. Ama yurt içindeki üretimi korumak adına yani ne maliyetle olursa olsun biz dışarıdan ithalat yapalım ve ucuza üretip satalım demek aslında çok doğru değil. Dolayısıyla bu işin bir bacağı. İşin diğer bacağı da yurt içinde verimliliği artırmak. Yani içerideki yüksek maliyetleri düşürebilecek politikalar da uygulamamız lazım. Yani bugünkü vergi artışları belki yurt içindeki sermayeyi koruyacak. Ama bu da yine sürdürülebilir bir politika değil. Yani bizim sizin de bahsettiğiniz gibi bunun enflasyonist etkilerini bertaraf etmemiz lazım. Ve bir şekilde dünyaya ayak uydurmamız lazım. Verimliliği artırmamız lazım. Gerekiyorsa otomasyona daha fazla kaynak ayırmamız lazım. Ve bu şekilde yine rekabet gücümüzü korumamız lazım. Yani 1930'lu, 1920'li yıllardaki gibi sadece vergi duvarlarını artırarak yurt içi sanayiyi korumak da mümkün değil. Çağın gerekliliklerini yerine getirip yani günümüzde yapay zeka ise yapay zeka, otomasyonsa otomasyon bunların hepsinin aslında Türkiye'de sanayiye adapte edilmesi lazım. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Buradaki temel sorunumuz da tabii şu, hani siz sormadan ben söyleyeyim. Böyle bir yatırım ortamı var mı? Sorun burada. Yani bunu herkes görüyor. Verimliliği artırmamız lazım. Özellikle 2017 yılı sonrasında Türkiye'de sanayi üretiminde verimlilik göstergeleri aşağı doğru gidiyor. Yani son 1-1,5 yıl içerisinde bir toparlanma var. Özellikle 2022-25 yılları arasında verimliliğimiz düşmekte. Yani bir yandan rekabet gücü kaybediyoruz fiyat açısından, özellikle TL'nin değerlenmesi açısından, bir yandan da verimliliğimiz düşüyor. Bu da aslında tehlikeli bir kombinasyon idi. Dolayısıyla bu verimlilik artışlarına da bizim tekrar eğilip doğru yatırımları yapmamız lazım. Şu anda yatırım ortamı açısından çok uygun bir durumda mıyız diye sorarsanız işte sorun burada. Yani bir yandan yatırım maliyetleri çok yüksek, içeride faizler çok yüksek. Yabancı para cinsinden borçlanıp yatırım yapmak isteseniz burada da özellikle borçlanma konusunda bir kısım kısıtlar var yurt içinden. O yüzden sanayi açısından zor bir dönem. Ben bu vergi ayarlamasını en azından kısa vadede sanayiye bir miktar destek olarak görüyorum. Ama orta uzun vadede

0: muhakkak yapılması gereken, atılması gereken önemli yapısal adımlar var Türkiye sanayisinde.
1: Bahçeşehir Üniversitesi'nde çok kıymetli finansal koşullar endeksini paylaşmadan tabii geçmeyelim. Oradaki grafiği de izleyicilerimiz zaten internet sitenizden takip edebilirler diyelim. Burada hani hem endeksin son hali hem de 3 aylık hareketli ortalaması sıfırın üzerinde kalmaya devam ediyor. Bir yandan destekleyici

0: içinde Fitch'ten bir değerlendirme göreceğiz. Burada en son notumuz B artıdan BB eksiye 2024 Eylül ayında gelmişti. Ve not görünümümüzün pozitiften durağına geçmesi de yine geçen sene Nisan ayında gerçekleşen bir unsurdu. Şimdi buradan baktığınızda hocam en son yine %3,6 gibi bir büyüme öngörüsü içerisinde olduğunu belirtiyoruz. Bu arada Nisan 2026'da olmuştu. Hatırlatayım not görünümünün düzelmesi. Büyümede %3,6, enflasyonda %27 gibi varsayımlar en son Fitch bizimle paylaşmıştı. Bu hafta herhangi bir değişiklik bekler misiniz ya da değişiklik gelmezse herhangi bir açıklama notu düşmelerini bekler misiniz hocam?
1: Ben açıkçası değişiklik beklemem. Makro göstergelere baktığımızda evet, özellikle savaştan dolayı büyüme performansımız biraz daha zayıf olacak. Fitch'in tahmin ettiğinden de biraz daha düşük olabilir. Enflasyonumuz şu anki göstergelere göre 29-30 arasında bir enflasyonla yılı bitirmemiz gayet mümkün görünüyor. Cari açık tarafında biraz daha tabii beklediğimizin üzerinde bir cari açıkla yılı 45-50 milyar dolarla yılı kapatmaya ihtimalimiz var. Dolayısıyla yani geçici unsurlardan kaynaklı, yani Türkiye'nin ekonomisinin yapısal bir bozulmadan aslında bahsetmek mümkün değil mevcut durumda. Daha ziyade savaş ortamından kaynaklanan geçici bir bozulma olduğunu aslında söyleyebiliriz mevcut durumda. Bu yüzden ben Fitch'ten açıkçası olumsuz bir haber beklemiyorum bu hafta. Ama muhakkak riskleri gündeme getirecektir. Bu bahsettiğimiz risklerden bahsedecektir.
0: Şimdi bugün bu arada tabii ödemeler dengesi ajandamızda da var. Mayıs ayına ilişkin 1 milyar dolarlık bir açık beklentisi terminale yansımış. Bir önceki ayın gerçekleşmesi 5,7 milyar dolar seviyesindeydi. Tabii Mayıs ayında hani sanayi üretimini aldığımızda da hatırlattık. Hem savaşın hem de bayram nedeniyle eksik olan iş günü sayısının da etkileri vardı dedik. Şimdi bir taraftan tabii hocam bu makro verileri takip ediyoruz. Mayıs verileri dediğimiz gibi biraz bayramın etkisinde de kaldı. Savaşın da etkisinde kaldı. Ama mevcut dinamiklerle size göre büyüme kompozisyonu ve kalitesi ana göstergelere baktığınızda nasıl bir tablo çiziyor?
1: Evet, şimdi talep tarafından bakarsak iç talebin zayıfladığını söyleyebiliriz. Yani ister kredi kartları göstergesine bakın, ister hani diğer göstergelere bakın. Öncü göstergeler iç talepte bir zayıflama olduğuna işaret ediyor. Özellikle tüketici kredilerinin büyümesine baktığımızda yılbaşına göre, kredi kartı kullanımlarına baktığımızda iç talepte bir zayıflama var. İhracatta miktar olarak baktığımızda maalesef miktar olarak çok iyi durumda değiliz. Ama en azından fiyat etkisi lehimizde. Dolayısıyla dolar cinsinden baktığımızda aslında ihracatımız fena görünmüyor ama miktar olarak özellikle belli başlı sektörlerde otomotiv olsun, dayanıklı tüketim malları olsun, buralarda maalesef işler çok iyi gitmiyor. Kamu tarafı daha dengeli, kamu tarafının daha dengeli olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bunları birleştirdiğimizde bizim bu yılki büyüme tahminimiz %3,1 şu anda. %3,1 ile yılı bitiririz diye düşünüyoruz. Yaz aylarında bir hızlanma olur mu diye aslında biz de merak ediyorduk. Özellikle kredi kartı harcamalarında geçtiğimiz senelere doğru trend yaklaşır mı diye bekliyorduk. Ama orada da çok fazla bir hareket olmadı açıkçası. O yüzden önümüzdeki dönemde daha ılımlı bir büyüme patikasıyla karşı karşıyayız diyebiliriz. Burada tabii enflasyonla da belki ilişkisini kurmak lazım. Özellikle evet, iç talep enflasyon üzerindeki etkisi daha fazla görülmeye başlanacak. Yani biz 2023 yılından beri pozitif reel faiz politikası uyguluyoruz. Ama bunun enflasyon üzerindeki etkisini bir türlü göremiyoruz diyor da göremiyoruz diye aslında kendimiz şikayet ediyoruz. Burada bence üzerinde düşünmemiz gereken konulardan bir tanesi, evet biz bir yandan pozitif reel faizle talebi, iç talebi baskılamaya çalıştık. Ama Türkiye 2022 yılından sonra, özellikle 2020 pandemiden sonra çeşitli servet şoklarıyla karşılaştı. Yani konut fiyatlarındaki artış örneğin milli gelirin üzerinde. 2015 yılı ile 2022 yılları arasında baktığınızda konut stoğunun değerinin milli gelire oranının birebir olduğunu görüyoruz aşağı yukarı. Ama 2022 yılından sonraki artışlar karşısında baktığımızda konut stoğunun değeri

0: milli gelirimizin 2,5 katına çıkmış. Yani ciddi bir servet etkisi ortaya çıkmış. Gelire göre çok daha hızlı artan bir konut fiyatı söz konusu. Burada tabii servet etkisi kimlerin lehine? Konut sahibi olanların lehine bir servet etkisi ortaya çıkmış. Sonrasında borsamızda daha hızlı bir hareket gördük. Sonra altın fiyatlarında hareketler gördük. Şimdi hesaplıyoruz. 600 milyar dolar civarında Türkiye'de diyoruz bir altın stoğu var. Altın fiyatındaki %10'luk bir artış 60 milyar dolarlık harcama kapasitesine işaret ediyor. Bunun hepsi harcanacak değil ama harcanabilir kısım bile aslında önemli bir rakam. Dolayısıyla bir yandan biz yüksek faizle ekonomiyi yavaşlatmaya çalışırken diğer taraftan da ekonomi aslında sürekli pozitif servet şoklarıyla karşı karşıya kaldı. Ve bu servet şoklarının etkisi içerideki tüketim kalıplarını şekillendirdi diyebiliriz. Merkez Bankası'nın da çalışmaları var. Özellikle kur artışları ve altın fiyatlarındaki artış sonrasında konut talebinin ve otomotiv talebinin arttığını Türkiye'de biliyoruz. Yani oradaki bu finansal ürünlerdeki fiyat artışları bir şekilde reel talebe yansıyor Türkiye'de. Ama son dönemlerde dikkat ederseniz bu etkiler ortadan kalkmaya başladı. Yani konut fiyatlarının reel olarak gerilediğini biliyoruz. Altın fiyatları düşüş eğilimi içerisinde. Borsa tarafı çok güçlü değil. Orada da ciddi bir hareket görmüyoruz. Yani iç talebi hareketlendirebilecek bir hareket görmüyoruz. O yüzden aslında sıkı para politikasının etkisi iç tüketim üzerinde yeni yeni görülmeye başlandı Türkiye'de. Bu bence sonbahar aylarında daha da hissedilmeye başlayacak. Yani reel gelirin de törpülenmeye devam etmesiyle beraber hem yaz aylarında hem sonbahar aylarında iç talep daha da düşecek diye bekliyorum ben açıkçası bu yıl içerisinde. Özellikle yani bu yıl normalde sene başında %4'tü bizim büyüme tahminimiz. %3'lere doğru çekmemizin aslında temel sebeplerinden bir tanesi bu iç talepte bahsettiğim daralma olacak.
1: Şimdi bir yandan da yine yatırım tercihleri kutucuğuna döndüğümüz zaman hane halkı beklenti anketinde yine Merkez Bankası'nın hazırladığı yine sizin söylediğiniz unsurların öne çıkmaya devam ettiği de bir tablo var. Yine halkın %40'ından fazlası altın alırım demeye devam ediyor. Ev, dükkan, arsa gibi yine gayrimenkul tarafına yönelenlerin oranı %30'ların üzerinde kalmaya devam ediyor. Yılın ilk yarısında da toplam gayrimenkul satışlarının 1,3 milyonu yakınsadığı ile ilgili hafta sonu yine ajansta haber başlıyor. Vardı. Şimdi geçen cumaya döndüğümüzde JP Morgan tarafından İstanbul'da düzenlenen bir toplantıda konuya yakın kaynaklar yine Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın hem Orta Doğu belirsizliklerine vurgu yaptığını belirtiyorlar. Hem Temmuz ayına ilişkin yine enflasyon verilerini görmek gerekeceğine işaret eden değerlendirmelerini paylaşıyorlar. Hem de merkezin önündeki seçeneklerle ilgili hangi iletişim yapıldı noktasında Bakan Şimşek de toplantıda yer aldı ama herhangi bir şekilde patika ile alakalı yorum Merkez Bankası'ndan gelmedi diyorlar. Yine kaynaklara göre Merkez Bankası olası bir gevşeme konusunda neler yapabilir? Bununla ilgili seçenekleri de haberin içerisinde sıralamışlar. Haftalık repo ihalelerine yeniden başlamak ve fonlamayı %37 politika faizi üzerinden gerçekleştirmek. Haftalık repo ihalelerine yeniden başlarken fonlamayı %40 seviyesindeki gecelik borç verme faizi üzerinden devam ettirmek ve %40 seviyesindeki gecelik borç verme faizini indirerek bunu ana fonlama faizi olarak kullanmaya devam etmek şeklinde seçenekler masaya koymuşlar. Karahan'da otopilotta olmadıklarını belirtiyor konuya yakın kaynaklara göre. Şimdi siz neler beklersiniz hocam 23 Temmuz'dan ve bu üç farklı seçenek üzerinde duracak olursanız hangi senaryolar aklınıza gelir?
0: Şimdi Temmuz ayı başı itibariyle düşünürsek eğer eski bir merkez bankacı olarak düşünüyorum. Temmuz ayı başı itibariyle bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Petrol fiyatları 70 dolarlara düşmüş vaziyette. Haziran ayı enflasyonu %0,99 olarak açıklanmış. Dolayısıyla böyle bir kombinasyonda bir merkez bankacı artık hani normalleşme adımlarını düşünmeye başlayabilir. Çünkü politika faizimiz 37 ama biz gecelik faizden fonluyoruz piyasayı ki o da %40. Neden? Çünkü bir savaş ortamından geçiyoruz. ve belirsizlikler var. Tedarik zinciri

0: yine sorunlar ve belirsizlikler var. Dolayısıyla böyle bir ortamda Mart ayından beri Merkez Bankası %40 da piyasayı fonluyor. Ama bu bahsettiğimiz riskler, savaş riskinin azalması, özellikle enflasyonda daha ılımlı rakamların yaz aylarında görülüyor olması, Merkez Bankası'nı artık normalleşme konusunda düşünmeye haliyle itecektir. Gayet de normal, yani yapması gereken de aslında bu. Son 1-2 gün içerisinde değişen şey tabii tekrar savaş ortamının gündeme gelmesi, Amerika'nın İran'ı bombalaması, İran'ın gemilere saldırması durumu tekrar ortaya çıktı. Petrol fiyatı bu sabah 79 dolara yükselmiş vaziyette. Bunun dışında tabii yönetilen ve yönlendirilen fiyatlara yapılan zamlarla karşılaştık Temmuz ayı içerisinde. Bunları bir araya getirdiğimizde Merkez Bankası tabii biraz daha durup düşünecektir. Yani Temmuz ayının ilk haftasına göre şu anda biraz daha tedirgin olmak için aslında sebepler var. Temmuz ayındaki genel gidişata bakacaktır fiyatlar açısından. Çünkü Merkez Bankası da günün sonunda aslında kendi fiyat verisini toplayıp takip ediyor fiyat gelişmelerini ekonomi içerisinde. Buradaki gelişmelere bakacaktır. İç talebe bakacaktır. Onun dışında tabii tasarruf edenlerin tercihlerine bakacaktır. Bunların bir araya getirecektir. Yani Temmuz ayı başındaki koşullar devam ediyor olsaydı şu anda rahatlıkla hani Temmuz ayı içerisinde belki ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin 38,5 civarına çekilmesi mümkün olabilirdi. Ağustos sonunda da 37'ye doğru aslında Merkez Bankası yani politika faizine doğru dönebilirdi. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti politika faizine eşit olurdu Ağustos ayı sonrasında. Bu dediğim riskler bir araya gelince haklı olarak başkan da diyor ki hani otomatik pilotta değiliz. Biz gün be gün gelişmeleri takip ediyoruz. Buna göre karar alacağız. Ama eğer savaş ortamı biraz daha normalleşirse ki ben normalleşmesini bekliyorum. Çünkü aslında bu tür iniş çıkışlar normal geliyor bana. Şöyle ki bu ülkeler arasında tamamen yani aradaki çatışmanın tamamen ortadan kalkması mümkün görünmüyor. Ülkelerin çıkarlarını düşününce. Yani belli dönemlerde ateşkes olacak. Ülkeler daha ılımlı davranacaklar birbirlerine. Ama orta uzun vadede bu ülkeler arasındaki çatışma ortamı ya da sürtüşme ortamı devam edecek. Dolayısıyla piyasaların aslında buna alışması lazım. O yüzden bu tür iniş çıkışlar olacaktır. Ama orta vadede açıkçası ben hani çatışma ortamının sürmeyeceğini ve ateşkes anlaşmasının devam edeceğini düşünüyorum. Buna bağlı olarak da petrol fiyatlarında da yine aşağı yönlü hareket devam edecektir diye düşünüyorum. Özellikle Kasım ayındaki bu Amerika'daki seçimler yaklaştıkça Trump biraz daha sakinleşecektir. O yüzden Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini 40'ın altından çekmek için bir alanı var mı derseniz bence var. Bir miktar bu alanı kullanmak isteyebilir. Ama dediğim gibi bu gelişmelere bağlı olarak doğru zamanda bu hareketi yapması lazım.
1: Diğer yandan da hocam tabii bu ortamda Fed ne yapacak? Fed ne yapacağını söyleyecek mi? Söyleyerek mi yapacak? Yani bununla ilgili de ciddi anlamda belirsizliklerin olduğu bir döneme girdik Kevin Warsh başkanlığında. Bu hafta kongrede yarı yıl sunumları var yeni başkanın. Hem senatoda hem temsilciler meclisinde 2 gün üst üste sunumları var. Konuşma aynı konuşma oluyor ama soru cevap kısmının farklı olduğunu biliyoruz. Buradan herhangi bir sinyal alır mı piyasa dersiniz hocam? Diğer yanda yeni kurulan görev güçleriyle ilgili görüşlerinizi de merak ediyoruz. İçerisinde tanıdığınız, yani ismen en azından aşina olduğumuz isimler de var. İşte Raghuram Rajan'dan Greg Mankiw'a kadar neler düşündürdü bu görev güçleri hocam? Sizi onu da merak ediyoruz aslında.
0: Şöyle, şimdi Amerika'da fiyatların arttığı bir gerçek. Yani şimdi farklı başkanlar farklı enflasyon göstergelerini tercih edebiliyor. İşte kimisi törpülenmiş tercih ediyor, kimisi çekirdek tercih ediyor. İşte ben buna bakarım, şu enflasyon tanımına bakarım gibi. Ama hafta sonu Financial Times'teki haberden de gördüğümüz gibi Başkan Trump çıkmış ve demiş ki fiyatları düşürün. süpermarket zincirlerine seslenmiş. Ki buradan da anlıyoruz ki Amerika'da bir fiyat artışı sarmalı var. Gerçekten de rakamlar zaten buna işaret ediyor. Dolayısıyla Amerika Merkez Bankası'nın bunu görmemesi, farklı enflasyon tanımları üzerinden giderek faiz indirme riskini göze alması bana pek mümkün gelmiyor. Dolayısıyla Kevin Warsh da koltuğa oturduktan sonra bunun net bir şekilde farkında ve buna göre politikalar uygulayacaktır diye düşünüyorum. Yapmaya çalıştığı şey Merkez Bankası'nın dönüşümü. Şimdi Merkez Bankası kurumları gibi kurumları dönüştürmek aslında çok kolay bir iş değil. Ama seçtiği isimler itibariyle bakınca aslında biraz daha elinin rahatlayacağını, yani daha iyi işler çıkarabileceğini düşünmeye başladım. Çünkü merkez bankaları gibi kurumlar içerisinde yıllar içerisinde oturmuş belli çalışma stilleri var, yaklaşımlar var. Dolayısıyla bu yaklaşımları ve çalışma stillerini, süreçleri, yani bir PPK sürecini düşünün mesela. O PPK süreci yıllardır alışılagelmiş bir süreç var ve bu süreci değiştirmeye çalışıyor başkan şu anda. O yüzden getirdiği ve yanına aldığı danışmanlar çok iyi. Bu banka içerisindeki konuya yaklaşımı da olumlu yönde etkileyecektir. Diğer türlü muhakkak kurumlar içerisinde rezistans oluşuyor bu değişimlere karşı. Doğru yönde mi gidiyoruz? Eski aslında yöntemin ne zararı vardı, ne eksiklikleri vardı gibi böyle kurumsal frictionlar ortaya çıkabiliyor. Bunların bertaraf edilmesi açısından iyi. Başkan şu konuda da bence haklı. Yani 2026 yılındaki ekonomiyi biz 1970'li ve 1980'li yıllarda oluşturulan istatistiki yöntemlerle anlamaya çalışıyoruz. Ama başkan diyor ki şu anki ekonomi farklı bir ekonomi. Yani geçmiş yılların yöntemleriyle şu anki ekonomiyi anlamak ve ölçmek mümkün değil. Yeni yöntemler geliştirmemiz lazım. Örneğin yapay zekanın etkisini gerçekten doğru ölçüyor muyuz? Gerek üretim tarafına etkisiyle, gerek verimlilik üzerine etkisiyle bunları ölçebiliyor muyuz? Bunlar büyük soru işaretleri ve bunları ölçebilmek için yeni yöntemler peşinde başkan. Ben bunları çok olumlu buluyorum. Bizim tarafta da benzer çalışmalar yapılabileceğini düşünüyorum. Yani gerçekten ekonomiyi doğru anlayabilmek adına büyüme verisi, cari açık, örneğin yine bugün cari açık verisi açıklanacak. Oradan hani gidersek eğer net hata noksan kalemi, yani neden bu kadar net hata noksan kalemi yüksek Türkiye'de bazı aylarda? Bazı şeyleri yanlış mı ölçüyoruz? Örneğin turizmin gelirlerinde yeterince doğru ölçüyor muyuz, ölçmüyor muyuz? Hani bunların doğru, daha iyi ölçülebilmesi adına teknolojiyi daha iyi kullanabilir miyiz? Yapay zekayı kullanabilir miyiz? Bunların hepsi aslında önümüzdeki dönemde merkez bankacıların masasında durması gereken önemli projeler diye düşünüyorum. Kevin Warsh da bence bu alanda önemli bir boşluğu dolduracak Amerika'da. Merkez bankacılığı açısından da öncülük ediyor. Bence doğru bir iş yapıyor diyebilirim.
1: Şimdi görev güçleri tarafı böyle tabii hocam. İletişimle alakalı biraz daha açalım isterseniz. Bizim Merkez Bankası başkanımız 2012'den beri ilk defa ödemeler dengesi, ödemeler bankasında uluslararası BIS'te yapmış olduğu değerlendirmede özellikle video yönlü iletişimin hem Merkez Bankası kredibilitesi hem de beklentileri yönetmek açısından ne kadar önemli olduğunu vurgulayan grafikler de paylaşmıştı. Buradan baktığınız zaman hocam Warsh'un bu iletişimle ilgili imtina ediyor oluşunu nasıl yorumlarsınız diyeceğim. En son guvernörlerden Waller'ın açıklama oldu. Waller diyor ki pandemide biz faize dokunmayacağız diyerek kendi elimizi kolumuzu bağladık. Keşke önceden böyle bir şey söylemeseydik. Ama tabii pandemi istisnai bir dönemdi diyebilir miyiz? Ne dersiniz? Hani bir yandan diğer ülkelerin de Merkez Bankası gibi aslında Fed, o yüzden bir sözlü yönlendirmede bulunması içinde bulunduğumuz durumda yani Warsh'un söylediği kadar sakıncalı bir duruma işaret ediyor mu hocam? Oradaki görüşlerinizi biraz daha açalım.
0: İsterseniz önce biraz video kısmını İzleyelim. Şimdi benzer bir problem bizim için de geçerli. Yani biz üniversitede öğrencilerimize ulaşmak istediğimizde genelde yazılı şeylerle, örneğin elektronik posta gibi şeylerle ulaşmak istediğimizde daha zorlanıyoruz. Ama video gibi daha görsel ürünlerle öğrenciye ulaşmak istediğimizde aslında çok daha kolay ulaşabildiğimizi görüyoruz. Burada da tabii kritik şey

0: süre. Yani çok uzun süreler. Örneğin 3 dakikayı geçmeyecek şeklinde çeşitli deneyler yapılmış. 3 dakikayı geçen videolarda da aslında iletişiminiz zayıflıyor. 3 dakikadan daha kısa videolarla ne söylemek istiyorsanız, öğrenciye neyi anlatmak istiyorsanız aslında söyleyebiliyor olmanız lazım. Dolayısıyla merkez bankaları da benzer durumda bana sorarsanız. Yani kısa görsellerle iletişim kurmak ve topluma derdini anlatmak merkez bankacılar açısından aslında gayet makul. Kevin Warsh'un yaklaşımı tabii daha muhafazakar bir yaklaşım. Yani biz çok fazla şey söylemek istemiyoruz. Bu kadar belirlilik de iyi bir şey değil. Bu kadar belirlilik ortamında, yani belirsizlikleri bu kadar azalttığımız ve elimizi kolumuzu bağladığımız bir ortamda. Çünkü bir şey söylediğiniz zaman geleceğe dair kendinizi de bağlamış oluyorsunuz o konuda. Elimizi kolumuzu bağladığımız zaman finansal piyasalar da buna göre hareket ediyor ve bu da finansal piyasalarda balon yaratma riski yaratıyor diye düşünüyor. Dolayısıyla o da kendi açısından haklı. Bu kadar tabii Türkiye ile Amerika Merkez Bankası'nı karşılaştırdığımızda ya da gelişmiş ülkeler, düşük enflasyonlu ülkelerle
1: Evet.
0: karşılaştırdığımızda orada beklentiyi çıpalamak çok daha kolay. Ve çok daha bu çok fazla çaba sarf etme zorunluluğu yok. Ama Türkiye'de beklentileri çıpalama zorunluluğumuz var. Merkez Bankası'nın kendini daha fazla anlatmaya ihtiyacı var. Yurt içinde, vatandaşa, iş insanlarına. O yüzden Merkez Bankası'nın ben Türkiye'de daha aktif bir şekilde kendini anlatması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu oranı Amerika'da biraz daha düşük olabilir mi? Bence olabilir. Ve finansal piyasaların istikrarı ve dediğim gibi balon risklerini azaltma açısından biraz daha az sözlü yönlendirme yapabilir mi? Bence burada da yapabilir diye düşünüyorum. Yani bu kadar belirlilik Merkez Bankası açısından çok iyi olmayabilir.
1: Evet.
0: Bu zamanımızda bir söz vardı. Hani iyi merkez bankacı az konuşur şeklinde bir yaklaşım vardı. Kevin Warsh da aslında biraz buna dönmüş vaziyette diyeyim.
1: Evet, noktasal grafiğe nokta koymayan başkan, bakalım ne söyleyecek bu hafta veya ne söylemeyecek, takip edeceğiz. Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkez Direktörü Profesör Doktor İbrahim Ünalmış. Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza çok değerli katkınız için. Kısacık bir ara veriyoruz, ardından Asya piyasalarıyla devam edeceğiz. Bizde kalın.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek. Reklam.
3: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Biz İbrahim Hoca ile sohbet ederken küreselde işler nasıl gitti onun detayları içinde Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz bir kez daha bizimle. Sadi, tekrar günaydın diyelim sana ve soralım, var mı piyasalarda bir değişiklik?
1: Zeynep, piyasalarda bir değişiklik var diye hemen ben de sana doğrudan doğruya yanıt vereyim. Bazı ayrışmalar var, pozitif yönde değişenler var. Senin de bir önceki buluşmamızda genel olarak bütün Asya borsaları az ya da çok kırmızıydı Zeynep, ama şu anda bakıyorum Tayvan borsası kapanışa doğru gelen alımlarla yeşile geçti. Keza Hong Kong ve Avustralya'da da şu anda yeşiller var. Özellikle Tayvan'a dikkatini çekmek isterim Zeynep. Ve pozitif tarafta Tayvan'a dikkatini çekeceğim. Ama negatif tarafta da Kospi diyeceğim. Hemen araya sıkıştırayım Zeynep. %9'u buldu Kospi'de satışlar. Seans dipleri tam şu sıralar. Tabii Tayvan tarafında TSMC satış verilerini açıkladı. Haziran'ı söyleyeceğim Zeynep. Haziran ayında %60 oldu, ama şimdi seni bir taraftan beklerken aylık büyümelere bakıyordum. Haziran ayında yıllık bazda satış büyümesi tam %67.9 oldu. Bir önceki ay %30'luk büyüme vardı. Az önce de onun öncesinde de %17'lik büyüme var. Dolayısıyla giderek ivmelenen satışlar görüyoruz TSMC'de. Kendi hissesi de hemen %2 civarında prim gördü. Bu arada ikinci çeyrek boyunca yaptığı satışların toplamı da Zeynep 40 milyar dolara dayandı. 39 milyar doları aşmış oldu. Küsür oldu. Küsüratını hatırlayamadım şimdi. Onun dışında tabii Kospi de Zeynep %9 dedik. SK Hynix üzerinde özellikle satışlar var. SK Hynix'e bakıyorum %15'e dayandı. Bir taraftan Kore Merkez Bankası'nın toplantısı yaklaşıyor. Faiz arttırım bekliyor. Bir taraftan tabii halka arz sonrasında, Amerika'daki arz sonrasında tabii kar satışları var. Bunların hepsi birleşti. Şu anda Kore borsasını baskılıyor Zeynep. Tabii burada son olarak kaldıraç biliyorsun çok yüksek. Hem aşağı yönlü hem yukarı yönlü hareketleri kaldıraçlı fonların da çok etkilediğini de belirtmek lazım.
0: Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz, çok teşekkürler.

0: Bugün saat 10.00'da ödemeler dengesi rakamlarını karşılayacağız. Bir kez daha hatırlatalım ve sabah raporunu noktalayalım. Saat 9.45'te piyasa masasında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: günden oluşan bir hafta, yoğun da bir hafta olacak aynı zamanda. Yurt içerisinde epey bir veri var ve kritik verileri de takip edeceğiz. Ödemeler dengesi verisi, bütçe dengesi. Bunun yanı sıra Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'ten gelen Türkiye değerlendirmesi olacak. Cuma seans kapanış sonrası bu tarafa doğru eğilecek ki özellikle buradan gelen mesajlar önem arz ediyor. Bunun yanı sıra yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh'un hem Temsilciler Meclisi ve hem de Senato'da yapacağı sunumlar önem arz ediyor. JP Morgan, Goldman Sachs ve Morgan Stanley'nin de aralarında bulunduğu büyük bankaların özellikle bilançoları takip edilirken ABD'den gelecek olan perakende satış verisi, daha da önemlisi enflasyon verisi takibimizde olurken Avrupa bölgesinden de yine enflasyon verisi ve Çin'de büyüme başta olmak üzere veri takvimi oldukça yoğun ve kritik bir hafta olacağını söyleyelim. Peki gündem nasıl şekillendi? Hafta sonu piyasalar kapalıyken özellikle ABD ve İran'ın son karşılıklı grevler düzenlemesi enerji fiyatlarını yükselterek enflasyona mücadele için faiz artırım olasılığını yeniden gündeme getirdi ve altının değer kaybetmesine sebebiyet verdi. Efendim, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin durumu belirsizliğini korumaya devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan İran'ın Boğaz'ın bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağı yönündeki açıklamalarını yalanlama geldi. Hafta sonu boyunca Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırılarını genişletti İran ve ardından bu boğazdan geçen gemi trafiği nedeniyle yaşanan saldırılar ve karşılıklı saldırı döngüsünün ise son halkasını oluşturdu. Amerika Birleşik Devletleri'nden de yanıt geliyor. Hal böyle olunca Brent petrol başta olmak üzere fiyatlamalar üzerinde etkisini gösterdi. %4 artarak varil başına $79 seviyesine kadar da an itibariyle çıktı. %4,5'luk bir artıya işaret ediyor. Faiz oranlarına duyarlı olan 2 yıllık tahvil getirilerine bakacak olursak orada da önemli bir seviye var. Şubat 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktığını gördük ve ABD tahvil getirilerinde 2 yıllık getiriler 4,24'e kadar yükseldi. 10 yıllık tahvil getirisi ise 4,59 seviyesi, yani 4,50 seviyenin üzerindeki fiyatlamayı sürdürmeye devam ediyor diyelim ve bu fiyatlamalarla birlikte hızlıca şöyle geçelim piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıklarına. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırıları sürüyor. Güney Kıbrıs bayraklı bir konteyner gemisinin vurulmasının ardından İran'a bir hafta içinde 3. saldırısını da düzenledi. Pazar günü erken saatlerde Kuveyt, Ürdün, Katar dahil olmak üzere Orta Doğu'daki ABD müttefiklerine insansız hava aracı ve füze saldırıları düzenleyerek de misilleme yaptı. Hal böyle olunca tahvil getirilerinde baskı altında olduğunu takip ettik. 4,24'e kadar yükselen 2 yıllık tahvil getirileri var. Şubat 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini sürdürmeye devam ediyor. Gözler Warsh'un sunumu da olacak efendim. Hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da gerçekleştirecek sunumunu. Oldukça şahin bir görüntü vermişti ilk toplantısı ardından soru ve cevap kısmında. Yine bu sunumda gerçekleşecek. Gözler bu tarafa çevrilmiş bulunmakta ve elbette TÜFE verisi ise önem arz ediyor ki piyasalar Temmuz ayında faiz artışı olasılığını şu anda Fed'den %24 olarak da fiyatlıyor. Bir diğer tarafta ABD'nin Güney Carolina eyaletinden kıdemli senatör ve dış politika şahidini Lindsey Graham, önce ABD Başkanı Donald Trump'a karşı şüpheci bir tutum sergileyip daha sonra onun en güçlü müttefiklerinden biri haline gelmişti. Hayatını kaybetti, 71 yaşındaydı. Diyelim evet, piyasada öne çıkan gündem başlıklarını bu şekilde özetleyebiliyoruz. Hızlıca veri takvimine geçiyoruz. Evet, 4 işlem gününden oluşacak içeride bu hafta önemli bir hafta olacak. Ödemeler dengesi verisini takip edeceğiz. Bunun yanı sıra bütçe dengesini yine takip edeceğiz. Daha da önemlisi Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen bir Türkiye değerlendirmesi gelebilir, yayımlayabilir. Bunun yanı sıra Türkiye'den bugünün özelinde ise perakende satış verisini Mayıs ayına ilişkin takip edeceğiz. Cari denge Mayıs ayına ilişkin saatler onu gösterdiğinde gelirken ABD'den gelecek olan federal bütçe dengesi verisi ise Haziran ayına ilişkin takip edeceğimiz veriler arasında olduğunu söyleyelim. Ama daha da önemlisi bu haftanın özelinde büyük bankaların bilançolarını takip edeceğiz efendim. JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley'nin de aralarında bulunmuş olduğu büyük bankaların bilançoları yakından takip edilecek. Bu hafta daha da önemlisi ABD'den gelecek olan enflasyon verisi yine odak noktasını oluşturmaya devam edecek diyoruz. Ve tüm bu gelişmeler ışığında haftaya başlayacağız. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından devam edeceğiz.
1: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ve yatırım bülteninde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Evet, risk iştahının baskılandığı hafta sonu jeopolitik gerilimlerin bu kadar üst düzeylere doğru çıktığı bir haber akışının ardından neler beklenebilir varlıklar için? Hemen şöyle gidelim. Orka Makro Finansal Danışmanlık Kurucusu Evren Kırıkoğlu ile birlikte değerlendirelim. Evren, hoş geldin.
2: Günaydın Pelin, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Evet Evren, bu kez haftaya başlarken küresel piyasalardaki fiyatlamalarla biraz başlıyoruz. ABD İran'a üçüncü kez saldırdı ve Hürmüz yeniden kapatıldı başlığı biraz daha öne çıkıyor. Hal böyle olunca da piyasalar üzerinde bu haftada stresin artmasını bekler miyiz, yoksa benim bağışıklık arttı mı diyorsun?
2: Biraz yani bütün o...

0: Ümit var, beklentiler. Savaşın sonlanacağına, petrol fiyatlarının gerileyeceğine ve sıcak çatışmalarla beraber bu ticaret akımları üzerindeki belirsizliğin de azalacağına dair tüm bir ümitli beklentiler biraz erozyona uğruyor. Orada sanki daha politik bir savaş sanki arka plandan da bir yandan yürüyor gibi. Yani petrol fiyatlarının izin verdiği ölçüde sahada çatışmalarda hızlanma izliyor. Yani petrol fiyatları 70 dolara dayandığı zaman işte karşılıklı taraflar arasında özellikle işte Trump yönetimiyle İran arasında karşılıklı tehditler biraz daha artıyor. Şimdi tekrardan 100-110 dolarlara çıkıp daha özellikle Amerika'da gelen Kasım ayında yaklaşan seçimler öncesinde biraz daha seçmen tarafında sorunlu bir ekonomik tablo ortaya çıkarsa da büyük ihtimalle geri adım atma ihtimali artıyor diyeceğiz. Yani 70 ile 100 dolar arasında savaşın seyrini belirleyen bir petrol fiyatı. Aslında ana belirleyici orada petrol fiyatı gibi duruyor. Bunun kalıcı olarak zaten İran'ın nükleer programında Amerika'nın istediği şekilde bir uzlaşı oluşmaması durumunda zaten savaşın sonlanmasının kolay olmayacağını daha önceden de değerlendirmiştik. Çünkü zaten başlangıç noktasında İran üzerinde bir takım yaptırımlar vardı ve savaş yokken de Hürmüz Boğazı açıktı. Şimdi dolayısıyla savaşın başladığı noktaya kıyasla şu anki tablo aslında ABD'nin aleyhine ve Kasım ayındaki seçimler için de Trump yönetimin aleyhine. Dolayısıyla sürekli bir şapkadan tavşan çıkarma durumu, öyle bir girişimler var. Dolayısıyla bu da belirsizliği arttırıyor. Yani tam işte ateşkes başladı, işte çatışmalar sona erdi derken işte bir anda ateşkes sona erdi işte yeniden çatışmaların başladığına dair haberler izliyoruz. O da hem küresel piyasalarda hem başta petrol fiyatları olmak üzere tüm emtia fiyatlarında, ilgili emtia fiyatlarında ve küresel enflasyon görünüm üzerinde maalesef olumsuz etkiler yaratıyor. Bu tahmin ediyorum bu şekilde, yani en azından bu sene sonuna kadar ABD'deki seçim tablosu netleşene kadar bu şekilde devam edecektir diye ben de açıkçası endişe ediyorum. Bu risk primini de fiyatlarda yedirmekte, kendi yatırım kararlarımıza dikkate almakta fayda var diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi elbette buradaki fiyatlamalar içerisinde ben hemen şöyle altın tarafına değinmek istiyorum ki çünkü bugün baktığımız zaman altın tarafında değer kayıpları devam ediyor ki burada güvenli liman sınıflandırmasının epey sınavdan başarılı olmadığını epeydir zaten biz buradaki süreçte yaşıyoruz ve görüyoruz bunu. Hemen şöyle bir bakalım. Özgür Atipoğlu'nun NTM Advisory olarak hazırlamış olduğu bir rapor var. Hemen şöyle o raporda altın tarafındaki ABD tahvil arasındaki ilişkiyi biraz anlatıyor. Şimdi raporun önemli kısmından bahsetmek istiyorum. 10 yıllık tahvil faizi ile 2 yıllık tahvil faizi arasındaki farkı yani 10 yıllık ve 2 yıllık sprete baktığı zaman getiri eğrisi dikleştikçe bu süreçte altın genellikle güçlenir. 2024 sonundan 2026 başına kadarki olan süreçte yükselirken sonrasında özellikle altının da sert yükseldiğini gördük. Ancak bugün baktığımız zaman özellikle altın tarafında aynı senaryoyu konuşamıyoruz. Ancak rapor diyor ki burada NTM'in hazırlamış olduğu raporda reel faizi düştüğünde altın yükselme eğiliminde son dönemde reel getiriler gerilerken altın henüz bu durumu fiyatlamamış görünüyor. Altının önünde hala alan olabileceğini de savunan bir görüntü var. Yani düşüşler son mu artık altın için? Nasıl görüyorsun sen Evren?
0: Ya oradaki tabii o analiz doğru. Yani katılıyorum ben de Özgür analizine. Bir arka planı bir iki cümle açıklamaya çalışayım. Verim eğrisinin dikleşmesi, yani uzun vadeli faizlerin kısa vadeli faizlerden yukarıda olduğu dönemde altının yükseliyor olması gayet normal. Çünkü zaten verim eğrisinin dik olması enflatif bir fiyatlamayı işaret eder. İleri vadede tahvil faizleri hem belirsizlik ve likidite primleri gibi primlere ek olarak enflasyon primini, enflasyon belirsizliğini de yansıtır. Verim eğrisinin ters eğimde olması, yani kısa vadeli faizlerin uzun vadeli kıyasla daha görece daha yüksek olması ise finansal koşulların günümüzde bu içinde bulunduğumuz dönemde sıkı olduğunu, ileride gevşeme beklentisi olacağını ama ileriye kadar, yani önümüzdeki dönemde bu gevşemeyle beraber ekonomik aktivite görünümünde, yani talep ve enflasyonla beraber görünümünde aşağı yönlü olduğunu bize ima eder. Dolayısıyla verim eğrisi dikken fiyat enflatif olduğu için ve altın da burada biraz enflasyon fiyatlamasından beslendiği için bu sonuç şaşırtıcı değil. Ben de katılıyorum, hemfikirim. İkinci konu da o beklenen enflasyonla faiz arasındaki fark. O da işte yine raporda değinildiği gibi görmedim ama anladığım kadarıyla reel faiz fiyatlamasından, yani reel faizin ne kadar düşük olursa veya eksi olursa altın fiyatı da diğer tüm varlıklarda olduğu gibi olumlu etkileniyor. Bu da diğer ikinci konu. Orada da ben reel faizin çok fazla yüksek seviyelerde, yani yüksek pozitif seviyelerde oluşabileceğini önümüzdeki dönemde düşünmüyorum. Çünkü birçok farklı denge var bunun için. Yani talep görünümünün işte korunması, diğer siyasi değerlendirmeler vesaire gibi, ama bir de bunların hepsinin ötesinde kamu maliyesi ve finansman tarafı var. Yani orada zaten faiz yükünün bu kadar arttığı ve kamu maliyesi üzerinde baskı yarattığı ve bunun siyaseten de sonuçların olduğu bir dönemde faizlerin, yani enflasyon belli kabul edebilir sınırlar içinde kaldığı sürece faizleri çok yüksek tutma arzusu bence gerçekleşmeyecektir. Dolayısıyla orada da bir görünüm bence altın lehine evrilebilecek şekilde. Bir de bunların hepsinin ötesinde son olarak jeopolitik belirsizlik ve çeşitlendirme, yani portföy çeşitlendirme ihtiyacı hasıl oluyor. O da son İran Savaşı'nda o etkiyi maalesef göremedik, çünkü kurumsal satışlar çok baskın geldi. Merkez bankalarının altın satışları o dönemde normal şartlarda gerçekleşmesi gereken bu altındaki değerlenmeyi biraz baskıladı. O da döneme özel bir durumdu bence. Önümüzdeki dönemde onun da kalıcı olmayacağını varsayarsak, yani gerçekten jeopolitik belirsizlikler arttıkça altın fiyatı da beklendiği şekilde artacaktır, o varsayımını, kabulünün gerçekleşmeye devam edeceğini varsayarsak. Yani üç açıdan, konuya hangi açıdan bakarsak bakalım. Bir, verim eğrisinin şekli. İki, reel faiz fiyatlaması. Üç, jeopolitik belirsizlik ve portföy çeşitlendirme ihtiyacı. Bunların hepsini bir araya koyduğumuzda ben de altın fiyatlarında ya bundan sonra bu seviyede, özellikle ons fiyatı 4000 dolar seviyesindeyse benim için artık gösterge ibre yukarı yönlüdür. Daha fazla düşüş kaygısı ihtimalinden endişe etmek, kaygılanmak yerine burası artık yeter kardeşim. Orta uzun vadede buralar iyi bir alım fırsatı sunuyor diye yukarı yönlü potansiyele odaklanma taraftarı olurdum ben de.
1: Özellikle merkez bankalarının altın almaya devam etmesi de burada ilginç ki Polonya, Çin, işte Kazakistan başta olmak üzere merkez bankalarının burada net alımlarını sürmesi, Türkiye'nin ise bu dönemde net satıcı olması. Bu aşmayı neye bağlıyoruz, evet, Evren?
0: Yok, o çok yani bizim Türkiye'ye has durumlarla alakalıydı. Çünkü savaş başlamasıyla beraber hem işte petrol fiyatlarında artış, dış açık, yani dış faturada olan artış, hem siyasa şeyde sermaye çıkışlarının yaratacağı baskı ve işte o sıcak para hareketlerinden duyulan endişe, bunların hepsi Merkez Bankası'nın o dönemki rezervleriyle, rezerv kompozisyonuyla mukayese edildi ve haklı olarak ben de sonuna kadar destekliyorum. Nakit dövize, yani cash dövize, hard currency'ye ihtiyaç duyulan bir dönemde Merkez Bankası bunu, altın portföyünü dövize dönerek hem açıktan satışlarla satıp döviz almak için suretiyle, hem de swapla, yani belli bir vadede elindeki altını dövize swaplayıp vade sonunda mahsuplaşmak üzere oradan döviz yaratma şekliyle bu yola gitti. O dönem yani yaklaşık 20, son hafta verileriyle konuşayım tam arada, çünkü çok oynaklıklı oldu ama bugün itibariyle savaşın öncesine kıyasla nakit döviz bakiyesindeki azalış ve toplam altın stoğundaki swap artı açıktan satışlar miktarı olarak baktığımızda toplam bize maliyeti 25 milyar dolar civarında hesaplıyorum. Tam sayıları sonra ayrıca da detaylı değerlendirebiliriz. Savaşın başladığı dönemde o kadar fazla kasada zaten döviz yok. Dolayısıyla altını devreye almak kaçınılmazdı. Hı hı. Merkez Bankası haklı ve doğru bir şekilde bunu yaptı. Zaten bu şekilde yönetiliyor rezerv. Yani geçmiş yıllarda rezerv bakiyesini hem de fiyat düşükken yani fiyatı da tutturarak iyi bir şekilde yükseltip biriktirip şimdi bu dönemde de ihtiyaç olduğu zaman o çeşitlendirmeyi terse çeviriyor. Bu da yine aynı şekilde devreye girebilir. Yani savaş tamamen devreden çıktıktan sonra, atıyorum bu sene işte Amerika'daki seçimlerden sonra, Kasım ayından sonra diyelim. Ve altın fiyatlarındaki o oynaklık da küresel talep, arz talep dengesi olarak sona erdiğinde Merkez Bankası yine işte atıyorum sermaye girişlerinin biraz hızlanıp rezerv birikmeye başladığı bir dönem izleyecek olursak, bu oluşacak ilk fırsatta yine ben açıkçası şaşırmam. Merkez Bankası yeniden altın stoğunu tonaj olarak arttırmaya başlaması benim açımdan şaşırtıcı olmaz. Zaten aktif rezerv yönetiminde bir iyi bir örneğiydi bu. Dolayısıyla evet, yani bizim satışımız yüzünden altın fiyatı dünyada düştü. Ama aynı şekilde satışlar tersi dönüp alıma dönebilir. Bir de zaten küresel faktörler, bir önceki sorunda değindiğim gibi işte reel faiz ve verim eğrisi faktörleri de yine altın lehine çalışabilir.
1: Şimdi Haziran ayındaki gelişmeler, Temmuz ayına taşındı. Haziran ayında ne kazandırdı, ne götürdü? Biraz buna da bakalım. Şimdi Haziran ayındaki getiri oranlarına baktığımız zaman özellikle Evren burada enflasyonu yenen yatırımlar arasında mevduat ve tahvil öne çıktığını gördük ki Haziran'da reel getirinin lideri özellikle dips tarafı oldu. Şimdi altın ve borsa tarafına baktığımız zaman orada geride kaldı, sabit getirili ürünler kazandırdı. Dips tarafından TÜFE'ye göre reel getiri oranı 2.42 oldu. Mevduat tarafına bakıyoruz 2.17 oldu enflasyonla kıyasladığımız noktada. İşte dolarda kalan hiçbir şey gerçekleştirmedi. Başa baş kaldı 0.85. Euro da yine götürü tarafında kaybetti. Ve borsa tarafına baktığımız zaman 2.36'lık bir kaybettiren tarafta olurken altının kaybı ise büyük oldu. Altının üzerinde, %6'nın üzerinde kayıpla karşı karşıya kaldı. Temmuz'da da aynı getiriyi bekler misin? Temmuz'da da yatırımcı dips tarafına mı biraz daha eğilmeli?
0: Sondan başlayayım. Bir kere altındaki kaybın sürmesini beklemem. Yani altın fiyatları çünkü yani işte 4500'lerden 4000 dolara onsa gerilediği için bir ki bu kurumsal satışların ve küresel belirsizliklerin de oradaki yani küresel gelişmelerin de oradaki etkisi vardı. Ve tabii ki merkez bankalarının faiz kararları da burada etkili oldu. Dolayısıyla altına yani buradan daha fazla bu düşüşün üzerine bir bu kadar daha düşüş sergileyip de yine işte %5-6 reel kayıp yaratmasını bir kere ben şahsen beklemem. Hisse senetlerine en son değinelim. Orada çünkü küresel piyasalarla da alakalı bir takım farklı konular var. Dipslerdeki getirinin yani onun artı olması oradaki faiz komponenti, faiz boyutu kadar aslında ana para değerlenmesi bir tık daha ön planda. Çünkü ateşkesin gerçekleşeceğinin anlaşması, açıklanmasıyla beraber ve orada oluşan işte petrol fiyatlarındaki düşüş, enflasyon fiyatlamasındaki ileri vadeli tahvillerin içindeki enflasyon primlerinin erimesi, geri çekilmesiyle beraber tahvil faizlerinde ciddi anlamda düşüş oldu ve ana parada değerlenme oldu. Her vadede özellikle kısa vadelerde yani faiz artış fiyatına kısa vadelerde başta olmak üzere her vadede veri meclisinin her tarafında bir aşağı geliş oldu. Dolayısıyla o etki sürekli aynı şekilde devam etmeyecektir diye düşünüyorum. Bundan sonra haber akışı olumsuz olursa işte son günlerde izlendiği gibi bir miktar yükseliş de izleniyor ama yani olumsuz haber akışı olmasa bile aynı tempoda düşüş oluşmayacaktır. Dolayısıyla bence tahviller o önlem fiyatladığını düşünüyorum. Mevduat cazip kalmaya devam edecektir. Yani tahvil fiyat riski almaya değmeyeceği için mevduat bence göreceli cazip kalmaya devam edecektir. Ve son olarak hisse senetlerinde orada biraz daha fiyatlama küresel piyasalarda oynaklığı açık bulduğum için özellikle yapay zeka ve teknoloji yatırımlarıyla alakalı boyutta biraz daha şeyi açık bulduğum için spekülasyon ve oynaklığı açık bulduğum için orada da yani pozitif getiri olursa bile yarattığı oynaklığa değer mi değmez mi ondan çok emin değilim. Onu biraz sorgulama taraftarı olurdum. Dolayısıyla ben Temmuz özelinde biraz daha mevduat yani bütün bu saydığımız faktörler arasında mevduat benim için biraz daha ön planda kalıyor diyebilirim.
1: Şimdi borsayı biraz daha farklı değerlendiririz Pelin dedin. Bunu hemen sormak istiyorum. Petrol riski ya da jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde Türk hisseleri defansif mi yoksa kırılgan mı kalıyor? Kırılgan kaldığı için mi yoksa gelen sınır piyasa özellikle uyarısı da vardı mesela kurumlardan. Bundan ötürü mü orayı biraz daha farklı başlıklandıralım diyorsun. Yani MSCI'ın ardından S&P Dow Jones tarafından gelen sınır piyasa statüsüne düşürme ihtimali içinde izleme listesini alıyorum gibi uyarılardan dolayı mı orayı biraz daha farklı konuşalım Pelin dedin.
0: Hepsi bir arada zaten küresel jeopolitik riskler veya yurt dışı borsalardaki fiyatlamalar oradaki küresel sermaye akımını etkiliyorsa Türkiye bir pozitif alternatif olabildiği ölçüde oradaki olumsuzluklardan beslenir. Pozitif şey olamıyorsa yani alternatif olamıyorsa küresel atıyorum gelişmiş piyasalardan para çıkıyor da gelişenlere para giriyor mesela böyle dönemleri de gördük geçmişte. Burada alternatif listeye giremiyorsa işte MSCI sebebiyle veya bu esnada küresel jeopolitik risklere bağlı olarak atıyorum rezerv yeterlilik kaygıları veya enflasyonla ilgili kaygılar veya sıkı para politikası ile ilgili kaygılar da devreye giriyorsa olumlu olması gereken dönemlerde bile bundan istifade edemediğimizi görebiliyoruz. Bunun gibi çok fazla faktör var. Yani işte her gün jeopolitik haber akışından tut işte diğer piyasa etkilen gelişmeler işte MSCI veya senin dediğin gibi bu işte frontier piyasa şeyine indirgenmemiz portföyüne konabileceğine dair açıklamalar. Ya bunların hepsini bir araya koyduğunda çok fazla orada belirsizlik primi var. sene sonuna dair çok fazla kötümser değilim. Çünkü hem savaşın hem işte petrol fiyatlarının, işte altın sorusunda yayının başında konuştuğumuz gibi oradaki fiyatlamanın piyasa lehine evrileceğini düşündüğüm için orada kaçınılmaz olarak Borsa İstanbul'da, Borsa İstanbul hisse senetleri olumlu bir şey çekebilecektir. Ama dünyadan, yani olumlu giderken dünyadan da olumlu ayrışarak, yani daha da pozitif, her şey pozitif giderken biz olumlu ayrışarak mı pozitife gidebiliriz? Öyle bir hikaye yaratabilir mi? Ondan şu aşamada emin değilim. Onu da işte dediğim gibi bir taraftan jeopolitik, bir taraftan piyasa dinamikleri, bir taraftan senin dediğin gibi işte diğer bu portföy kurumlarından gelen olumsuz açıklamalar, hepsi üst üste bindiği zaman bir baskı yaratacak gibi duruyor. Bunların tamamının geride kalması bence bu sene çok kolay olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani sene sonu Borsa İstanbul kapanış beklentim şu anki seviyenin üzerinde. Ama yeteri kadar üzerinde mi? Yani olması gereken işte faiz farkını ve risk primlerini ekledikten sonra olması gerekene kıyasla yeteri kadar yukarıda mı? Hayır, çok

0: büyük hikayemiz ne olacak? Enflasyon karşısında yüksek kalan hem küreselde hem de içeride yüksek faiz temasının devamı mı? Yoksa büyüme patikasında yaratılacak olan tahribat mı? Hangisi daha büyük baskı yaratabilir?
1: Valla üç tane şey saydın. Üçü de birbirinden önemli, üçü de birbiriyle ilişkili ve üçü de aynı anda izleyebiliriz diye hissettim. Sen soruyu sorarken de güzel toparladın. Sondan başlayayım. Büyümenin yavaşlıyor olmasını bence daha çok konuşacağız. Birinci çeyrek büyüme şeyi verisi zaten yani işte 0.1 yani artık yatay kalma veya daralma sınırındaydı denebilir. Ki savaşın finansal koşullar ve talep üzerindeki ve belirsizlik üzerindeki etkisi ikinci çeyrekte biraz daha fazla hissedildi. Mart ayında finansal koşullar sıkılaştırıldı. Hem işte faiz efektif olarak yükseltildi hem kredi büyüme kısıtları gözden geçirildi. Dolayısıyla ikinci çeyrekte koşullar görece daha da sıkı kaldığı için bence şey artacak yani büyüme tablosu üzerindeki baskı artacak. Yani toplam ilk yarıya bütün olarak baktığımızda daralma izlenmiş olması da muhtemel. İşte en son açıklanan sanayi üretim verisi her ne kadar tekil sektörler kaynaklı olsa da orada da aynı tabloyu görüyoruz. Kredi kart harcamalarına baktığımızda da bir yavaşlama görüyoruz. Dolayısıyla bence büyümenin yavaşladığı gerçeği önümüzdeki işte ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek verileri açıklandıkça önümüzdeki yerlerde ekonomi basında daha fazla manşet olmaya başlayacak konu diye düşünüyorum. Buna paralel olarak finansal koşulların sıkılığı da zaten şu an bir miktar eleştiriliyor. Eleştirilmeye devam edecektir. Ben çok katıldığımı söyleyemem. Neticede onların gevşetildiği zaman büyüme tarafında oluşacak desteğe değecek kadar bir enflasyonda maliyet ödenecek mi ödenmeyecek mi? Oradaki o fizibilitesi bence hala finansal koşulları sıkı tutma yönünde çalışıyor. Bilmiyorum iyi anlatabildim mi demek istediğimi ama. Dolayısıyla bu tartışmalara odaklanacağız mutlaka. Onun dışında zaten enflasyondaki patikada 3 aşağı 5 yukarı belli. Orada çok fazla tartışma olduğunu düşünmüyorum. Bu sene sonu %30'a işaret ediyor. Önümüzdeki sene iyimser beklentiler umarız gerçekleşecektir. Benim beklentim %20'ye doğru gerilemesi yönünde. 2027 yılının sonunda. Bu sene ama maalesef kayıp bir yıl oldu. %30 civarında kapatacağız gibi duruyor.
0: Peki. Evren çok teşekkür ediyorum. Bakalım bu önemli haftada gelişmeleri karşılayalım. Haftayı yine değerlendiriyor oluruz seninle birlikte. Güzel bir hafta diliyoruz. Ve efendim araştırma masasıyla devam ediyoruz.

0: Ve Elif Canseven'le birlikte devam ediyoruz. Elif hoş geldin. Haftaya başlarken küresel piyasalardaki fiyatlamaları alalım senden.
1: Pelin, aslında haftanın ilk işlem gününde bir miktar daha hafta sonu gelen haber akışlarının, jeopolitik gelişmelerin birebir küresel piyasaların da etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu hafta oldukça önemli verileri karşılayacağız. Bunlardan bir tanesi ABD enflasyon verisi ama ana önceliğimizin şu an jeopolitik gelişmelerin küresel piyasalar üzerindeki etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada baktığımızda özellikle cuma günü yükselişlerini konuştuğumuz eski Hynix'in halka arzıyla beraber Asya Borsa sonundaki yükselişli konuştuğumuz gündemden sonra bugün geldiğimiz noktada küresel piyasalarda bol satıcılı bir seyrin eşlik ettiğini söyleyebiliriz. MSCI Asya Pasifik Endeksi şu an %1.9'a varan aşağı yönlü hareketler gördü seans içinde. Özellikle cuma günü yükselişlerinden söz ettiğimiz eski Hynix tarafında bugün bol satıcılı bir seyrin %13'lere varan düşüşün eşlik ettiğini gözlemliyoruz. Ve baktığımızda KOSPI tarafında ise bol devre kesicilerin işlemi alındığı %8'lere varan aşağı yönlü hareketleri takip ettiğimiz bir seans geçirdik. Şu an şu dakikalarda Asya borsalarının da kapanışına şahitlik edeceğiz ve diğer taraftan enerji piyasalarına baktığımızda savaş dönemindeki 120 doların üzerindeki zirvesinden aşağıya doğru çekilen ateşkes söylemleriyle beraber aşağıya doğru çekilen Brent petrol tarafında bugün yine %4'lere varan, %4'lerin üstünde primlenen bir Brent petrol takip ediyoruz. 79 dolarların üstünde işlem görmeye devam ediyor. Buraya bak, dolar endeksi ise geçen hafta bir miktar daha aşağıya çekilmişti fakat yine 101'in üzerini görmüştük. Bugün yine 101'in üzerindeki seyrini sürdürmeye devam ediyor. Burada birazcık piyasanın Fed'in bundan sonraki süreçte şahin kalacağına dair beklentilerin arttığını söyleyebiliriz. Eylül ayına ilişkin faiz artırım beklentileri bir miktar daha piyasalarda güçlenmiş durumda. Burada petrol fiyatlarındaki yükseliş aslında ABD tahvillerindeki satışlar da eşlik ediyor. Hem hisse senedi piyasasındaki çıkışları hem de tahviller tarafındaki aslında satıcılı seyri takip ediyoruz. Özellikle ABD

0: 2 yıllıkları 2 bas puana varan yükselişle beraber son Şubat 2025'ten bu yana olan en yüksek zirvelerini gördü. 4.23 seviyesiyle 10 yıllıklara baktığımızda ise 3 bas puan yükselişle 4.59 seviyelerinde işlem görüyor. Burada aslında öne çıkan bir nokta var. Dolar güçleniyor fakat ABD tahvillerindeki satışlar artıyor. Ayrışma artıyor Pelin. Ve bu noktada da reel getiriler tarafına baktığımızda reel tahvil getirilerinde en net yansımaları görüyoruz. 10 yıllık reel faizde 2.3 seviyesine çıkarak son bir yılın en yüksek seviyesine geldi. Ama asıl dikkat çekici nokta şu an hem 2 yıllıklarda hem 10 yıllıklarda hem de 30 yıllıklarda 2 üstü seviyeyi takip etmemiz. Yani piyasanın sadece kısa vadede değil uzun vadede de ABD tarafındaki sıkılaşmayı, Fed tarafındaki şahin duruşu kısa vade için bekliyoruz ama uzun vadede de sıkılaşmanın, enflasyon üzerindeki baskının artacağı yönündeki beklentiler bir miktar daha artmış durumda. Bugün savaş bitse bile ki birkaç hafta öncesine kadar ateşkes söylemleriyle beraber bunları değerlendiriyorduk. Petrol fiyatları ne duruma gelir? Piyasa bunların yansımasını jeopolitik taraftaki risklerin kalması geçmesi halinde bile bir miktar daha yansımalarını bekliyor. Keza swap piyasasına baktığımızda da bunun yansımalarını görüyoruz. Swap piyasasında şu anda Aralık ayına ilişkin 40 bas puanlık Fed sıkışmasını fiyatlıyor. Haziran başında bu beklenti 15 seviyesindeydi fakat şu an 40 bas puana kadar çıkmış durumda. Bu hafta piyasaların gündeminde aslında çok fazla makro veri alacağız. Bunların hepsini hem Avrupa tarafından hem Amerika tarafından hem yurt içi tarafta çok fazla makro veriyi değerlendiriyor olacağız. Ama baktığımızda özellikle piyasanın bundan sonraki algısının ne olacağına yönelik hem tahvillere evet. hem dolar endeksine bir baktığımızda enflasyonun ne geleceği önemli. Hem üfe hem tüfeyi karşılayacağız Amerika tarafında. Özellikle Walsh'un, Kevin Walsh'un kongre toplantısında yapacağı açıklamaları birebir takip ediyor olacağız. Ve bunların piyasalara yansımalarını anlık olarak değerlendirmeye devam edeceğiz Pelin.
1: Elif, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz ve araştırma masasını noktalıyoruz efendim.

0: Ve vadeli tarafa baktığımız zaman %1'in üzerinde satıcılı bir seyre işaret ediyor. Hemen gidiyoruz info yatırıma ve borsa açılış beklentisini karşılıyoruz. İsmail, günaydın, hoş geldin. Şimdi küresel piyasalar bir kez daha savaşı odak noktasına almış gibi duruyor. Karşılıklı saldırılar derken bu süreç riskli varlıklarda baskı oluşturmaya da devam ediyor. Bize ne kadar yansır bugün?
1: Evet, günaydın Pelin. Aslında Viyop'tan da anlaşıldığı gibi şimdilik %1'lik kısım şu an piyasalara yansımış gibi görünüyor. Bu hafta aslında oldukça yoğun olacak. Bir yandan bizde bugün cari denge verisi, diğer taraftan Amerika'da yarın enflasyon verisi, Fed Başkanı'nın konuşması, Cuma günü Fitch'in Türkiye değerlendirmesi ve Amerika'da bugün itibariyle de bilançolarda yoğun bir açıklamalar göreceğiz. Bilanço takvimi bugünü bayağı yoğun gösteriyor. O yüzden yurt dışı piyasalar biraz kendi içinde karışık, ama diğer taraftan jeopolitik riskler tekrar piyasaları ele geçirmeye başlamış gibi görünüyor. Bunun ilk yansımalarını da bu akşam Asya piyasalarında gördük. Şu an halen oradaki satışların devam ettiğini görüyoruz. Şu an küresel tarafta risk iştahı maalesef biraz bozulma eğiliminde. Avrupa ve Amerika vadelileri de şu saat itibariyle aşağı yönlü bir eğilimi gösteriyor, fiyatlamayı gösteriyor. Bu gelişmeler paralelinde özellikle de petrol fiyatlarına baktığımızda %5'lere yaklaşan bir yükseliş var bu sabah itibariyle. 79-80 dolar seviyelerine tekrar geldik. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz 72-71 dolarları taban yapmıştık. Oradan beri tansiyon yüksek, özellikle de İran-Amerika arasında. Altın aynı şekilde, ons altın düşüş eğiliminde %1 civarında, 4059 dolara gelmiş durumda. Ve Amerikan tahvilleri, 10 yıllık tahviller şu an tekrar faiz artırımlarını fiyatlıyor ve 4.60'lara gelmiş durumda. Tüm bu gelişmeler paralelinde yurt içi tarafa da baktığımızda bizde Cuma günü pozitif bir seyir vardı. %1.5 civarı. Özellikle de NATO toplantısının yansımaları bizde biraz daha etkili gibi görünüyor. Özellikle de basında S-400 savunma sistemlerinin üçüncü bir ülkeye devri, F-35 uçak alımı ve Kaan projesi için F-110 jet motorları ile ilgili Amerikan Kongresi'nde bir sorun teşkil etmeyeceği yönündeki çıkan karar aslında Türkiye açısından ileriye yönelik olumlu gelişmeler olarak karşımıza çıkacak. Şu an ama diğer taraftan İran ve Amerika arasındaki yaşanan savaşın tekrar hızlanması, Hürmüz Boğazı'nın kapanması, burada risk iştahını maalesef yeni haftaya başlarken arttırmış durumda ve biz de doğal olarak buradan etkilenen ülkelerden biriyiz. Şu an bunun yansımasını göreceğiz bugün. Özellikle de Amerika'nın İran'a olan saldırılarının artması biraz Borsa İstanbul tarafında kritik desteklere doğru bizi sürükleyebilir. Özellikle de bu hafta için takip edeceğimiz en kritik destek seviyesi 14.100 olacak, 60 günlük ortalama. Yani biz 12 Haziran'dan beri 14.100'ün, daha doğrusu 60 günlük ortalamanın üzerinde kalmayı başarmıştık. Şimdi 14.100'ün üzerinde kalabilirsek zaten olumluya dönmemiz çok hızlı bir şekilde olabilir, ama 14.100 puanın altındaki kapanışlar, bu hafta ona çok dikkat edeceğiz, piyasalardaki baskıyı bir miktar arttırabilir. Şu an için 14.000 ve 14.500 arası olacak fiyatlamalar bizim için referans olacak. Ama dediğimiz gibi, yani 14.300'ün üzerinde kalamadığımız sürece şimdilik yurt dışındaki bu gelişmelerin paralelinde bir seyir izlemeye devam edeceğiz.
0: İsmail, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için. İnfo Yatırım ailesine ve sana da güzel bir seans günü diliyoruz. Ve efendim, programı noktalıyorum. 10-15'te görüşeceğiz bir kez daha. Hoşçakalın.
2: Reklam. Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Sizi Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg KT Radyo.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman Ünal. Bu bölümde Bloomberg ET araştırma analisti Mehmet Özdemir ile beraber piyasa açılışını karşılayacağız. Aynı zamanda saat 10.00'da bugün ödemeler dengesi rakamları gelecek. Mayıs ayına ilişkin olan veride hatırlatalım. Takvim günü sayısı bayram nedeniyle azdı. 1 milyar dolar civarında bir ödemeler dengesi açığı terminalde beklenti olarak yansımış durumda. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra hemen piyasalar diyelim. Mehmet bir kez daha günaydın.
1: İyi haftalar Zeynep.
0: Şimdi Cuma'yı nasıl kapattık? Bugüne nasıl başlarız? Bir konuşalım. Viyop tarafında sanıyorum satıcılı bir seyir var, %1 civarında.
1: Baktığımda sadece işte Vestel'in ve işte Petkim gibi şirketlerin vadesi yukarıdaydı. Evet, %1 civarında aşağıda. Çok da şaşırmayacağımız bir fiyatlama haftanın ilk işlem gününde Zeynep. Çünkü işte Asya seansından tut ABD vadeli işlemlerine kadar genel anlamda hisse senetlerinin belki son dönemin işte şöyle diyebiliriz aslında, biraz daha ölçülü diyebiliriz bu satışlara ki işte %1'ler civarında geri çekilmeler artık, mesela KOSPI'nin devre kesmesine falan biraz daha alıştık. Dolayısıyla geçtiğimiz hafta sonunda biraz daha bu tarz haber akışlarıyla biraz daha, hatta işte piyasaların açılmasında çok kısa bir süre kala, pazar günü geçtiğimiz haftadan bahsediyorum, Trump'ın açıklamaları o tarafta piyasaları biraz daha kurtarmıştı. Ama bu sefer işte CENTCOM tarafından gelen açıklamalar, İran devrim muhafızları tarafından gelen açıklamalar, gemiler Hürmüz'den geçiyor mu geçmiyor mu, ya da önümüzdeki süreçte, yani bu çok kısa vadede söylüyorum, geçecek mi geçmeyecek mi? Trump Hürmüz açık diyor, İran geçeni vururuz diyor. Dolayısıyla biraz daha karma bir fiyatlamayla Brent petrolde de 79 dolara geldik. Piyasalar açısından çok da böyle yükseliş açısından söylüyorum, iştahın olmadığı bir haftanın ilk işlem günü. Tabi geçtiğimiz hafta da bu senaryoyu biraz daha görmüştük Zeynep o tarafta. Brent'in hatta 80 dolar 50 centlere kadar sıçradığı bir fiyatlama ve kalıcı olamadığı bir fiyatlama da vardı. Ama şimdi görüyoruz ki özellikle tekrar Brent petrol o 120 dolarlardan aşağı 70 dolara kadar indiği o düşüş trendini biraz daha artık bozuyor gibi, en azından rakamlara baktığımız zaman. İçeriye doğru geldiğimizde de biz Borsa İstanbul tarafında da Zeynep 2 haftadır 14.080'leri falan sarkan fiyatlamalar, işte yukarıda 14.500'leri biraz geçen fiyatlama, şöyle bir 500-550 puanlık bir bölgeye sıkışan bir Borsa İstanbul fiyatlaması görüyoruz. İşte Cuma günü evet iyi kapandık bu tarafta. Biraz işte genele yayılan bir alım dalgasını o tarafta en azından gördük. Sektörler için söylüyorum bunu. Ama hafta geneline baktığın zaman %7 civarında endeks kayıpta. Nedenini söyleyeyim. 3 hafta artık kayıplarını 3. haftaya taşımış olan bir bankacılık endeksi görünümü var. İşte %5, %4 derken, geçen hafta da %5'ler derken biz o bankalardaki ivmenin iyiden iyiye biraz daha kaybolduğu bir ortamı gördük. Geçtiğimiz hafta bankacılık endeksi %5 dediğim gibi aşağı doğru geldi. Yukarı doğru taşıyan işte, ya da BIST'in haftalık kayıplarını sınırlandıran ne diye baktığımız zaman, o tarafta da hem hizmetlerin işte yaklaşık 1000'lük bir katkısı var haftalık olarak, hem de sanayi endeksi tarafında bir katkı gördük o tarafta, ya 1000'lük civarında. Şimdi tabii bu sabah açılışlara bir tekrar bakmak lazım, ama Zeynep artık şunu biliyoruz ki 2 haftadır çok 14.000'in altını kabul etmeyen bir fiyatlama olarak söylüyorum. 14.000 seviyesi biraz daha bu sabah baktığımda işte bültenlere bir destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Teknik analistler tarafında da 14.000 seviyesinin altındaki artık kapanışları da biraz daha iştah kaybı olarak yorumluyor analistler. Tabii bu hafta işte ödemeler dengesinden sen bahsettin. Perakende satışları, ABD tarafındaki tüfesi falan, enflasyon rakamları derken bir de Cuma günü Fitch'in not görünümü gerçekleşecek. Burada şimdi özellikle geçtiğimiz haftadan itibaren konuştuğumuz, böyle piyasa nabzını yokladığımız kadarıyla kimsenin bir not artışını beklemediğini söyleyebiliriz. Bu tarafta işte belki küresel açıdan diğer ülkelerin de not görünümleri açısından da bunu söyleyebiliriz. Yükselen petrol fiyatları enflasyonu bir miktar daha tehdit ediyor. Burada özellikle geçtiğimiz hafta tamam bir rezervlerde bir toparlanma gördük, en azından para ve banka istatistiklerinde, ama rezervler üzerinde de ciddi bir tehdit oluşturduğu aşikar. Bunu Fitch'in değerlendirmesi üzerinden göreceğiz, ama dediğin gibi çok ciddi bir aksiyonun da beklenmediğini söyleyebiliriz Cuma günü için.
0: Şimdi bu arada yeni güne başlarken biraz şirket haberi de aktarayım. Aselsan tarafında Ziraat Yatırım'ın sınırlı pozitif dediği bir haber akışı var. Şirketle savunma sanayi başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin seri üretimine yönelik 1 milyar 471 milyon euro tutarında ilave sözleşme imzalandı. CVK Maden tarafında Balıkesir'deki iki maden sahasında planlanan faaliyetler kapsamında ruhsat sahası içerisindeki bazı taşınmazların kamulaştırılması ile ilgili kamu kurumları nezdinde başvuru sürecini başlatma kararı alındı. MİA Teknoloji'de yine sınırlı pozitif olarak değerlendirilen bir haber var. Katar merkezli Al Jaber Engineering ile Körfez bölgesindeki demiryolu, metro, altyapı ve inşaat projelerine yönelik işbirliği anlaşması imzalandı. Türk Telekom tarafında kira sertifikası ihraçlarında kullanılmak üzere %100 bağlı ortaklığı olacak bir varlık kiralama şirketi kurulması yönünde karar verildi. Kurulacak şirketin ödenmiş sermayesinin en az 250 bin TL olacağı yönünde bir açıklama söz konusu oldu. Yine YAKA ile ilgili yeni döneme ilişkin haberlerin detaylarını bloomberg.com'da da bulabilirsiniz. İthalat vergileri tarafında özellikle otomotiv parçaları, elektrik elektronik ürünleri, lityum akümülatörler, lastikler, makine ve ekipman yine tarafında ve bir de oyuncakların da aralarında bulunduğu ilave gümrük vergileri güncellendi. 18 ürün grubunda gözetim uygulamaları değiştirildi. Yine Petres'in ithalatında 19 Temmuz'dan itibaren ton başına 120 dolarlık bir korunma önlemi getirildi haberleri var. Bununla birlikte yine OSD verileri de geldi. Hemen kısaca onları da verelim. Haziran rakamlarında yılın ilk yarısında otomotiv üretimi %6,1 azalışla 663.397 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi de %16,1'lik düşüş yaşadı. 368.480 adet de açıklandı. Aynı dönemde toplam pazar %8,2 oranında düşüşle 577.583 adet olurken otomobil pazarı %9,8 geriledi ve 440.234 adet de açıklandı. Son olarak bu dönemde toplam otomotiv ihracatı da yine adet bazında %12,3 daraldı şeklinde haber başlığı var. Onu da yine aktaralım izleyicilerimize. Şimdi açılışta durum bu. Var mıdır dikkatini çeken şirket haberi, sektör haberi? Gümrük, belki bu ek yine gümrükle ilgili konuşabiliriz.
1: Gümrükle alakalı şunu söylemek lazım. Bu gümrük,
0: borsada etkileyici sektörler ile olabilir mi?
1: Otomotiv yan sanayi ile ilgili oradaki fiyatlamalara biraz daha bakabiliriz. Zeynep, açılış itibariyle işte cevizden cevizden soğana kadar işte diğer oyuncak gibi birçok sektörü içerisinde kapsıyor. Fakat şöyle bir baktığımızda aslında bu gümrük vergileriyle ilgili olan değişikliğe biraz daha Çin etkisinin özellikle son dönemde ki aslında uzun bir süredir hayatımızda olan bu Çin etkisine karşı biraz daha bu önlemlerin alındığını görüyoruz. Ama küresel tarafta da bunu görüyoruz Zeynep. Bu artık Çin'in işte bu ihracat politikaları dolayısıyla Avrupa'nın da çok ciddi anlamda gerilediği, bizim sanayimizde ciddi anlamda ki biz aramalı ülkesiyiz aynı zamanda. Bu tarafta işte Volkswagen tarafının BYD'nin son dönemdeki yükselişi, diğer Çinli üreticilerin ciddi yükselişinin ardından 4 fabrika kapatacağım. İşte iş gücümün toplam, iş gücüm payımın %20'ler civarındaki sendika görüşmelerini o tarafta yakından takip ediyoruz ama işten çıkaracağım gibi böyle çok radikal değişiklikleri var. Avrupa'nın sanayisi geriliyor Zeynep. Bunu her yerde görebiliyoruz. İşte beyaz eşya üreticilerinden tutun da diğer sektörlere kadar. Bizim de bunun önüne bir artık bu tabii ki de önlemlerin ne kadar bir vadede işte biraz daha politikaları canlandıracağını ya da o diğer tarafları canlandıracağını görebiliriz. Fakat daha uzun vadeli politikalara bir miktar daha ihtiyaç olduğunu gösteriyor. İşte bugün Avrupa da bunu bir miktar daha yapmaya çalışıyor. Gümrük vergileri üzerinden biraz daha Çin tehdidini savurmaya çalışıyorlar. Ama şu var ki artık yüksek teknolojiyi bir miktar daha katma değerli üretemediğiniz zaman Çin'in biraz daha baskısı altına giriyorsunuz. Eğer yüksek teknoloji ürettiğiniz zaman da piyasadaki fiyatlamaları da zaten kendi ihracatını da arttırıyorsunuz ama Aselsan tarafını özellikle mesela bizim işte Borsa İstanbul'daki en değerli şirket olmasından görüyoruz ki yüksek katma değerli ürünlere yatırımcının da bir miktar daha ilgisini o tarafta görüyoruz. Sipariş defterleri o tarafta Aselsan tarafına da rekorlar kırıyor. Yani Türk sanayisi açısından bu gelişmeleri hem hisse senetleri açısından takip etmek lazım bence.
0: Şimdi bugün temettüsü olan şirket var mı diye baktığımız zaman karşımıza tek bir isim çıkıyor. O da İşbir Holding. Yarın yine temettüsü olanlarda Gentaş Kimya ve Gıpta Ofis Kırtasiye'nin yer aldığında bir kez daha belki hatırlatmakta fayda var. Birazdan borsa açılış rakamını da göreceğiz. Bu arada yine cari işlemler ile ilgili denge rakamlarını da bugün alıyoruz dedik. Şöyle hemen terminalden hatırlatacak olursak bir önceki ayın gerçekleşmesi de yine 5,7 milyar dolardı zannediyorum. Şu anda açılmadı ama bir kez daha deneyim şansını bir açığa işaret etmişti. Sabah yine İbrahim Almış Hoca ile de konuştuk. Özellikle net hata noksan kalemini yakından izlemeye devam edeceğiz. 1 milyar dolar açık bekleniyor dedik Mayıs ayında. Bir önceki ay veri yine 5,7 milyar dolarlık bir açığa işaret etmişti. Bir de tabii perakende ciro rakamlarını da yine bugün alacağımızı belki hatırlatmakta fayda var diyelim. Şimdi bir taraftan biz tabii Merkez Bankası'nın açıklayacağı veriye geri sayıyoruz. Diğer yanda da borsa açılışımız geldi. Hemen oradan rakamları da verelim. Borsa İstanbul 100 ana endeks yeni güne 55 puanlık yani %0,39'luk bir değer kaybıyla 14.265 puanda başladı. 28 hisse artıda 63 hisse düşüyor. 9 hisse ise yatay bir performansta. Borsanın kırılımlarına dönecek olursak hatırlatalım. Cuma tek kaybeden sektör endeksi bankalar olmuştu. %1,18'lik değer kaybıyla bankalar yeni haftaya başladı. Mali endeks %0,66 satıcılığı bu esnada sanayi endeks %0,08 kadar yükselişiyle karşımıza geldi yatay biçimde olsa da. Hizmetler tarafı %0,49, ulaştırma %1,38 ve turizm endeksi %0,58'lik satışta. Kurlar cephesine gelecek olursak dolar endeksi yeni haftaya da 101'in üzerinde başladı. Jeopolitik tansiyon fiyatlaması ile beraber 47.0025 seviyesi dolar TL işlemlerine işaret ederken Euro TL kotasyonunda 53.63.35'teyiz. Yurt dışında da Amerika'nın enflasyonundan JP Morgan, Goldman Sachs gibi önemli isimlerin bilançolarına ve Kevin Warsh'un kongredeki ilk sunumlarına kadar varacak önemli bir haftaya başlangıç yaptık. Bizim borsamızda haftaya başlarken puan bazlı katkılarda ilk 5'i turladığımızda Tüpraş, Sasa, Mia Teknoloji, Petkim ve Astor hisselerine ilişkin ilk 5'i takip ettik. Puan bazlı baskılarda Türk Hava Yolları, Akbank, Destek Finans, Yapı Kredi ve Garanti var. Yüzdesel olarak güne en çok artıda başlayan Mia Teknoloji oldu. Arkasında Sasa Polyester, Altınay Savunma, Tüpraş, Petkim ile ilk 5'i tamamladık. Ve yine yüzdeselde en çok düşenler de Efor Yatırım, Vestel Elektronik, Türk Hava Yolları, Gübre Fabrikaları ve Halk Bankası'nda ilk 5'liği turladık. Şimdi herhalde petrol fiyatlaması değil mi yine Tüpraş, Petkim'in ilk 5'li de olması?
1: Tüpraş, Petkim var. Evet. Özellikle baskılara da baktığımız zaman bugün en baskı yaratan tarafta 5 şirketin 3'ü banka Zeynep. Dolayısıyla biraz da jeopolitik fiyatlamayı...
0: Petrolün belki yükselmesi Türk Hava Yolları biraz diyebilir miyiz?
1: Evet, bu tarafta işte Delta Airlines'ın bilançosunu aldık Cuma günü. Orada petrol fiyatları yılın en Delta Airlines tarihindeki en yüksek yakıt harcamasını yapmış olduğu çeyrek, ikinci çeyrek. CEO'nun açıklamalarına da baktığın zaman evet orada talebin devam etmesini vesaire bunlar bekleniyor. Ama petrol fiyatlarına ilişkin o taraf hala belirsizliğini koruyor gibi açıklamaları vardı, mülakatı vardı Cuma günü. Türk Hava Yolları tarafında da bunu görüyoruz. Orada 350'lerin de üzerini zorlayan bir fiyatlama vardı. Bugün tekrar orası 340 liranın da aşağısına doğru geliyor. Ama puan bazlı katkılara baktığın zaman işte belki petrol tarafındaki işte Sasa Polyester vesaire bunları dışarıda bıraktığımız zaman işte o Astor'daki alımların en azından bugün yatay fiyatlamayla devam ettiğini görüyoruz. Altınay tarafında Altınay Savunma ki savunma şirketleri özellikle geçtiğimiz haftalarda çok parlak bir performans göstermemişti. O taraf biraz daha alıcılıymış gibi gözüküyor. Ama hani şöyle bir baktığımız zaman günün sonunda Zeynep 63 hissenin geri çekildiği bir ortam var. Borsa İstanbul'da küresele paralel bir şekilde çok iştahlı bir şekilde başlayamadı.
0: Dönelim buradan aracı kurumlar ve şirket haberleri tarafındaki gelişmelere. Bugün farklı bir şirkete işleyeceğiz. Dürsel Turizm'e ilişkin evet. Kuvvet Türk Yatırım'ın bir değerlendirmesi oldu. Neler söylüyorlar?
1: Evet, özellikle bugün yine %1'e varan bir alımla başladı 1'e yaklaşan. Şimdi Kuvvet Türk Yatırım tarafından
0: 0,92 artıda.
1: Evet, 422 liralık bir hedef fiyat var. %41'lik bir getiri potansiyelini işaret ediyor. Ama buradaki hikayeye baktığımızda Zeynep orası biraz daha dikkat çekiyor. Şirketin hikaye tarafında. Şimdi analistler Gürsel Turizm'in yatırım teziyle alakalı şunları söylemişler. Güçlü yanları tarafına ayrıca. Güçlü ve sadık müşteri portföyü şirketin. Yurt içi kapasite büyümesi. Ürdün operasyonlarında ölçek kazanımı. Otonom mobilite alanındaki stratejik konumlanması. Orta Asya kaynaklı yeni büyüme alanları. Güçlü nakit üretimiyle desteklenen sağlam finansal yapısı üzerine kurmuşlar biraz daha hikayelerini. Şimdi 2026 tahminlerine göre de şirket 6,6 FK çarpanı ve 5,3 de FD Favök çarpanı ile işlem görüyor. Bu tarafta Ürdün operasyonlarına baktığımızda Zeynep, Gürsel için Ürdün operasyonları en önemli uluslararası büyüme alanlarından biri olarak öne çıkmaktadır derler. Şirket 2019 yılında özellikle bu Ürdün'ün başkenti Amman'da bir ihale kazanıyor ve bu gerçekten işte baktığımız zaman yaklaşık buradaki kontrat sayısında yıl olarak 13,5 yıla çıkarıyor bu yeni almış olduğu ihaleyle birlikte. Bugün Gürsel Amman'da 364 araçlık filosuyla günde 200 bin yolcuyu taşıdığını o tarafta belirtmişler. Son dönemde de ayrıca Ürdün Yatırım Bakanlığı tarafından açılan yeni bir ihale, ki burada 250 adet 12 ve 18 metrelik otobüslerden bahsediliyor ve 12 yıllık bir işletme süresini kapsıyor bu yeni açılacak ihale. Gürsel Turizm bununla ile alakalı ihale ön yeterlilik sürecini başarıyla tamamlamış. Eğer buradan bir ihale kazanılması durumunda 1 milyar dolarlık bir söz konusu ihalenin büyüklüğü yaklaşık 1 milyar dolar. Bunun da Gürsel'in rakamlarında 2027 itibariyle görülmeye başlaması, hali hazırda ihalenin kazanılmasıyla ve yurt dışı gelirlerinde bugünden yarına değil ama kademeli olarak iki katına çıkabileceğini öngörüyorlar.
0: Şimdi verilerle gelmeye başladı. Ticaret satış hacim endeksi yıllık bazda %1,4 azaldı. Mayıs ayında perakende satış hacmi yıllık %13,7 artarken ciro endekslerinde Mayıs'ta yıllık toplamda %32,9'luk bir artış var. Cari işlemler açığı tarafında ise 1 milyar 460 milyon dolar seviyesine işaret ediyor terminal diyelim. Ve hemen detayları Merkez Bankamızın sayfasından ekrana getirmeye çalışalım. Ödemeler dengesi Mayıs 2026 dedik. Cari işlemler hesabında 1 milyar 459 milyon dolarlık açık var. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 3 milyar 626 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı da 4 milyar 340 milyon dolar şeklinde gerçekleşti. Grafiklerde ekranımıza gelirken yıllıklandırılmış verilerde Mayıs ayında cari açık yaklaşık 37,3 milyar dolar oldu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 74,4 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,5 milyar dolar fazla verdi. Birincil gelir dengesinde 24,1, ikincil gelir dengesinde ise 1,3 milyar dolarlık yine açık verildiğini görüyoruz. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 5 milyar 207 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bununla beraber taşımacılık hizmetleri seyahat kaleminden kaynaklanan girişler var. Taşımacılıkta 2 milyar 243 milyon, seyahat kaleminde 3 milyar 815 milyon dolarlık yine girişlerden bahsettik. Şöyle hemen finansman kalemine de gelelim. Şöyle yansıtmaya çalışayım ekrana. Mayıs'ta yine yıllıklandırılmış cari açığın finansmanında net doğrudan yatırımlar 1,8 milyar dolar, net portföy yatırımlarında 5,3 milyar dolar, kredilerde 46,7 milyar dolar, ticari kredilerde ise 200 milyon dolarlık katkı var. Net efektif ve mevduatlar 18,8 milyar dolar negatif yönlü etkide bulundu. Merkez Bankası'nın döviz cinsinden net rezerv azalışı da 32,3 milyar dolar oldu. Bunlar yıllıklandırılmış rakamlar diye. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın hocamıza dönelim. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Takvim etkisiyle esasında tabii kısaltılmış bir takvimdi Mayıs ayı, bayram vardı. Bir tarafta savaş etkisi takip edildi, petrol fiyatı dalgalandı derken 1,46 milyar dolarlık bir cari açık beklenti üzerinde bir performansla karşımızda. Ne dersiniz hocam, cari işlemler açığında sizin dikkatinizi çeken kalemlerde neler vardı? Bir de altın ve petrol hariç bakmak daha mı doğru, onu da bu vesileyle sorayım size.
2: Evet, geçtiğimiz yıl 25 milyar dolar yıllık cari açıkla kapatmıştık. Şimdi Mayıs ayı yani 5. ay sonu itibariyle 37 milyar dolarlık bir cari açık var. Bu yıl sonu 50-60 milyar dolar bandında doğrular nitelikte bir cari açık var. Burada tabii ağırlıklı olarak hani beklentinin üst bandına doğru yaklaşmış olması, biraz savaş etkisi, savaşın değişken etkisini yaratmış olduğu etki var. Bunun dışında özellikle tabii hizmet çekişli hareket ediyor ödemeler bilançosu. Yani burada cari açıktaki sınırlı seviyeyi sağlayan hizmetler dengesi. Bunu da altını çizmek lazım. Hızlı bir hizmet sektörü çekişli dış ticaret yapısına dönüşüyor Türkiye ekonomisi. Diğer tarafta da bu özellikle son 3 yıldır yaşanan dışarıya doğru doğrudan yabancı yatırım ve bunun yaratmış olduğu ikincil etkilerde, yani net hata noksan üzerinde de bunu ağırlıklı olarak görüyoruz. Bunların etkisinde devam ettiği bir durum söz konusu. Tabii rezervlerdeki azalma yine hali hazırda hem içerideki siyasi risk hem de Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle Merkez Bankası'nın döviz kuru üzerinde rezerv satışının gerçekleştiği tabloyu da bize anlatmış oluyor.
0: Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın hocam, çok teşekkür ediyoruz yayına değerli katkılarınız için. Var mıdır eklemek istediklerim Mehmet?
3: Petrol fiyatlarının etkisiyle özellikle cari dengeyi de görmüş olduk.
0: Petrol, altın,
3: evet,
0: değil mi?
3: O tarz. Onun dışında zaten fazla verdiğimiz o klasiği görmüş olduk Zeynep. Bakalım, göreceğiz.
0: Takip ediyoruz diyelim, piyasa masasını böylece noktalıyoruz. Hoşçakalın.
4: QNB Invest piyasa masasını sundu.

Yatırım kulübüne hoş geldiniz efendim. Evet, küresel piyasalar eşiğinde aslında ABD ve İran'da son olarak hafta sonu karşılıklı düzenlenen çatışmalar, bunun yanı sıra jeopolitik gerilimlerdeki tansiyonun artması riskli varlıklar üzerinde etkisini göstermişti. İçeride ise önemli bir veriyi karşıladık efendim. Bu haftanın kritik verilerinden biriyle başlatıyoruz haftayı. Cari denge, ödemeler dengesi verisini karşıladık ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre cari denge Mayıs ayında 1,5 milyar dolar açık verdi. Beklenti 1 milyar dolar düzeyinde olması yönündeydi ki beklentinin üzerindeki cari açık dengesini birazdan ayrıntıları ile yine baş ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren ile birlikte değerlendiriyor olacağız. Bunun yanı

0: sıra. Yurt dışında ise önemli bir hafta dedik. Fed Başkanı Kevin Warsh'un yapacağı açıklamalar var. Hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da yapacağı sunumlar var. Oradan çıkan mesajlar önemli. Büyük bankaların bilançolarını takip edeceğiz ki JP Morgan, Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi büyük bankaların bilançoları takip noktamızda olacak. ABD'den gelecek olan enflasyon verisi ve perakende satış verisini karşılarken diğer bir tarafta ise Avrupa bölgesinde yine enflasyon verisi odak noktası olmaya devam edecek. Bizler ise 4 işlem günden oluşan bir haftayı başlatmış bulunmaktayız. Hızlıca şöyle rakamlar nasıl şekilleniyor? %0.97'lik bir geri çekilme var. 14.181 puandan seansa devam ettiğini takip ediyoruz. 27 hissenin yukarı yönü, 68 hissenin ise aşağı yönü performansını yakından takip ederken bankalar tarafındaki satışlar 1.44'lük seviyede olmaya devam ediyor. Sanayi endeks tarafında yatay bir performans. Mali endeks tarafında %1.5'luk satış söz konusu. Ulaştırma endeksindeki satışlar daha derinleşmiş gibi görünüyor. %2.34'lük bir geri çekilme. Hizmetler endeksinde 0.28'lik bir geri çekilme ve turizm endeksi tarafında yarım puana yakın kayıplar söz konusu olduğunu söyleyelim. Hemen şöyle bir de paritelere bakalım. Pariteler tarafında, dolar endeksi tarafında güçlü bir seyir devam ediyor. 101 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor ki hafta sonu boyunca özellikle Tahran, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırılarını genişletmişti. Amerika Birleşik Devletleri de İran'a yönelik saldırılar başlatmıştı. Tüm bu başlıkları eşliğinde DXY tarafında 101 seviyesinin üzerinde güçlü seyir devam ederken Euro dolar çaprazı 1.1407. Sterlin dolar tarafına bakıyoruz. 1.3083'ten işlem geçerken dolar TL tarafında ise 47 seviyesini yakından takip ediyoruz. Hemen gidelim Nurol Portföy ve Genel Müdür Yardımcısı Sinan Paksoy'dan detayları alalım. Sinan Bey, iyi seanslar diliyoruz. An itibariyle risk iştahının baskılandığı bir haftayı başlatmış bulunmaktayız. Bugün Borsa İstanbul tarafındaki geri çekilmenin ana sebebi küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik gerilimler mi? Yoksa beklentilerin üzerinde gelen ödemeler dengesi verisi mi ne kadar etkili oluyor? Ne dersiniz?
1: Günaydın. Bence esasında daha çok yurt dışı gelişmeler, jeopolitik gelişmeler etkin bu düşüşte. Trump esasında NATO zirvesinde mesajı vermişti. İran'dan olan ateşkes benim için bitti. Arkadaşlar görüşüyor ama pek güvenim kalmadı demişti.

0: burada net anlamda turizm gelirlerinde Mayıs ayında bir bozulma var. Ocak Mayıs'a bakarsak, yani toplamda bakarsak, geçen sene yakın bir aslında seyahat geliri performansı görüyoruz. Gelirler yaklaşık %1 artmış, giderler %3 artmış. Ocak Mayıs toplamında baktığımız zaman net turizm geliri yaklaşık 13.9 milyar dolar. Sadece turizm geliri, yani netleştirmezsek giderleri, yaklaşık 18 milyar dolara ilk 5 ayda ulaşmış durumda. Dolayısıyla burada hani şunu söylemek mümkün belki, savaştan olumsuz etkilendiğimiz bir ortam oldu mutlaka, ama görece sınırlı bir Nisan-Mayıs aylarında görece sınırlı bir turizm etkisi görmüş olduk. Yine de belki şurada dikkat etmek gereken noktalardan birisi aslında turizm giderlerinin de hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor olması. Burada yani sadece gelirler yavaşlamıyor, aynı zamanda da seyahat giderlerinde de bir hızlanma var. Belki buna dikkat çekmek lazım. Finansman tarafını belki biraz konuşmak mantıklı olabilir. Orada özellikle portföy çıkışlarının devam ettiğini gördük Mayıs ayında. Ama şunu görüyoruz, bankalar tarafı ve reel sektör yurt dışından borçlanmaya devam ediyor. Burada yüksek rasyolar, yani rollover, geri çevrilme rasyoları, bankalarda kullanımlar, geri ödemelerin yaklaşık yine %150 üzerinde. Diğer sektörler tarafında da bir miktar Mayıs'ta yavaş olmuş olsa da Ocak Mayıs'ın toplamında baktığımız zaman yani döndürme oranları, kredi döndürme oranları %200'lerin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Dolayısıyla bu taraftan finansman girişi sağlıyoruz. Bu Mayıs'ta belki dikkat çekecek noktalardan bir tanesi net yatağı 90'da oldukça düşük bir rakam görmüş olmamız. Yani geçtiğimiz aylardaki yüksek net portföy, net yatağı 90'daki çıkışlar sonrasında Mayıs'ta bir miktar bu yavaşlamış gibi gözüküyor. Ocak Mayıs'ta da 18.5'te hala da aslında açıklayamadığımız bir çıkış görmeye devam ediyoruz.
1: Peki şimdi, yani görece baktığımız zaman bir zaten beklentiler dahilinde diyorsun. Çok da beklentiyi bozacak bir görünüm söz konusu değil. Savaşın etkilerini de değerlendirdiğimizde bu süreçte daha makul bir veri. Haziran'da bunun biraz daha toparlanabileceğini söylemek mümkün olarak algılıyorum.
0: Evet, Haziran'da çünkü yani önce göstergeler geldi Haziran'da ticaret verisine ilişkin. Orada gördüğümüz ihracat tarafında yaklaşık %21.8 hatta bir artış vardı. İthalatta da %23.1 bir artış vardı. Dolayısıyla dış ticaret açığı bir miktar artıyor. %26 artıyor. Dış ticaret açığının artıyor olması cari işlemler açığı açısından da gene biraz daha bir genişleyici bir noktaya işaret edecek. Yaklaşık ilk tahminlere göre Haziran'da cari işlemler dengesi de yine 4 milyar dolar civarında bir açık verebilirmiş gibi gözüküyor. Geçen sene baktığımız zaman, geçen seneki cari işlemler açığına baktığımız zaman Haziran'da yaklaşık 2.2 milyar dolar gibiydi. Dolayısıyla geçen senenin üzerine çıkacak tekrar. Burada da genişleme devam edecekmiş gibi gözüküyor. Yılın tamamında da zaten cari işlemler açığının genişlemeye devam etmesini bekliyoruz aslında. Yaklaşık, yani şu anda konuştuğumuz yıllık bandırılmış rakamlar, bir saniye onu tam olarak söyleyeyim. 37 milyar dolar civarında, bunun 50 milyar dolara doğru genişlemeye devam etmesi şu anda beklentiler içinde.
1: Peki, gelelim ikinci veriye. Şimdi orada talebi, böyle talep koşullarının nasıl şekilleniyor? Biraz bu tarafı konuşuyorduk efendim. Perakende satış verisi Mayıs ayında ivmelendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamış olduğu verilere göre baktığımız zaman aylık bazda %2,4, yıllık bazda ise 13,7 oranında bir artış kaydettiğini takip ediyoruz ki Nisan ayında bu 1.6'lık bir Temmuz 2025'ten beri ilk düşüşünü kaydetmişti. Şimdi Mayıs ayı bayram ayı. Dolayısıyla buraya mı bağlamak lazım aslında? Nedir buradaki ivmelenmenin ana gerekçesi? Yoksa talebin öne çekilme hikayesi?
0: Yani bence burada ikisi de mutlaka etkili. Yani bayram dolayısıyla hani harcamaların bir miktar belki biraz daha arttığını söylemek mümkün, ama şuna hep bir dikkat çekiyorduk. Yani savaş dolayısıyla gördüğümüz bazı göstergelerde, iç talep göstergelerinde bir yavaşlama var. Bunun bir kısmının devam ettiğini de görüyoruz aslında. Kredi kartı harcamaları vesaire, bu tarafta mutlaka bir

0: Başlama var. Ama ilk gördüğümüz yani finansal koşullara da baktığımız zaman ikinci çeyrek o Mart ayındaki ve Nisan ayındaki gördüğümüz sert düzeltme aynı boyutta devam etmiyor. Bir miktar burada talebin yani tekrar hızlanmaya başladığını söylemek belki çok iddialı ama Mart ve Nisan'daki kadar sertlikte de bir yavaşlama olduğundan bahsedemeyiz. Dolayısıyla oradaki yavaşlama bir miktar hız kaybediyor diyebiliriz. Dolayısıyla toplamda baktığımız zaman geçtiğimiz savaş önceki döneme baktığımız zaman iş talep daha yavaş, evet. Ama Mart ve Nisan'la kıyasladığımız zaman aslında bir miktar daha az yavaş olduğunu söylemek mümkün. Burada perakende ticareti ve yani saat ve mücevheri de çıkarttığımız zaman aslında hala daha aylık bazda %1.9'luk bir artış var. Ve senin de biraz önce bahsettiğin gibi yıllık bazda da gene Nisan'a göre bir miktar hızlanma varmış gibi gözüküyor. Alt sektörlere de baktığımız zaman gene bir bilgisayar ve iletişim aygıtları gibi sektörlerde gene artışlar var. Tekstil, giyim, ayakkabı bu tarafta da artışlar var. Mutlaka bir miktar etkisi var, bayram etkisi var ama onun dışında da yani ateşkes ve savaşın daha fazla derinleşmiyor olmasının verdiği bir rahatlama, bir küçük bir toparlanma da var gibi gözüküyor.
1: Peki Aslı, detaylandırmaya devam edeceğiz veriler geldikçe. Çok çok, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz ve efendim araştırma masasının noktadırız.

0: Ve şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Öncelikli yayın.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. I'm losing my self control.

0: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam ediyor.
1: Ve Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, kabine bugün toplanıyor. Toplantıda NATO zirvesi, Amerika Birleşik Devletleri, İran çatışması ve terörsüz Türkiye süreci ele alınacak.
2: Ankara'daki NATO zirvesi, ABD-İran arasındaki gerilim, terörsüz Türkiye süreci. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kulesi'nde toplanacak. 7-8 Temmuz tarihlerindeki Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Toplantının ana gündem başlığı zirvenin yansımaları olacak. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı

0: Başkan Erdoğan birçok liderle baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. ABD Başkanı Trump da resmi ziyarette bulundu. Temas trafiğinin detayları masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın zirve kapsamındaki görüşmelerinin ardından Trump yaptırımları kaldıracağız, F-35'leri değerlendireceğiz dedi. Savunma sanayine yönelik kısıtlamalara yönelik yeşil ışık yaktı. F-35 programına geri dönüş için kassa yaptırımlarının kaldırılması yeterli değil. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini envanterinde bulundurmaması gerekiyor. Kabine toplantısında tüm ayrıntılar masada olacak. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı nedeniyle yaşanan gerilim bir kez daha tırmandı. İki ülkenin karşılıklı saldırıları devam ederken arabulucuların tarafları yeniden bir araya getirme çabaları da sürüyor. Beştepe'deki toplantının ana gündem başlıklarından biri de bu konu olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya da mercek tutulacak. Meclis tatile girmeden önce atılması beklenen yasal düzenleme çalışmaları ve sahadan gelen istihbari bilgiler toplantıda değerlendirilecek.
1: İthalatta ek gümrük vergisi düzenlemeleri resmi gazetede yayımlandı. Düzenlemelerle ithalat rejimi, ilave gümrük vergisi, gözetim uygulamaları ve koruma önlemlerinde güncellemeye gidildi.
2: Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan 2026 yılı ithalat rejimine ilişkin ara değişiklikler resmi gazetede yayımlandı. Düzenlemeler kapsamında ithalat rejimi ve ilave gümrük vergisi kararlarında değişiklik yapıldı. Gözetim kuralları güncellendi, bazı ürünlerde ise korunma önlemleri devreye alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 11 Temmuz'da resmi gazetede yayımlanan kararlar yerli üretimin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, istihdamın artırılması ve cari açığın azaltılması hedefleri doğrultusunda hazırlandı. Yapılan düzenlemeyle otomotiv ve yedek parçada %10, %15, %20, %30 oranlarında, elektrik ve elektronikte %10 ila 30 arasında belirlendi. Gümrük vergisinden muaf ithal edilen ürünlerden ise ilave gümrük vergisi alınmayacak. İthalatta gözetim uygulamalarını düzenleyen tedbirlerde 18 ürün grubuna ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre 10 ürün grubunda gözetim birim fiyatları ve eşya kapsamı güncellenirken 8 ürün grubunda gözetim kıymeti belirlendi. Böylece Ticaret Bakanlığı'nca uygulanan gözetim tebliği sayısı 192'ye yükseldi. Korunma önlemleri kapsamında polietilen tereftalat resin ithalatına yönelik ton başına 120 dolar seviyesinde korunma önlemi uygulanmasına karar verildi. Düzenlemenin 19 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirildi. Bakanlık, yerli üretim ve istihdamın desteklenmesiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu girdilerin etkin ve öngörülebilir şekilde temin edilmesi amacıyla ithalat politikalarının güncellenmeye devam edeceğini bildirdi.
1: Ve önemli bir son dakikamız var. Amerika Birleşik Devletleri ve İran mutabakat zaptı kriz aşamasında diyor. Şu terminale yansıyan son dakika olarak aktarmış olalım. Ve haberle devam ediyoruz. Küresel petrol arzı körfez ülkelerinde üretimin kısmen yeniden başlamasının etkisiyle Haziran'da önceki aya göre günlük 4 milyon 100 bin varil artarak 98 milyon 760 bin varile yükseldi.
3: Uluslararası Enerji Ajansı Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının yeniden başlamasının körfezdeki üretimde kısmi toparlanmayı desteklemesiyle küresel petrol arzının yükseldiğini bildirdi. Petrol piyasası raporuna göre ABD ile İran arasında varsayılan çerçeve anlaşmasının ardından körfez ülkelerinin üretimi kısmen yeniden devreye almasıyla körfezden gelen petrol arzı Haziran'da önceki aya göre günlük yaklaşık 3 milyon 500 bin varil arttı. Ancak güvenlik endişeleri ve ABD donanmasının refakatine duyulan ihtiyaç nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışı zaman zaman kesintiye uğrarken bölgesel petrol arzı savaş öncesi seviyenin günlük yaklaşık 11 milyon 400 bin varil altında kaldı. Bu dönemde petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC artı grubunun üretimi günlük yaklaşık 2 milyon 450 bin varil artarak 38 milyon 390 bin varile yükseldi. OPEC artı grubu dışındaki ülkelerin arzı ise günlük yaklaşık 1 milyon 630 bin varil artışla 60 milyon 370 bin varile yükseldi. Böylece küresel petrol arzı Haziran'da önceki aya göre günlük yaklaşık 4 milyon 100 bin varil artarak 98 milyon 760 bin varile yükseldi.
1: Ve Efendim hemen şu gelişmeler eşliğinde varlıklar nasıl şekilleniyor ki, özellikle portföylerde kısa vadeli mi düşünmeli, uzun vadeli mi düşünmeli? Tüm bu değerlendirmeleri kendisiyle konuşalım. Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı Berna Seher Özdemir.

0: sizlerle birlikte. Berna Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Berna Hanım, şimdi bu sabah petrol fiyatlarındaki yükseliş dedik. 79 dolar seviyesinde fiyatlanan bir petrol fiyatı ve petrol fiyatlarındaki sıçrama nedeniyle de tepkiyi en fazla verenlerden bir tanesi de ABD hazine tahvilleri oluyor ki 2 yıllıklar 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine gelmiş bulunmakta. Bugün özellikle reel faizlerin yükseldiği bir ortamda portföylerde şöyle durasyon riskini biraz konuşalım. Bu durasyon riskini nasıl yönetiyorsunuz? Özellikle kısa vade mi yoksa seçici uzun vadeli mi tercih edilmeli?
1: Durasyon tahviller tarafında yönetirken aslında kısa vadeli faizlerin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Sonuçta para piyasasında faizler şu anda %40'ın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Hem bunu takas bank para piyasasında hem de repo ters repo piyasasında izliyoruz. Bunun yanı sıra diğer borçlanma araçlarına baktığımız zaman da aslında son dönemde özellikle işte tekrar bu geçici ateşkesle birlikte bileşik faizlerde bir gerileme görmüştük hazine bonosu devlet tahvillerinde 2 yıllık göstergede 44 bileşiklerden 40 seviyelerine kadar da gelmiştik. Hatta biraz altını bile görmüştük. Ama burada tekrar petrolün yükselmesiyle ateşkesin sona erdiğinin açıklanmasıyla şu anda da orada bir yukarı yönlü hareketten bahsetmemiz mümkün. Bu hareket tabii petrol yüksek seyretmeye devam ederse daha da yukarı yönlü hareketini destekleyebilecek bir neden bulacaktır. Dolayısıyla hani buradan almak için bir tahvile girmek için bir hazine bonosuna girmek için şu anda yatırımcılar da beklemede kalacaklardır. Bir taraftan tabii bu kadar faizi bir şekilde para piyasalarında bulurken yatırımcılar şu anda tercih anlamında daha çok para piyasası fonlarına, para piyasası serbest fonlarına kayıyorlar ya da mevduat gibi yine sabit tarafta kalmaya devam ediyorlar.
0: Şimdi NTM'in bir altın raporundan bahsetmiştim sabahki yatırım bülteninde de özellikle orada Özgür Atipoğlu'nun kaleme aldığı bir not var. Altının DNA'sı çözüldü. Raporun ayrıntılarına baktığımız zaman reel faiz hikayesini orada da biraz daha en önemli belirleyicisi olarak sunuyor ki reel faiz düştüğünde altının yükselme eğilimini bunu öne çıkartıyor. Altının önünde hala alan olabileceğini de savunuyor. Bu bağlamda şimdi altına baktığımız zaman baskı altında kalmaya devam ediyor. Ancak Fed beklentileri, reel faiz ve merkez bankalarının altın alımı ve DXY tarafındaki ters ilişki ve getiri eğrisinin altını destekleme hikayesi. Altında düşüşler artık sonlanacak mı? Siz nasıl görüyorsunuz şöyle bir getiri eğrisiyle birlikte de kombine edecek olursak?
1: Evet, böyle baktığımız zaman bir süre daha en azından altının yukarı yönlü hareketlerinde zorlanacağını konuşabiliriz. Çünkü eğer petrol fiyatları bir kalıcı ateşkes sağlanmazsa bu seviyelerini korur ve yukarı yönlü hareket ederse enflasyonist baskılar merkez bankalarından başta FED işte Avrupa Merkez Bankası olmak üzere faiz artırımı beklentilerinin tahvil piyasalarına yine faiz yükselişine destek vermesi altını baskılamaya devam edecek faktörler arasında yer alıyor. Biz bu hikayenin işte ne kadar sonundayız, bu geçici ateşkes kalıcıya dönüşür mü derken tekrar bu işte hafta sonu yaşanan olaylar Amerika ve İran arasında gerçekten daha somut bir sonucun ateşkesinde sağlanmadığını ve sağlanmasının da zor ya da uzun zaman alabileceğini işaret ediyor. Bu durum altının zayıf seyrini de petrol fiyatları ve enflasyon diye saydığımız bu doğrultuda etkilemeyi sürdürüyor maalesef.
0: Şimdi carry trade getirileri altın ve tahvili geride bıraktığını takip etmiştik ki burada düşük kur volatilitesinin en önemli belirleyicilerinden biri olduğunu göstermişti. Şimdi buradaki ana hikayeye dair beklentinizi de sormak isterim. Çünkü bugün baktığımız zaman yılın başında gelişmekte olan ülkeler açısından carry trade zirve seviyelerindeydi. Bunun bugüne geldiği noktada azalarak devam ettiğini gördük. Evet, halen daha aslında carry trade'in orada getiri tarafında olduğunu görüyoruz ama bu oranın epey de bir azaldığını takip ettik. Peki burada sona erilen bir durum söz konusu mudur? Özellikle carry trade'de biz neyi gördük? İşte G10 para birimlerindeki getiri oranı yüksekti. İEM'lerde yüksekti. Neye göre? Küresel tahvillere ve altına göre. Ne dersiniz? Burada evet. Son mu?
1: Evet, carry trade Türkiye dahil olmak üzere gelişen ülkelerin tabii ki sonuç itibariyle önemli bir unsuru. Geri trade'i hani tam olarak doğru değerlendirebilmek açısından ekonomilere biraz işte enflasyon ve faiz dengelerine birazcık bakmak gerekiyor. Bu doğrultuda hızlı bir şekilde bakacak olursak mesela şu anda Amerika tarafında enflasyonun %4'e yakın bir seviyelerde olduğunu görüyoruz. 3.75-4 aralığında da bir politika faizi var. Yani sonuçta reel getiriyle aslında reel getiri anlamında çok da bir şey vermediğini görüyoruz. Ama paranın buradan gelebilmesi konusunda buradan bir kaçınma da söz konusu. Neden? Çünkü faiz yükselişi burada bekleniyorsa işte FED'den faiz arttırımı, borçlanma maliyetlerinin artışı, bütçe tarafındaki yine maliyet artışı kaynaklanan durumlar tahvil faizlerine ki zaten hani bu riskten kaçınma hareketiyle de altından kaçışta güvenli liman arayışında şu anda dolar ve Amerika tahvilleri daha çok çalışıyor diyebiliriz. O tarafa baktığımızda yükseliş eğiliminin destek bulduğunu görüyoruz. Avrupa tarafında yine işte zaten faiz arttırdı Avrupa Merkez Bankası ama Eylül'de de arttırabileceğine yönelik beklentiler gelen verilerle şekil buluyor ve işte petrol tekrar bu kalıcı ateşkes olmadığı için yükselmeye başladığı için şu anda Avrupa tarafında da bir faiz artışını gündeme getiriyor. Japonya keza faiz artırıyor. Dolayısıyla bu ortamda carry trade'ler anlamında şu anda faizlerin yüksek seviyesinde çok da yararlanabileceğimiz bir durumumuz yok. Çünkü içeride de bizim enflasyon anlamında yükseğiz. Her ne kadar faiz cazip kılarak TL'yi cazip kılmaya çalışsak da şu anda bu risk faktörleri ortamında carry trade anlamında daha çok da dezenflasyon sürecine hızlı bir geçiş yapamayacağımız için bence yatırımcıların beklemesine maruz kalıyoruz.
0: Peki şimdi madem aslında biz bugün baktığımız zaman risk iştahının baskılandığı, volatilitenin arttığı bir ortamdayız ama hisseler buna rağmen çok da zirve seviyelerinden uzaklaşmadı. ABD hisseleri için özellikle söylüyorum. Şimdi yönetmenimden rica edeceğim. Bunu geçen hafta hazırlamıştım bu grafiği. Bu haftaya da yansıtabiliriz. Çünkü tahvil piyasası bugün baktığınız zaman borsalara negatif bir sinyal gösteriyor. Şimdi beyaz çizgiyle göstermiş olduğumuz MOVE endeksi efendim. Yani nedir burada? Tahvil piyasasının volatilite endeksi olarak adlandırıyoruz. Orada bir artış söz konusu. Şimdi normalde MOVE yükselince tahvil piyasasında da stres artar. Bununla birlikte MSCI Dünya Endeksini simgeliyor mavi çizgi orada. O da küresel hisse senetlerinin performansını gösteriyor. Orada da herhangi sert bir düşüş görmüyoruz. Orada da bir yükseliş var. Dolayısıyla yani tahvil piyasası hisse senetlerine negatif sinyal göndermesine rağmen aslında hisseler güçlü görünmeye devam ediyor. Ve Berna Hanım tahvil piyasası da diyor ki bu kadar iyimser olmayın mesajını da veriyor aynı zamanda. Şimdi soru şu. Özellikle MOVE endeksi hisse rallisini teyit etmiyorsa eğer bugün tahvil piyasasının fiyatladığı faiz ve enflasyon riskiyle hisse senedinin büyüme beklentileri arasında ciddi bir ayrışma söz konusu. Tarihsel olarak bu tür ayrışmalar hangi varlığın kazandığını gösterir bize.
1: Evet, hangi taraf kazanacak diye düşünmemiz gerekiyor. Yine doğru. Ekonomileri iyi hesaplamak, görmek ve analiz etmek gerekebilir. Bu tarafta tabii tahvil faizlerinin yüksek seyri şu andaki konjonktür anlamında işte ne konuştuk? Amerika-İran arasındaki anlaşmanın kalıcı olmaması, petrol fiyatlarının yükselişi, enflasyon süreci, faiz arttırımları, borçlanma maliyetlerinin artması gibi konuları konuştuk. Ya da işte devletlerin ekonomiyi teşvik etmek amaçlı bazı mali tarafta da tabii ki destekler yapabilmesi. Bunun yine borçlanma maliyetlerini arttırıcı tarafı Amerika tarafında etki edebilecek bir faktör. Şimdi demek ki şimdiye kadar olan süreçte faizlerin bu yükseliş eğilimi, doların yükseliş eğilimi Amerika tarafında büyüme dinamiklerine çok fazla olumsuz yansımadığı için işte bunu nasıl anlayabiliriz? Hem gelen verilerden anlayabiliyorduk, işte hem bilançolar açıklanmıştı, birinci ve ikinci çeyrekte anlayabiliyorduk, şimdi üçüncü çeyrek bilançoları da gelecek. Büyüme tarafı bozulmuyordu. ve faizlerdeki yükseliş eğilimi de devam ediyordu. Ama faizler arttı, artmaya devam ettiği sürece bundan sonra 2027 senesi içinde biz artık yine enflasyonun düşmemesi ve bu işte ABD-İran meselesinin hasarının telafi konusunda bir süreç uzaması yaşarsak buradaki baskının artması muhakkak ki riskli varlıkları olumsuz yönde etkileyerek tahvil tarafının kazanmasına neden olabilecektir. Ama bir kalıcı ateşkes durumunda ise farklı bir konu konuşacağız. Çünkü petrol fiyatları artık kalıcı olarak tekrar 70 seviyelerine, 70-80 aralığını tam bir o seviyeye oturduğunu, işte FED'den artık faiz artırım beklentilerinin kalmadığını ya da büyüme endişeleri nedeniyle bundan sonraki süreçte o kadar da sıkı kalmayacağına yönelik beklentilerle tekrar her şeyin düzelmesiyle başka bir konuda konuşabiliriz. Bu aslında Trump'ın da görüyorsunuz ki her hafta, her gün yaptığı farklı açıklamalara göre ya da tutumlara göre de değişen bir hal aldı piyasalar anlamında. Dolayısıyla hani bugün ne tarafa dediğimiz zaman şu taraf kazanır diye hani net söylemek bize ertesi gün tamamıyla yanlışta ya da terste bırakabilir. Evet. Ama buna duyarlı olan yatırımcı faizler yüksekken en azından somut gelişmelere göre hareket etmek istediği için bir faiz enstrümanını bırakıp riskli bir varlığa geçiş için daha somut sinyalleri o yüzden daha çok göz önünde bulunduracaktır.
0: Peki Berna Hanım, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum.
0: Güzel bir seans günü diliyoruz efendim sizlere. Ve efendim programı noktalıyoruz. 11'de Grafik Tüellosu'nda görüşeceğiz. Hoşçakalın.
2: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Ve grafik tüellosuyla karşınızdayız. Mehmet Biloğlu'yla birlikte gerçekleştiriyor olacağız. Mehmet, şimdi petrol fiyatlarındaki aslında hafta sonu haber akışları ile birlikte gözümüzü çevirdiğimiz nokta ilk petrol fiyatları oldu. Sert tepki verdi, %4'ün üzerinde verdi ama o savaşın ilk çıktığı dönemdeki o 100 dolarların üzerine çıkan bir seyirden de uzak. Biraz daha temkinli o tarafta. O grafikte onu göstermek istiyorum ben.
2: Evet, o panik havası geçti. Evet, şu anda aslında hümrümüzde büyük bir kriz var şu anda. Ama fiyatlamalara baktığımızda tabii ki yansıması var. Ama öyle bir kriz halinde görünmüyor.
1: Peki başlayalım mı? Tabii. Başlasın grafik tüellosu diyoruz efendim. Ve şöyle hızlıca grafiklerimizin başına geçelim. Evet, ilk olarak Nisan'daki zirvesinden Brent petrol epey bir uzak seviyede yer aldığını söyleyebiliriz ki. Özellikle burada Nisan ayına baktığımız zaman Brent petrol yükselse dahi bugün bakıyoruz, evet, yükseliş daha sınırlı oluyor. Yani bugün yükselişe baktığımız zaman %4'lük bir yükselişten bahsetmiştik. Yani 78 dolar, 79 dolar seviyesine kadar geldi. 80 dolar sınırına dayanan bir petrol, Brent petrol fiyatı oldu. Peki nereden nereye geldi? Ocak ayına geldiğimiz zaman efendim, Ocak ayında aslında 60 dolar seviyesindeydi. Herhangi bir savaştan, gerilimden, Orta Doğu'daki çatışmadan bahsetmiyorduk. Bugün Mart-Nisan ayına geldiğimiz zaman jeopolitik risklerle birlikte sert yükselişleri takip ettik. 115 dolarlar seviyesine kadar, 115-120 dolar seviyesinde bandına çıktıktan sonra sert bir şekilde geri çekildiğini gördük. Neden kaynaklandı? Elbette anlaşma, bununla birlikte görüşmeler, geçici ateşkes ve ikili arasında mutabakat yapılan mutabakat zapları, tüm bu detaylarla birlikte sert bir geri çekilmenin yaşandığını takip ettik. Temmuz ortasında 70, Temmuz'un başına 70 dolarlara kadar geri çekildikten sonra tekrar 80 dolar bandına çıktı. Petrol son haftalarda yükseldi. Evet, savaşın bir kez daha, jeopolitik gerilimlerin bir kez daha artışıyla, ancak Nisan zirvesinin epey bir uzağında yer aldığını gösteriyor. 120 dolarlar seviyesine kadar çıkan o zirveden çok daha uzakta. Peki spekülatörler ne durumda? Aslında spekülatörler tarafına da biraz bakmak isterim. Uzun, net uzun pozisyonlara biraz daha bakmak isteriz buradaki süreçte. İkinci grafiğimi alayım ben. Şimdi Brent'te net uzun pozisyonlar düşük kalmaya devam ediyor efendim. Yani aslında yatırımcıların petrolün yükseleceğine dair açıkta açtıkları pozisyonlara baktığımız zaman burada düşeceğine dair açtığı pozisyonlardan ne kadar fazla olduğunu gösteren bir eğriden bahsediyoruz biz. Evet, ana mesaj aslında bu grafikte şunu söylüyor bize: Mart sonunda yaklaşık Mart sonuna geldiğimiz zaman o zirve seviyelerde 430-440 bin not ile yılın zirvesi görülürken, savaşın buradaki en zirve seviyelerine, en gerilimin arttığı süreçte 440 bin not ile zirvesi görülürken, ardından bu notlarda bir düşüşün olduğunu, Temmuz başında ise 50-60 bin nota kadar da gerilediğini bize gösterdi. Bu çok düşük bir seviye. Fiyat son günlerde yükselse bile dahi hedge fonlar ve spekülatif yatırımcılar aslında bu yükselişe güçlü bir şekilde katılmıyor. Bunun ana sebebi epey de tartışılır. Büyüme hikayesi mi, talebin geri kalması mı, yoksa gerçekten görüldüğü gibi petrolün burada tam anlamıyla kesintiye uğramama hikayesi mi? Biraz konuşmakta fayda var.
2: Evet, ben de müsaadenle bunu anlatayım. Yani Hürmüz Boğazı'nı konuşuyoruz. Hürmüz Boğazı'nın önemini artık hepimiz ezberledik. Dünya petrol kaynağının, petrol arzının %20'si sadece Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Bütün özellikle Asya ülkeleri buradan petrolünü alıyorlar ve orada yaşanacak bir tıkanıklık dünya petrol piyasasını çok büyük bir krize sokabilir. Bu bizim ezberlerimiz. Doğruluk payı tabii ki çok var. Ancak gerçekleşmeye baktığımızda Hürmüz'ün o kadar da büyük etki etmeyebileceğini görüyoruz. En azından resmi rakamların çok etki etmediğini görüyoruz. Şuradan bakıyoruz. Beyaz çizgi Hürmüz'den geçen ortalama günlük gemi sayısı, 5 günlük ortalama günlük gemi sayısı. Savaş öncesinde 100, günde 100'ün üzerinde, 100-120 civarında ortalama bir gemi geçişi vardı. Savaşla birlikte bu tabii ki düştü, sıfırlara kadar geldi. Son ateşkesle birlikte tekrar 40'lı seviyeye çıktıktan sonra şu anda 20'nin altına, yaklaşık 15 günlük 14-15 civarında gemi geçiyor. Bu aslında bize neyi gösteriyor? Oradan petroller çıkamıyor'yu gösteriyor bu veri. Ancak bu verinin şöyle bir handikapı var. Bu veri sadece resmi geçişleri gösteriyor. Yani uydu bağlantısını açan gemilerin Hürmüz'den geçişini gösteriyor. Bir de son dönemde özellikle savaşın başından bu yana artan bir trend var. O da şu, Hürmüz'den korsan geçişler. Yani bunlar nasıl oluyor? Gemiler İran'ın yakınlarında, İran karasularından, İran devrim muhafızlarının yönlendirmesiyle şu saatte şu noktadan şu noktaya, bu saatte buradan buraya geçeceksin yönlendirmesiyle geçen İran devrim muhafızlarına fidyesini ödeyen gemilerin Hürmüz'den çıkışı. Bunların aslında ne kadar olduğunu tam olarak tabii ki bilemiyoruz. Zaten adı üstünde korsan geçişler. Ama son dönemde bunların miktarının arttığına yönelik haberler geliyor ki bunu teyit edebileceğimiz alternatif veriler de var. Bu veri de mavi çizgili veri, mavi çizgiyle gösterdiğimiz veri. O mavi çizgiyle gösterdiğimiz veri dünya üzerinde, bütün dünya üzerinde gemilere yüklenen petrol miktarını gösteriyor. Burada savaşla birlikte bu miktarın çok ciddi şekilde azaldığını görüyoruz. 1,35 milyar varlık bir petrolden bahsediyoruz. Çok ciddi bir miktarda petrol stoku hali hazırda denizlerde. Savaşla birlikte bu bayağı aşağılara kadar gelmişti. Ancak Mart ayı itibariyle Hürmüz'de henüz bir canlanma dahi olmamışken, Hürmüz'deki resmi geçişlerde bir canlanma dahi olmamışken burada yukarı yönlü hareketi gördük. Evet, yani Körfez ülkelerinin kapanan üretimi, azalan üretiminde başka ülkelerin ikame etmesi burada etkili. Evet, dünyadaki talebin düşmesi bunda etkili ama sadece bunlar belirlemiyor sonucu. Hürmüz'den kaçak geçişlerin artması burada denizlerdeki petrol miktarını oldukça artırmış durumda. Son dönemdeki normalleşmeyle ve resmi

0: geçitlerin artmasıyla birlikte zaten denizlerdeki petrol miktarı şu an rekor seviyeleri oldukça yakın ve kısa vadede düşeceği benzemiyor. Bu da aslında petrol piyasasında az önce Pelin'in anlattığı net uzun pozisyonlardaki o çok azalmayı, özellikle son dönemdeki krizle birlikte tekrar artışa geçmemesini açıklıyor. Çünkü şu anda dünyanın petrol arzıyla ilgili kısa vadede bir sorunu görünmüyor. Şu anda denizlerdeki petrol miktarı bile dünya tüketimini ciddi şekilde karşılayabiliyor. Onun dışında Rusya gibi ülkeler, Amerika gibi ülkeler büyük petrol üreticileri üretimini artırıyorlar. Çin gibi büyük bir talep üreten ülkeler bu talebini kısmış durumda. Daha çok kendi iç rezervlerine yönelmiş durumda. Tüm bu resmi tamamladığımızda yine Pelin'in ilk gösterdiği grafikteki gibi Mart ayındaki, Nisan ayındaki o panik fiyatlamasını görmüyoruz. Evet, petrol fiyatı 70 dolardan 78 dolara çıktı. Evet, bu önemli. Ancak yine de hayatın sonu değil, bunu söyleyebiliriz. Bir sonraki grafiğimizde açıkçası az önce anlattığım o geçişleri görüyoruz. İki farklı geçiş noktası var. Biri mavi çizgiyle gösterilen. Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri kara sularını kullanan geçişler bunlar. Amerika'nın özellikle şirketlere kullanmasını önerdiği rota bu. Ancak İran bu rotanın kullanılmasına karşı çıkıyor. Diyor ki benim kara sularımdan geçeceksiniz ve bana gerekli geçiş ücretlerini ödeyeceksiniz. Bu da yukarıda gördüğümüz İran kara sularını kullanan iki farklı rota var. O rotayı kullanmasını istiyor İran gemilerin. Bu rotayı kullanmayan gemilerdeki geçen hafta gerçekleşen de buydu. İran'ın bu uyarısını dinlemeyen 3 farklı gemi İran tarafından vuruldu ve çok ciddi hasar aldı. Bunun üzerine zaten Amerika'nın saldırıları geldi. Şu andaki temel anlaşmazlık da bu. Hürmüz Boğazı uluslararası bir su yolu mu? Dolayısıyla gemiler seyir sefer güvenliği kapsamında serbestçe geçebilecek mi? Yoksa İran'ın kısıtlamalarına mı tabi olacak? Şu an İran'la ABD bu konuda bir noktada tabii ki anlaşmak zorundalar, anlaşacaklar. Ama şu anki kısa vadedeki krizin kaynağı bu diyebiliriz.
1: Peki bakalım. Yani petrol piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Az önce son dakikada gelmişti. Burada bir kriz yaşanabilir şeklinde, kriz yaşanıyor şeklinde mutabakat zaptı için İran'dan yapılan bir açıklamaydı. Gelen açıklamalar oldukça kritik ve önemli. Efendim, grafik düellosu noktalıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: reklam.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tami de çözülsün.
3: Nasıl?
2: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Ala Arakün. Focus programından herkese tansiyon yüksekliğiyle beraber sabah saatlerinde bakıldığında İran ABD ile müzakere zaptı kriz aşamasında açıklamasında bulundu. Amerikan Başkanı Donald Trump ise Hürmüz şu an açık dedi. Fakat İran tarafı ise kapalı olduğunu telider şekilde açıklamalarda bulundu. Haftanın ekonomik ajandasına bakıldığında aslında Euro bölgesi Amerika tarafından sanayi üretimi ve enflasyon rakamları gelecek. İçeride ise bir sürü rakam geldi. Detaylı başlıklara bakalım dilerseniz. Evet, haftanın birinci işlem gününe bakıldığında içeride birçok rakamında geldiğini gördük. Tabii Avrupa tarafında ve Amerika'da enflasyon ve sanayi üretimi gelirken içeride ise cari denge ve perakende satışlar verilerini karşılamış bulunmaktayız. Bakıldığında Merkez Bankası'nın Mayıs ayı verilerine göre cari dengede 1 milyar dolarlık açık beklentisine kıyasla 1,5 milyar dolarlık bir açık açıklandığı kaydedildi. Önceki açık ise aslında 5,7 milyar dolarlıktı. Tabii öncekine göre bir kademe altında gelmesi olumlu, fakat beklentinin üzerine gelmesiyle aslında yine yüksek gerçekleşen bir açıkla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Alt kalemlere bakıldığında altın ve enerji

hariç cari denge tarafı Mayıs'ta 3,7 milyar dolar fazla vermiş bulunmakta. Gelelim buradan diğer ikinci verimize. TÜİK tarafındansa aslında Mayıs ayı perakende satışlar verisi açıklandı ve burada pozitif bir ivmelinde olduğunu rakamlar bize gösterdi. TÜİK verilerine göre Mayıs'ta perakende satışlar aylık %2,4, yıllık %13,7 artış kaydetmiş bulunmakta. Satışlar Nisan'da aylık bazda %1,6 ile Temmuz 2025'ten bu yana en büyük düşüşü kaydetmişti ve ilk düşüşü kaydetmişti. Tabii Nisan'dan sonra baz etkisi ve bir diğer taraftan Körfez talebiyle beraber bir toparlanmada perakende satışlarda görmekteyiz diyelim. Ve yıllık bazda ise Nisan'da %11,4 artmıştı. Yani bir önceki aya kıyasla Mayıs'ta iyi bir ivme olduğunda rakamlar bizlere TÜİK tarafından gösterdi. Alt kalemlere bakıldığında aynı dönemde toptan satış hacmi ise aylık bazda %0,6, yıllık bazda %7,8 bir gerileme kaydetmiş bulunmakta diyelim. Ve buradan son başlığımıza geçelim. Jeopolitik tansiyon diyoruz. Tansiyon da hafta sonundan yana karşılıklı saldırılardan mütevellit bir artış olduğunun altını çiziyoruz. Hürmüz Boğaz'a ticareti önemli bir yer ediniyor tabii ki. Başkan Donald Trump Hürmüz açık diyor, fakat bakıldığında şu an geçişler son 5 haftanın en düşük seviyesine gelmiş bulunmakta. Kepler verilerine bakıldığında gemi trafiği şu an durmuş bulunmakta. LNG ve petrol tarafındaki geçişler şu an aslında sakin bir sürece doğru ilerlerken, doğalgaz tankeri tespit edilmemekle birlikte LNG ve petrol tarafında şu an Hürmüz'den bir gemi geçmiyor bulunmakta. Pazar günü bu yana Kepler verilerine bakıldığında.

Evet, gündem bu dahiline hayli yoğunken bir de içeride piyasalara göz gezdirmek lazım. Borsa İstanbul tarafına bakıldığında şu an %1,5'a yakın bir geri çekilmenin fiyatlamalarda hakim olduğunu izliyoruz ki halka Suriyası'nın biraz daha hareketlendiği bir dönemde Borsa İstanbul'da karşı karşıya kalmıştık. Şu an BIST 100 endeksi, yani Borsa İstanbul ana endeksi 14.042 puandan işlem görüyor ki ilk 6 ayda 14 halka arz gerçekleştirilmişti. Borsayı imelendiren bir etken olarak bunu belirtiyor. 7. ayda ise 2 tane daha halka arz gerçekleştirildi ve talep toplamlarının hala devam ettiği, gongların gelebileceği bir dönemde karşı karşıya kaldığımızı veriler bize gösteriyor. Cuma günü Fitch tarafından bir Türkiye değerlendirmesi takvim içerisinde bulunurken piyasalar tarafından bakıldığında Bloomberg HT'ye katılan ekonomistler bir değişim olmayacağını öngörüyor değerli izleyenler. Alt endekslere bakıldığında %1,5'a yakın geri çekilmede şu an banka, mali, turizm ve ulaştırma tarafının katkı sağladığını, yani puan bazlı baskı gerçekleştirdiğini izliyoruz. Burada şu an sınayı da dahil olmak üzere aslında bir negatif, yatay negatif sınayı tarafında bir fiyatlanma hakim diyelim ve küresel para piyasalarına göz gezdirelim. Dolar endeksi 100 seviyesinden fiyatlanıyor. Deutsche Bank'tan bir analiz gelmişti ve dolar endeksindeki güçlenmeyi aslında ABD hisse senetlerinin gerçekleştirildiğinin altı çizilmiş. Yani tahvillerde aslında 2 yıllıkta şu an çok yüksek bir artış varken bunun tamamen katalizörünün hisse senetleri olduğunun altı çizildi raporda diyelim ve buradan bir de geçelim Avrupa borsalarına. Bu sabah satıcılı bir seyirle açılmıştı. Şu anda satıcılı bir seyrin devam ettiğini fiyatlamalar nezdinde izliyoruz. Bu hafta ECB üyesi şuna ben BOE üyesi Pilden açıklamaların gelmesini bekliyoruz ki veri takvimine bakıldığında hafta içi Euro bölgesi enflasyon rakamı Cuma günü gelecek. Salı günü ise Euro bölgesi sanayi üretimi gelecek ve enflasyon tarafına bakıldığında %2,8'de beklentilerin de üzerinde gelen bir rakam vardı. Bu hafta gelecek rakam da endeksi etkileyecek katalizör olarak gözüküyor diyelim ve buradan Amerika tarafındaki vadelilere göz gezelim. Çünkü burada da satıcılı karışık bir seyrin olduğunu izliyoruz. Amerika tarafında bu hafta enflasyon rakamı gelecek. Tabii bakıldığında aslında %2'lik hedefinde oldukça üzerinde olan bir rakamla karşı karşıya kalmıştı ki geçtiğimiz aylarda aylık %1'lere varan bir enflasyon artışını görmüştük. Bu da endeksi etkileyen katalizörlerden biri olmuştu diyelim ve bu hafta banka bilançoları Amerika tarafından gelmeye başladı. Yarın JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo gibi büyük bankalardan bilançoları alacağız ve ardından çarşamba günü ve salı günü ise Morgan Stanley, United Airlines, MSL ve Netflix gibi firmaların da bilançoları gelecek diyelim ve MTA tarafına göz gezdirelim. Çünkü sabah saatleri bakıldığında dolarda bir güçlenme varken şu an ons altın spot piyasada 4000 dolar bandında yatay bir seyirde ilerliyor. %1'e varan bir geri çekilmeyle beraber ons gümüş 58 dolardan işlem görürken Bitcoin tarafı 62.000 dolar seviyesinde işlem görüyor ki bu da aslında %1,8'e varan bir kayıpla bizleri

karşılıyor diyelim ve petrol tarafı ise jeopolitik tansiyondan mütevellik pozitif ivmesini hala devam ettiren bir fiyatlamayla karşımıza çıktı. Evet, fiyatlamalar bu denliyken şimdi bir de ara diyelim Fokus'ta.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu
1: reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.
5: How much do you love me? How much do you...

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yerden devam ediyor değerli izleyenler. Sanayi, üretim ve tekstil sektörünü detaylandırmak üzere çok değerli bir konuğumuz stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Paşahan bizlerle. Mustafa Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: İyi haftalar dileyelim. Nasılsınız?
2: Çok teşekkürler.
1: Haftaya sizinle başlıyoruz Fokus programında. Şimdi geçtiğimiz cuma günü sanayi üretim verilerini aldık ve beklentilere paralel bir şekilde bir daralmada olduğunu gördük. %2,9'a varan bir geri çekilme vardı. Tabii bu da tekstil tarafındaki zayıflığı da biraz gösteren parametrelerle bize geri dönüş sağlamlaştırdı. Çünkü imalatta %3'e varan bir geri çekilme vardı ve dayanıklı mal ve sermaye mallarında da bir geri çekilmeyle beraber burada sanayi üretiminde daralmanın olduğu bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Peki sizce bu geçici bir süreç midir? İmalat tarafındaki daralmayı göz önünde bulundurursak, yoksa yapısal bir süreçle beraber bu daralmayı aşabilir miyiz ve yılın ikinci yarısına da girmiş bulunmaktayız mı? İlerliyor. Nasıl bir ikinci yarı yıl bekliyorsunuz? Devamı gelecek midir
3: siz? Evet, şimdi aslında Mayıs ayı verileri iki farklı tabloyu birlikte gösteriyor. Ürün imalatında %12,5'luk bir daralma söz konusu. Üretim tarafında ise, üretim endeksi tarafında %3,1 bir artı söz konusu. Dolayısıyla biz bunu kademeli bir toparlanma olarak

0: ki üretimin yani %3.1 artması bizim açımızda önemli ama daha da gitmemiz gereken çok uzun bir yol var.
1: Peki yılın ikinci yarısında nasıl bir tablo öngörüyorsunuz? Çünkü daralmanın ilk yarıyılda devam ettiği bir sektörle karşı karşıya kaldık. Peki ikinci yarıyılda bu tablo devam edecek
0: mi? Şimdi bizim biliyorsunuz geçen ayın 3'ünde ihracat rakamları açıklandı.
1: Evet.
0: İhracat, genel ihracatımız 25 milyar dolar seviyesindeydi ki çok önemli. Dolayısıyla ihracat arttıkça bizler mutlu oluyoruz. Hazır giyim tarafında Mayıs ayında ise Haziran ayında %15 gibi bir artı vardı. Ancak genel anlamda baktığında halen -1.6 ile 6 aylık sonuna baktığımızda 1.6 ile eksiyle gidiyoruz. 12 aylık bazda baktığımızda %4'ün üzerinde bir eksiyle devam ediyoruz. Tabii biz özellikle hazır giyim tarafında son 3 yıl içerisinde ciddi kan kaybettik. Yani 21.2 milyar dolar ihracattan en son 16.8 milyar dolar ihracatla kapattık. Yani dolayısıyla 4.4 milyar dolar gibi bir eksi yazdık. Ben inanıyorum ki bu toparlanma ikinci yarıda da yani 9. aydan sonra bu toparlanma söz konusu olacaktır. Tabii ki o eski hedeflediğimiz yani o 21.2 milyar dolar ihracata gelmemiz için aşağı yukarı 3 yıl boyunca %10'un üzerinde her yıl artmamız gerekiyor. Tabii ki şu şartlarda gerçekten çok zor.
1: Artması için nasıl bir ortam olması lazım peki sizce? Çünkü birçok teşvik paketi geliyor. Çin tarafındaki agresif aslında fiyat politikalarına karşı da birçok ihracatçımızın daha fazla markalı ürün tarafında imalatını arttırdığını gördük. Şu an nasıl bir ortam olmalı ki biz eski seviyeleri ihracat rakamlarında geri dönelim?
0: Şimdi bir kere kesin mevcut olan teşvik sistemleri ile bir yol alamadığımız kesin. Dolayısıyla bu tabloyu tersine nasıl çevirebiliriz diye baktığımızda ilk tip olarak biliyorsunuz biz 6 Nisan'da yeni seçildik. Arkadaşlarımızla birlikte bunları biz bakanlıklarımızla da paylaştığımız için sizin burada bugün sizin vesilenizle de bir kez daha burada söylemek istiyorum. Şimdi özellikle biz bakanlıklarımızda şöyle bir talebimiz var. Hazır giyim sektörü özelinde özellikle 3 yıl son 3 yıl içerisinde ciddi kayıplar yaşadık. Dolayısıyla mevcut bu teşviklerle bizim yol alamayacağımız kesin. Dolayısıyla artık o eski ezberleri bizim unutmamız lazım. Artık bu eski söylemlerden vazgeçmemiz lazım. Dolayısıyla biz bakanlıklarımızda şunu istiyoruz. 3 yıl boyunca hazır giyim ve tekstil sektörünü 6. bölge teşviklerinde faydalandırın. Yani başka hiçbir teşvik vermenize gerek yok. Arkasında 6. bölge yani teşvikte olan bölgelerimizde mevcut olan fabrikalarımızın yani süreleri dolmak üzere olan ya da dolacak olan firmalarımızın 10 yıl daha uzatılmasını istiyoruz. Yani oradaki üreticilerimizin önünü görmesi lazım. En azından bir 10 yıl daha orada o sektörlerin devam etmesi noktasında. Akabinde özellikle o bölgelerde teşvikte olan bölgelerde emeklilerimizin teşvik kapsamına alınmasını istiyoruz. Şimdi orada 30 yıl boyunca vergi ödemiş, emekli olmuş bizim için insan kaynağı gerçekten özellikle de bu son zamanlarda çok önemli.
1: Ki son 3 yılda istihdamda 300 bine varan bir geri çekilmeyle sektör karşı karşıya kalmıştı.
0: 371 bin kayıp verdik. Dolayısıyla o emeklerimizi bizim gerçekten çalıştırmamız lazım. Özellikle onların teşvik kapsamına alınmasını talep ediyoruz. Akabinde özellikle hazır giyim sektörü özelinde döviz dönüşüm desteğini %3'ten %10'a çıkarılmasını talep ediyoruz. Neden bunu talep ediyoruz? Biz burada bir ayrımcılık istiyoruz. Şöyle, Türkiye'nin 2025 yılı 92 milyar dolar cari açığı vardı. Türkiye'de 61 tane birlik var. 27 tane sektör var. Eğer 7 tane sektör daha bizim gibi olsaydı, biz 12 milyar dolardan fazla cari fazlası verdik. Dolayısıyla Türkiye'de cari açığı olmazdı. Onun için hazır giyim sektörüne %10'a çıkarın diyoruz. Akabinde özellikle artık dünya değişiyor, dönüşüyor. Yeşil dönüşüm, dijitalleşme gerçekten bizim için, bizim sektörümüz için çok önemli. Bizim öncelikle verimliliklerimizi artırmamız lazım.
1: Bu da bir yatırım.

0: kabiliyetinden geçiyor galiba. Peki bu finansman erişim tarafıyla yatırım kabiliyetini biraz daha dengelersek nasıl bir ortam var şu an? Bu yatırım yapabilecek bir imkan var mı işte?
1: Şimdi tam da iyi noktaya değindin. Orada sadece burada devletimizden bir hibe beklentimiz var. Özellikle dijitalle birlikte yeşil dönüşüm noktasında eğer biz sektörleri upgrade edeceksek, bir üst lige çıkaracaksak burada %40 hibe olmak üzere %60 ucuz kredilerle 2030 yılına geldiğimizde biz bu sektörü gerçekten upgrade etmiş olacağız. Ve hazır giyim sektörü özelinde 3 yıllık bir %15'in altında sektöre bir kredinin verilmesini talep ediyoruz. Bakın biz sürekli teşviklerde anılsın bir sektör olmak istemiyoruz. Dolayısıyla ben de sürekli çıkıp bu ekranlarda sektöre teşvik isteyen bir başkan da olmak istemiyorum. Ama son 3 yıl içerisinde gerçekten büyük kayıplar yaşadık. Biraz önce söylediniz. 1.223.000 istihdamımız vardı. Bugün 852.000 kişiye gerilemiş durumdayız.
0: Peki ilk 6 ayda nasıl bir tabloyla istihdamda karşı karşıya kaldık? Çünkü 9.000'e aşkın bir firmanın da kapandı. Rakamsal bazda da ortaya
1: geçen çıktı. Geçen ay bir 15.000 daha çalışanlarımızda artı gözüküyor. Dolayısıyla belki 1.223.000 kişiye ulaşamayacağız. Biraz önceki bahsettim, eğer bu taleplerimiz karşılanırsa en azından biz mevcut olan çalışanlarımızı gerçekten tutabiliriz ve aynı zamanda geçen hafta Ticaret Bakanlığımızın özellikle eskide yurt dışında bir marka tesciliniz varsa ya da yurt dışında bir markayı satın aldığınızda teşvik kapsamında değildi. Ama geçen bakanlığımız bunu özellikle de İHİP olarak bu konuda ciddi bir çaba göstermiştik. Yani yurt dışında eğer bir tescil aldıysanız, eğer bir markanız varsa bu desteklerden faydalansın. Onun üzerine bakanlığımız teşvik kapsamının içerisine aldı ve geçen hafta Perşembe günü bakanlığımızla birlikte bir sektörümüzle bir çalıştay yaptık. Tabii sadece hazır giyim sektörüne çıkan bir teşvik değil, Türkiye geneline çıkan bir teşvik. Dolayısıyla o anlamda da Ticaret Bakanlığımıza buradan teşekkür ediyorum. Çok önemli bir destek. Özellikle bu dijitalleşmeyle birlikte, yeşil dönüşümle birlikte verimliliklerimizi artıracağız ve her şeyden ötesi de bizim markalaşma noktasında gerçekten çok çalışmamız lazım. Muhakkak markalaşmamız lazım. Ve son şunu da söyleyeyim. Türkiye kilogram değerimiz 1,5 dolar. Bugün hazır giyim sektörünün Mayıs ayı sonu 18 dolar. Dolayısıyla katma değerli bir iş yapıyoruz. O anlamda bu taleplerimiz karşılanırsa inanıyorum ki 2026'nın sonuna geldiğinde en azından 2025'ten daha kötü olmayacağız, iyi olacağız.
0: Peki son olarak şunu sorayım. Çok kısa bir vaktimiz kaldı. İhracat rakamları geçtiğimiz yıla paralel bir şekilde mi sizce bu yılı kapatır? Ve kilogram tarafını konuştuğumuzda ihracatta maliye tarafı mı yoksa kilogram bazlı mı bir artış öngörüyorsunuz?
1: Kilogram değerinde adet olarak değil. Dolayısıyla biz artık ucuz ürünler yapan bir ülke değiliz. Biz artık lüksün satın alınabilir kalitenin adresi olmak istiyoruz. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Bunu da neyle yapacaksınız? Markayla yapacaksınız. O anlamda muhakkak bizim markalaşmamız lazım. İhracat rakamları da 2025'in altına düşmeyecek diyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Mustafa Paşa'nın çok teşekkürler. Değerli katkılarınız için sizlere de kolaylıklar dileyelim
1: çok
0: bu vesileyle.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Değerli izleyenler, buradan bir diğer haberimize gidiyoruz. Sabahtan bu yana aslında bu haberi çokça verdik fakat birçok sektörü etkileyen bir başlık olduğu için tekrarlayalım dilerseniz. İthalatta ek gümrük vergisi düzenlemeleri resmi gazetede yayımlandı ve düzenleme ithalatta aslında rejimi ilave gümrük vergisi ve gözetim uygulamalarıyla korunma önlemlerini güncellemeye gidildiğini açıklıyor. Bir detayları dinleyelim.
2: Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan 2026 yılı ithalat rejimine ilişkin ara değişiklikler resmi gazetede yayımlandı. Düzenlemeler kapsamında ithalat rejimi ve ilave gümrük vergisi kararlarında değişiklik yapıldı. Gözetim kuralları güncellendi, bazı ürünlerde ise korunma önlemleri devreye alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 11 Temmuz'da resmi gazetede yayımlanan kararlar yerli üretimin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, istihdamın artırılması ve cari açığın azaltılması hedefleri doğrultusunda hazırlandı. Yapılan düzenlemeyle otomotiv ve yedek parçada %10, %15, %20, %30 oranlarında, elektrik ve elektronikte %10 ila 30 arasında belirlendi. Gümrük vergisinden muaf ithal edilen ürünlerden ise ilave gümrük vergisi alınmayacak. İthalatta gözetim uygulamalarını düzenleyen tebliğlerde 18 ürün grubuna ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre 10 ürün grubunda gözetim birim fiyatları ve eşya kapsamı güncellenirken 8 ürün grubunda gözetim kıymeti belirlendi. Böylece Ticaret Bakanlığı'nca uygulanan gözetim tebliği sayısı 192'ye yükseldi. Korunma önlemleri kapsamında polietilen tereftalat resin ithalatına yönelik ton başına 120 dolar seviyesinde korunma önlemi uygulanmasına karar verildi. Düzenlemenin 19 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirildi. Bakanlık, yerli üretim ve istihdamın desteklenmesiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu girdilerin etkin ve öngörülebilir şekilde temin edilmesi amacıyla ithalat politikalarının güncellenmeye devam edeceğini bildirdi.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, fokus kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi kargoculuk sektörü ve taşımacılık tarafında detaylarını paylaşmak üzere çok değerli bir konuğumuz bizlere eşlik ediyor. DHL e-commerce CEO'su Kaan Gündüz bizlerle. Kaan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Şimdi çok aslında önemli bir sektör olarak şu an bulunuyorsunuz. Çünkü ABD-İran savaşında aslında ateşkes tarafı uzun zamandır konuşuluyordu. Fakat bu sabah saati bakıldığında ki Bloomberg HT ekranlarında da birçok son dakikaya yer veriyoruz. İran tarafı diyor ki ateşkeste mutabakat tarafı şu an krizde. Yani bu da demek oluyor ki Hürmüz kapanabilir, taşımacılık tarafında bir nevi aksaklıklarında devamı gelebilir tarzı da yorumlanabiliyor. Evet. Ve bu da bir piyasalarda endişe fiyatlamasını da ardından getirmiş bulunmakta. Peki 3 ay süren bir savaşla karşı karşıya kaldık Kaan Bey. Ve ardından bir ateşkes geldi fakat hala Hürmüz kapalıydı. Bugün geldiğimiz nokta yine Hürmüz kapanabilir tarafına doğru gidiyor. Yani bir tehditvari süreçte var ticaret ve düzenine bakıldığında. Bu savaş süresince ne kadarlık bir maliyet artışıyla sektör olarak karşı karşıya kaldınız ve sizce normalleşme ne zaman gelecek? Belirsiz bir soru oldu galiba.
2: Çok belirsiz tabii ama normalleşmeyi tabii ki biz sektör olarak çok istiyoruz. Ve heyecanlandığımız iyi, olumlu bir gelişme de olmuştu maalesef ve biraz kısa sürdü. Bize nasıl etki ediyor? En temelde maliyetler üzerinden etki ediyor. Tabii ki Hürmüz'ün kapalı olması akaryakıt fiyatlarına da doğrudan pompa fiyatlarına yansıyan bir etki yaratıyor. Bu etkinin de sektör üzerinde büyük etkisi var. Yaklaşık olarak sektörün maliyetlerinin %25'i akaryakıta dayalı maliyetler olduğu için bu dönemde son 6 aydaki maliyet artışları %10'ların üzerinde %11 seviyelerinde bir maliyet artışı gerçekleşti. Buradan tekrar artış devam ederse maalesef bunun da bize de yansıması tekrar olumsuz yönde olmaya devam edecektir.
1: Peki bu artışların ne kadarı şu an normale dönmüş durumda?
2: Bunları tam normale döndü diyemeyiz. Çünkü Hürmüz'ün geçici olarak açıldığı dönemde de akaryakıt fiyatlarında önemli bir değişim olmadı. Dolayısıyla hala bu maliyet seviyeleri geçerli. Umudumuz bunun daha kötüye gitmemesi en azından ilk aşamada. Bu bundan sonraki süreçte ve inşallah da tekrar geriye doğru bir dönüşün olabilmesi.
1: Tabii şimdi pandemi zamanında bir kriz ortamı vardı. Sonra Süveyş Kanalı'nın kapanması, Kızıldeniz'de Husilerin saldırısıyla bir değişim dönüşüm oldu ticari rotalarda ve taşımacılık sektöründe. Günümüzde Hürmüz Boğazı kapandı. Şimdi ise yine bir trend değişimi yaşandı. Çünkü artık şirketler ve müşteriler burada güvenli teslimat istiyor. Ucuz teslimat beklemedikleri bir noktaya kadar ulaşmış durumdalar. Peki bu sizce kalıcı bir değişim sektörde getirir mi?
2: Sektördeki beklentiler farklı ülkelerde farklı dinamikler ve farklı fazlarda olduğunu gösteriyor beklentilerin ama Türkiye'de hala hızlı güvenilir teslimat e-ticaretin çok önemli belirleyicisi olmaya devam ediyor.
1: Ucuz tabii teslimatın da önüne geçti.
2: Düşük maliyet hem işletmeler hem tüketiciler için hala önemli, önemsiz diyemeyiz ama tüketici günün sonunda güven arıyor.
1: DHL olarak da 2026 e-ticaret trendleri raporunu bu sabah saatleri açıklamış bulunmaktasınız. Şimdi bakıldığında 29 ülkeye 29 bin tüketici ve 5800 firmanın da olduğu bir raporla karşı

0: karşıya kaldık ve birçok da veri var raporumuzda. Şimdi son zamanlı tüketici talebine bakıldığında rapora göre %70'in üzerine artık sınır ötesi alışverişin arttığı konuşuluyor. Peki bu düzen devam edecek mi? Nasıl bir değişimle karşı karşıya kaldık?
1: Rapor çok kapsamlı ve ilk defa iki farklı grubu, bu işin parçası olan iki grubu, müşterileri ve işletmeleri aynı rapor içerisinde buluşturduk ve aynı sorular üzerinden bunları yanıtlamalarını istedik. Bize önemli farklılıkları göstermesi açısından oldukça şaşırtıcı çıktıları da var. Sizin sorunuzdan başlayacak olursak, evet, sınır ötesi ticaret, e-ticaret konusu devam ediyor. Globalde gelişmeye devam ediyor. Ülkemizde son bir yılda bu trend biraz daha olumsuz dönüşüm var. Çünkü gümrük yapısındaki vergilerdeki değişim sebebiyle ülkemizdeki sınır ötesi ticaret konusu özellikle ithalat tarafında, ihracatta hala bir momentum var ama ithalatta olumsuz etkileniyor. Biraz daha neler çarpıcı diye baktığımızda aslında geleceğe yönelik beklentilerde şu farklılıkları görüyoruz. İşletmeler satış kanallarındaki yenilikçi alanlarda özellikle sosyal medya kanalı, AI gibi alanlarda veya reklam üzerinden satışlarda beklentileri daha yüksekken tüketiciler tarafında hala geleneksel kanaldaki web sitesi, app kullanımı, uygulama kullanımı ve marketplace'ler üzerinden satın alma trendlerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Mesela çok ilginç bir veri olarak tüketicilerin %72'si uygulama öncelikli alışveriş yapmak isterken kendi uygulamasından satış yapan işletmelerin oranı %38 seviyesinde. Benzer bir farklılığı sosyal medya üzerindeki satışlarda da görüyoruz. Sosyal medya üzerinden işletmeler satışa çok daha fazla inanıyor ve bu alana yatırım yapıyorlar. %65'i bu alanda satış yapacağına inanırken tüketicilerin sadece %45'i sosyal medya üzerinde bir alışveriş yaptığını söylüyor bugüne kadar. Ve beklentileri de geleceğe yönelik olarak aslında işletmeler kadar pozitif değil. Bu burada biraz beklenti arasında farklılık olduğunu görüyoruz. Tüketici biraz daha güven arıyor. Sosyal medyada biraz daha kendini yönlendirilmiş hissediyor. Buradaki yayınlanan promosyonlar veya influencerların etkisiyle tüketicinin beklentileri arasında bir farklılaşma olduğunu görüyoruz.
0: Güven günümüzün aslında aranan kelimelerinden biri oldu galiba. Çünkü güven lojistikte de böyle, e-ticarette de böyle en büyük katalizörlerden biri ticarette galiba. Şimdi bakıldığında peki e-ticaret lojistiğinde bu yapay zeka kullanımı, online satışlar nedenli bir trend yarattı sizce? Burada güven dışında fiyatlara yansıması nedenli olacaktır. Çünkü rapora bakıldığında 5 yılda, önümüzdeki 5 yılda her 3 kişiden biri yapay zeka ile alışveriş yapacak ibaresi de yer alıyor. Bu da büyük bir değişim günümüzde. Peki bu e-ticaret lojistiğinde neden yansıyacaktır?
1: Yapay zeka ile ilgili beklentiler tabii ki her alanda şu an tam oturmasa da en azından bir konsept olarak yüksek seviyede seyrediyor. Aslında biz %30'luk beklenti seviyesini çok da yüksek bulmadık. Bu burada iki tarafında işletmeler ve tüketiciler tarafında da yapay zeka konusunda ana çıkan temanın güven ve ihtiyatlı olmak olduğunu görüyoruz. Biraz daha aslında basit konseptler üzerinden kullanılıyor hala yapay zeka. Mesela tüketiciler tarafında ürün yorumlarında kullanılıyor. Fiyat karşılaştırmasında kullanılıyor. Chatbot tarafında kullanılıyor. İşletmeler tarafında da biraz daha deneyimi kişiselleştirmede kullanılıyor. Yine chatbot onlar tarafında da çok öne çıkan bir konsept olarak yer alıyor. Ama şunu görüyoruz ki chatbotlar dışında uygulamaya geçen yapay zeka ile sipariş verme, geleceğe yönelik olarak tedarik süreçlerini otomatize etme gibi süreçlerde hala her iki tarafta oldukça temkinli yaklaşıyor diyebiliriz.
0: Şimdi online alışveriş yapanların %67'si teslimat seçenekleri yetersiz olduğu için sepette ürünleri bırakıyorlarmış. Yani bu da ciddi bir oran. %50'nin de üzerinde bir sepetten geri dönüş oranı bize gösteriyor. %90'ı ise aslında deneyim satışlarını doğrudan etkilediğine dair karlılıkları açıklaması yapmış. Peki sizce bu e-ticarette fiyatın önüne geçen bir rekabet alanı oluşturur mu bu düzen?
1: Fiyat müşteriyi içeriye alıyor, kapıdan içeriye alıyor ama bitiş çizgisine geçiren aslında teslimat ve iade süreçlerindeki sunulanların beklentiyle uyumlu olması önemli. Verdiğiniz istatistik çok doğru ve önemli. Her 10 müşteriden 7'si teslimat ve iade seçeneklerinde aradığını bulamazsa sepetini terk ediyor. Burada da öne çıkan konseptler teslimat tarafını konuştuk. Hala hızlı, güvenilir, beklentileri karşılayan veya öngörülebilir teslimat seçenekleri ön planda. Ama

0: Biraz gözden kaçan iade tarafı aslında çok dominant olarak tüketici tarafında da gündeme geliyor. İade süreçlerindeki beklentiler de çok yüksek. İade sürecinde müşteriler biraz daha oturmuş yapılar arıyor. Daha iyi yönlendirilmiş hazır iade kodları. Sadece pazar yerleri üzerinden değil, yaptığı her alışveriş kanalında, kendi web siteleri üzerinden veya kendi uygulamaları üzerinden satan satıcılar için de iadenin çok öncelikli bir konu olarak gündeme geldiğini söyleyebiliriz.
1: Daha önceki yayınlarımızda siz şöyle bir ibare kullanmıştınız. Aslında son zamanlarda müşteri deneyiminden çok en büyük sürecin teslimat süresi ve iade olduğunu söylemiştiniz. Peki artık rekabet hızlı teslimat yerine güven, müşteri deneyimi ve iade süreçlerinin daha olumlu yansımasından mı geçiyor? En büyük kriter önümüzdeki yıllarda ne olacak sizce? Çünkü biz hep fiyat derdik fakat değişen bir trendle karşı karşıya kaldık günümüzde.
0: Bunlar da hala fiyatı dışlayamam. Tüketici gözünden baktığımızda fiyatı dışlayamayız ama sektörümüz en azından Türkiye'deki fiyatlamanın çok çok makul seviyelerde olduğunu görüyorum. Belki o yüzden çok gündeme gelmiyor son zamanlarda. Ama tabii ki öngörülebilirlik ve genel güven ortamı çok önemli. Günün sonunda dijitalde kurulan bir hayal ve satın alma süreci var. Bunun fiziki dünyaya dönmesi lazım. Fiziki dünyaya dönerken işin en önemli kısmı teslimat süreçleri oluyor. Bunun sağlıklı olması dijitalde tasarlanan bütün süreçler kadar önemli. En az onlar kadar önemli diyebilirim.
1: Peki son olarak da bir de şu tarafa bakalım, rapor tarafını detaylandırdığımız zaman. Çünkü sosyal ticaret, ikinci el satışlar ve iade süreçleri ve sınır ötesi satışların hızla büyüdüğü bir e-ticaret sistemi ve performansıyla karşı karşıya kaldık. Hem içeride hem dışarıda. Peki bu yıl için hangi modelin daha yüksek bir verimle büyümesini bekliyorsunuz? Sosyal medya satışları mı, ikinci el tarafı mı, yoksa sınır ötesi satışlar mı şu an en büyük kriterlerden biri olacak?
0: Her konsept bence etkili bir şekilde büyümeyi destekleyecektir. Bunların hepsi belki günümüzdeki büyüme rakamlarını çok büyük oranda değiştirecek ölçüde değil ama bunların hepsi üzerinde Türkiye çok büyük bir potansiyel gösterdiğini söyleyebiliriz. Türkiye dinamiğinin, ekosisteminin uluslararası örneklerle kıyaslamasında farklılaştığı noktalardan birisi de mesela ev dışı teslimat noktaları. Ev dışı teslimat noktaları hala bizde çok daha limitli kalıyor. Avrupa'da bu oran %25 seviyelerindeyken bizdeki oran %7'ler seviyesinde devam ediyor. Dolayısıyla bu alanda bir potansiyel C2C satışları da, bireyler arası satışları da pozitif yönde etkileyecektir. Döngüsel ekonominin de ben ileride önemli bir yapı olarak önümüze çıkacağını düşünüyorum.
1: Peki çok kısa bir vaktimiz kaldı. Çok kısa bir cevap rica edeyim sizden. Şimdi geçerli MNG tarafı 2,5 yıllık bir satın alma sürecinden sonra son bir yıldır aslında bir birleşme operasyonuyla karşı karşıya kaldı. Peki yabancı bir yatırımcının gelmesi, büyüme ve beraber bu sene nasıl bir yatırım planıyla karşı karşıya kalacağız? Yabancıların buraya bakışı nedenle değişiyor sizce? Çok kısa rica edelim sizden.
0: Son 2,5 yılda çok iyi bir büyüme eğrisi gösterdik. Satın almadan bugüne %30 uzun üzerinde işlem hacmimiz büyüdü. NPS'te müşteri deneyiminin geliştiğini görüyoruz. Operasyonel kalitemizdeki veriler sektörün en iyi seviyelerinde devam ediyor. Dolayısıyla yatırımcı ve biz gelişimden memnunuz. Bu yüzden hazırladığımız 250 milyon euroluk bir paket vardı. Yakın dönemde bunun tekrar bir gözden geçirme toplantısını yaptık. Bu paketi arttırarak devam ettirme kararı aldı grup ve bu alanda da devam edeceğiz.
1: Peki Kaan Gündüz, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, fokusu noktalıyoruz. Saatler 14'ü gösterene tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.
2: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın al.

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ve 30 dakika programıyla karşınızdayız efendim. Evet, önemli gelişmeleri takip ediyoruz. Programımızda biraz sonra özellikle turizm sektörü nasıl seyrediyor ki bu süreç içerisinde 2026 yılının ilk yarı değerlendirmesi ve ikinci yarı beklentileri Avrupa sıcaklarla boğuşurken Türkiye'ye bir rotasyon hikayesi son dakika bir aslında rezervasyon önemi çıkıyor. Tüm bu detayları kendisiyle konuşacağız. Birazdan bizimle birlikte Er Yatırım Genel Müdürü Ferzan Çelik Kanat olacak. Ferzan Bey ile birlikte değerlendiriyor olacağız turizm sektörünü. Ama öncesinde ise önemli bir gelişme var bölgeye dair ki MENA bölgesinde önemli bir isim olarak ortaya çıkmıştı. Kendisi Katar'ın eski emiri Şeyh Hamad bin Halife El Thani. Yaklaşık 74 yaşında hayatını kaybetti. Kendisi özellikle Katar'da önemli bir isim olarak öne çıkıyordu ki 18 yıl yöneterek Katar'ı dünyanın en zengin ülkelerinden biri haline getirmişti. Katar dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatçısı da oldu. Bu anlamda önemli bir isimdi. Dolayısıyla kendisiyle değerlendirelim. Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi Başkanı Kanat Kutluk bizlerle birlikte. Kanat Bey hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Evet, şimdi öncelikli olarak şöyle bir Şeyh Hamad'ın vefatından bahsedelim. Bölgede nasıl bir yankı uyandırıyor öncelikle? Çünkü dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Katar'ın başında yaklaşık 18 yıl durdu. Şu an bölgede nasıl bir hava var?
2: Evet, Şeyh Hamad'ı aslında şöyle tanımlamak lazım. Devlet adamının vefatından ziyade bir kurucu liderdi. Baktığınız zaman bugün Katar'ı bu noktaya getiren tüm vizyonun sahibiydi. Etkilenme olarak daha çok tabii bir yas ve

0: sembolik anlamı var. Fakat operasyonel anlamda Katar'ı ya da diğer ülkeleri etkileyecek bir durum yok. Çünkü 2013 yılından beri oğlu Tamim bin Hamad görevi devralmıştı ve o tarihten beridir görevi kendisi yürütüyor. Bir baba emir pozisyonundaydı. Fakat ağırlığı tabii ki her zaman devlet yönetiminde vardı. Yani kurucu önder diyebiliriz kendisine. Çünkü Katar'ı küçük bir ülkeden bugün diplomaside, ekonomik model olarak ve dediğiniz gibi sıvılaştırılmış doğal gazın en büyük ihracatçısı haline getiren kişi, beyin, baba emirdir. Onu kaybetti ülke. Şu an için bir yas ve sembolik anlamı var. Ama politikada genel anlamda Katar'ın politikası değişmeyecektir. Çünkü kurumları yerleşik, politikası sağlam devam edecektir.
1: Peki şimdi Kanat Bey, Türkiye için biraz da öneminden de bahsedelim. Türkiye için ne önem arz ediyordu Hamad? Özellikle neleri değiştirdi bu bağlamda? Biraz bu tarafa da değinirsek sevinirim.
0: Tabii. Türkiye ile olan stratejik ortaklık mimarisinin temel taşını atan kişidir kendisi. Ve bunun kurumsallaşmasını da bugüne kadar sağladı. Yani bundan sonra da bu tesis edilen ilişki hem savunma sanayinde hem yatırımlar alanında, finans alanında ve arabulucu diplomasi alanında Türkiye ile beraber çok güzel bir ekip olduklarını düşünüyorum. Bu anlamda hem diğer ülkelerle yani diğer Körfez ülkeleriyle hem Afrika'daki ya da Orta Doğu'daki diğer çatışmalarla ilgili Türkiye ile beraber bir rol oynamıştı. Bunu son 10 yıldır da devam ettiriyorlar. Oğul Hamad Altani tarafından da devam ettiriliyor. Bunda büyük bir değişim beklenmiyor. Hatta daha gelişerek ilerleyeceğini düşünüyorum. Burada sıvılaştırılmış doğal gazla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ülkenin ihracatının %80'i ne oluşturuyor? Petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz. Sıvılaştırılmış doğal gazdaki yarattıkları teknolojiyle yani 600 kat küçülterek -162 dereceye sıvılaştırıyorlar doğal gazı. Hani bunun önemi şu, körfezi olabilecek herhangi bir şey dünyanın beşte bir ihtiyacını karşılayan Katar'ı ve herkesi etkiliyor. Bugün Avrupa'da da gördüğümüz fiyat artışlarının sebebi aslında Katar'ın bu doğal gazı Hürmüz Boğazı'ndan geçirememesi. Ama bu vefatla değişecek bir şeyler yoktur ama tabii Körfez'de oluşan şu anki değişimleri hep beraber zaten takip ediyoruz. Türkiye için pozitif bir ilişki Katar-Türkiye ilişkileri devam edecektir diye düşünüyorum.
1: Yani şu anda ekopolitik bağlamda Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri açısından burada olayı değiştirebilecek bir gelişme olarak okumamakta fayda var. Burada kurumlar üzerinden biraz daha gidileceğini siz bahsediyorsunuz aslında. Doğru değil
0: Evet.
1: mi?
0: Kesinlikle doğru. Katar'ın bu anlamda emirinin vefatı tamamen semboliktir. Herhangi bir şeyi değiştirecek şu an için bir operasyonel durumu yoktur. Çünkü zaten oğul Emir bu görevi 10 yıldır yürütüyor ve beklenen herhangi bir negatif durum yok. Katar 70 bin dolar gibi kişi başına düşen gayri safi milli hasılasıyla ki bunu da açarsak aslında 3-3,5 milyon nüfus burada 500 bin kadar maksimum lokal var. Yani baktığınız aslında bir Katarlı'nın yani gerçek
1: Evet.
0: Katarlı diyeceğimiz dışarıdan gelen çalışanlar bir Katarlı'nın ortalama yıllık gayri safi milli hasıladan aldığı pay 500 bin dolar kadar. Bu herhangi bir şeyi değiştirmeyecektir. Aynı şekilde sistem devam edecektir.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi Başkanı Kanat Kutluk. Kanat Bey, çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir gün diliyoruz. Ve efendim, evet, programımızda bu kez turizm sektörünü şöyle bir konuşalım derinlemesine. Yılın ilk yarısı nasıl geçti? Bundan sonraki süreçte neler bekleniyor? Kendisi bizlerle birlikte. Er Yatırım Genel Müdürü Ferzan Çelik Kanat bizlerle. Ferzan Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş gördük.
1: Evet, şimdi öncelikli olarak şöyle bir yılın ilk yarısını değerlendirelim. Çünkü Ocak'ta büyük beklentiler vardı bu yaza doğru. Fakat Şubat sonunda gerçekleşen bölgedeki savaş ve

0: bir türlü dinmeyen o çatışmalar nedeniyle birlikte Mart sonunda erken rezervasyonlar hikayesinde biraz beklentilerin altında gerçekleşme oldu. Öncelikle yılın ilk yarısını bir değerlendirelim. Hakikaten bu erken rezervasyonları sayısının azlığı son dakika rezervasyonları telafi etti mi diye şöyle bir soru sorayım.
1: Hemen şuradan başlayayım. Açıkçası artık son dakika rezervasyonları Türkiye'nin yeni gerçeği haline gelmeye başladı. Eskiden özellikle tur operatörleriyle birlikte Akdeniz çanağındaki otellerin alışkanlıkları çok daha öncesinden odaların satışıyla birlikte belirli bir nakit akışı yakalayarak sezonda belirli bir nakit döngüsü yaratmaktı. Tabii özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyadaki ve çevremizdeki olaylardan etkilenen turist ve turizm sektörü aslında öncelikli olarak bir güven algısı aramakta. Bu güven algısı da tabii ister istemez karar verme aşamalarında turizm misafirlerinin, turistlerin biraz daha son dakikaya kadar gelişmeleri takip edip ona göre destinasyon veya ülke veya otel tercihlerini etkilemekte. Özellikle son 6 aylık periyotta bölgedeki hem Amerika-İran savaşı hem Rusya-Ukrayna savaşları göz önüne alırsak ciddi bir son dakika rezervasyonu süreci yaşıyoruz. Bu tabii 2026'nın beklentisinde hem Turizm Bakanlığı'nın koyduğu hedeflerle birlikte aslında bizim hedefimiz 60-65 milyon civarında bir turist sayısıyla yaklaşık 65-70 milyar dolar civarında bir turizm geliriydi. Her ne kadar bu iş erken rezervasyondan son dakikaya kadar kaysa da henüz bu hedefte bir sapma yok. Bu hedef doğrultusunda gerçekleştireceğiz gibi gözüküyor. İlk çeyrek periyodunda yani Haziran'ı da içine katarsak toplam Türkiye'de şu anda yaklaşık 17 milyon civarında bir ziyaretçi sayısı gerçekleşmiş gözüküyor. Bunun yaklaşık 2 milyonu yurt dışında ikamet eden Türkler. Toplam 15 milyon da turist diyebileceğimiz gerçek anlamda bir turizm aktivitesi kişi sayısı gerçekleşmiş. Bu da yaklaşık 10 milyarla 12 milyar dolar arasında bir hasılata tekabül ediyor. Tabii aslında burada yeni bir söylem üzerinden bu işe tekrar okumak gerekirse artık kaç kişinin geldiği değil, kişi başı harcamanın ne kadar olduğu çok önem arz ediyor.
0: Kesinlikle. Burada zamanları bunu konuşuyoruz.
1: Evet,
0: aslında.
1: Evet çok doğru.
0: Ne kadara çıkardık orada kişi başına turist harcaması?
1: Aslında burada destinasyon çeşitlemesi, segment çeşitlemesiyle yani gastronomi, sağlık turizmi, biraz daha cruise veya biraz daha işte alışveriş turizmi gibi alt segmentlerle birlikte bu şu anda gerçekleşen realde 102 dolarlar civarında. Yani aslında 2026'nın kazananı şöyle diyelim ülkeler açısından İspanya, Fransa, İtalya gibi rakiplerimizi de göz önüne alırsak ne kadar turistin getiren, ne kadar turistin geldiği ülkeler değil kişi başı harcamasını ne kadar yükselten ülkeler olacak. Şu anda doğru bir yoldayız. Bu her şey dahilin yanına ne kadar çeşitlendirmeyle belirli bir revizyon yaratırsak aslında ne kadar kişinin geldiği değil, ne kadar para kazandığımız satır altında o önem arz edecek.
0: Yani buradaki ana hikaye sizle program başında da konuştuğumuz gibi fiyat değil güven.
1: Çok doğru.
0: Oda değil deneyim.
1: Çok doğru.
0: Deneyimle birlikte mi o fiyatlar?
1: Harika. Yani aynen öyle. Çünkü artık yeni turist modeli biraz daha tanımını gezgin modeline çevirdi. Turistin gezgin anlayışında artık turist fiyat değil güven arıyor diyebiliriz bir başlık olarak. İkinci başlık olarak da misafir artık oda satın almıyor, deneyim satın alıyor. Çünkü turist alışkanlıklarında baktığınız zaman artık daha uzun değil, daha az ama daha sık seyahat eden ve artık bu seyahatinde kendisine bir deneyim katmak isteyen bir turist profiline dönüşmüş durumda. Özellikle yeni jenerasyon kuşaklarla birlikte mümkün olduğu kadar gezen, mümkün olduğu kadar otelden çok otelin etrafıyla ilgilenen, bulunduğu destinasyonu arayan turist profiline dönüştü. Aslında bu turizmi hem bütün markete, pazara yaymak için iyi bir alışkanlık. Kesinlikle. Ama tabii de şöyle bir sorumluluk geliyor. Yani turizm artık otellerinizi çok güzel yaparak, hizmetinizi siz bireysel olarak çok iyi vererek bitmeyen, işte o havalimanında taksiciyle başlayan, ta ki o sizin esnafınıza kadar süre gelen bütünleşik bir yapının revizyona uğraması gereken, bunlarla birlikte bütünleşik bir hizmet vermeniz gereken bir hal almış durumda. Bunları doğru düzgün bir şekilde eğer belli bir regülasyona oturtabilirsek aslında Türkiye önümüzdeki süreçlerde dahil olmak üzere çok şanslı bir destinasyon. Kültürüyle, gastronomisiyle, özellikle son dönemlerdeki sağlık turizmiyle birlikte ciddi bir gelir alternatifi ve çeşitliliği yaratabilecek bir ülke. Tabii burada bir enteresan bir geçiş daha yapayım. Şöyle bir husus var. İklim değişikliği.
0: Evet.
1: Burada Türkiye'nin şöyle bir avantajı var. Biliyorsunuz şu anda Avrupa'da çok ciddi bir sıcaklık
0: durulmuyor.
1: Var.
0: Durulmuyor. Yani normalde İngiltere'de baktığınız zaman hakikaten Temmuz ayında dahi kot ceketle dururdun.

0: bakıyoruz. Bugün insanlar sokakta yürümekte zorlanıyor. Ya da Fransa keza aynı şekilde. Buralar çok alışık olmadığımız sıcaklıklarla karşı karşıya. Bu bizi avantaja çevirdi mi?
1: Çevirdi, çevirecek. Aslında bu tabii çok uzun soluklu bir süreç. Hı hı. Bugünden yarın olacak bir şey değil ama özellikle deniz suyu sıcaklıkları gibi çok kritik iklimsel değişiklikler hem sezonsal kaymalara, sezonun değişmesine hem de gerçekten bir şekilde turizm alışkanlıklarının değişmesine sebep olacak. Yani örnek veriyorum, bizim alışagelmiş sezonumuz yazken belki ilkbahar sonbahara kayacak. Belki alışılagelmiş Akdeniz çanağındaki bir takım ülkeler biraz daha kuzeye doğru kaymaya başlayacak, hı hı, iklimden dolayı. Türkiye'de tabii ciddi bir otel envanteri var ve bunlar da biraz daha yaşlı envanter. Doğru. Yani 2000'li yıllarda daha çok teşviklerle başlamış bir turizm portföyümüz var. Hı hı. Tabii bütün bu değişimlerle birlikte yenileme ve renovasyon yatırımları da bu değişimlere ayak uydurmak zorunda kalacağı bir döneme gireceğiz. Çünkü turizmin maliyeti sadece bir gayrimenkul değeri üzerinden okunmaması gereken bir yatırım modeli var. Bu yatırım modeli özellikle işletmesel karlılık da aynı zamanda çok ciddi etken. Ve turizmcinin en büyük 3 tane maliyet kalemi de personel, enerji ve gıda. Hı hı. O yüzden bu renovasyonlar, önümüzdeki yeni trendler ve bu iklimsel değişiklik gibi global etkiler mümkün olduğu kadar yeni binaların, yeni yapıların renovasyonunda ciddi bir şekilde dikkate alınması gereken faktörler olacak.
0: Peki döviz kuru burada sizin işletme maliyetleriniz bağlamında ne kadar önem arz ediyor? Çünkü döviz kurunun istikrarlı devam etmesi ama turizm gelirlerinizdeki düşüş, diğer tarafta enflasyon üst baskıyla işte sizin söylediğiniz gibi kira maliyetleri ya da işte gıda maliyetleri vesaire, buradaki fiyat artışları.
1: Döviz nasıl kuru şu anda son yaklaşık 2 senedir turizmcinin en canını acıtan,
0: evet, en büyük şikayet
1: bir
0: noktası.
1: Faktör. Şöyle ki, yani enflasyonun yaklaşık %57 maliyetler üzerinden enflasyon maliyetinin arttığı bir son 3 sene yaşıyoruz. Hani paçalda söylüyorum bunu. Baktığınız zaman da gelirler TL bazında yaklaşık %40 artmış. Yani enflasyon oranında gelirleriniz kurtarmamış. Hı hı. Hani bizim sarılacağımız bir diğer liman döviz artışı, döviz kuru olurken artık son yaklaşık 2 senedir dolarda, sterlin ve euroda da yaklaşık %17, %20 civarında bir kur artışı ortaya çıkmış. Yani hem enflasyon karşısında gelirleriniz bir şekilde geride kalmışken, hmm, döviz de bunu destekleyememiş.
0: Doğru.
1: Şimdi buradan okursanız turizmcinin finansman modelini, aslında kur bizi ciddi şekilde sıkıntıya soktu ve hesaplarımızı, hmm, şaşırttı. Ne zaman ki enflasyon biraz daha aşağıya gider... Çünkü turizmciyi şöyle okumamak lazım. Ya işte TL harcıyorsunuz ama döviz kazanıyorsunuz. Eğer kur bu şekilde kalırsa biz gerçekten ciddi zarar görüyoruz. Hiçbir şekilde bu enflasyon veya işte maliyet artışının önüne geçemiyoruz. Kur bizi sıkıntıya soktu.
0: Peki o zaman şöyle sorayım. Geçen sene çalıştırdığınız eleman sayısıyla bu yılı kıyasladığımız zaman orada bir düşüş mü var, artış mı var?
1: Eleman sayısı açısından tabii belirli markaların belirli kriterleri yerine getirilmesi için azalma söz konusu olmuyor. Ama daha insani şartlarda biraz daha insanlara daha enflasyon oranında artışlarla yaşam kolaylığı, yaşam konforu sağlamakta zorlanıyoruz. Çünkü biz sonuçta hizmet sektörü gülümseyen pozitif bir sektör. İnsanlara gülümseterek, gülümseyerek bir hizmet vermeniz gereken, çalışanınızı gülümsetmeniz gerekiyor ki hizmetinizi gülerek verebilirsiniz. Biz henüz bu enflasyon mücadelesinde çalışanlarımıza yeteri kadar gülümsetemiyoruz. Hı. Aslında eleman çıkarmak, eleman sayısı azaltmak yerine onlara daha konforlu bir iş ortamı sağlamaya gayret ediyoruz. Burada da çok zorlanıyoruz.
0: Peki, diğer bir tarafta az önce dediniz ki yani aslında bu eski deneyim, işte tatil köyü ya da işte otele giriyor, 6 gün konaklıyor ve ardından 7. günü çıkıyor, havaalanına gidiyor turist ve gidiyor. Yani bu model artık geleneksel model, daha ilkel bir model kaldı. Bunu çeşitlendiriyor yeni kuşak özellikle dediniz. Şehri geziyor, ülkeyi geziyor, bir şekilde etrafı geziyor. Şimdi Türkiye hep yaz turizmiyle övünen bir ülkedir. Ama bunu 3 ayla sınırlamamak gerektiği son dönemlerde epey de yapılan çalışmalarla birlikte ortaya konuluyor. İşte kültür turizmi olsun, spor turizmi olsun, sağlık turizmi olsun. Şimdi buradaki ana yatırımlarınız konusunda, yani sadece 3 ayla sınırlamayıp orayı çeşitlendirme gibi girişimleriniz var mı? Neler olmalı bu bağlamda? 12 ayı yaşayan bir ülke olmalı aslında bu.
1: Çok doğru. Bu aslında bu sadece bir binaya kimlik vermekten çok aslında yatırımı yaptığınız destinasyona da bir kimlik vermeyi kapsıyor. Evet. Çünkü yaptığınız ne kadar bir atıl yatırım olursa o bölgenin de ekonomisi o kadar etkileniyor. Olumlu aynen. veya olumsuz tabii, bir şekilde. Tabii şimdi çok multifunctional veya enerjik verimliliği daha yüksek, daha yeşil binaların hı-hı. oluştuğu yeni bir tabii düzen var. Aynı zamanda bu kanunlarla da yeniden düzenleniyor. Plastik atıkların tekrar geri kazanılmasından tutun da enerjinin geri kazanılmasına, daha kimlikli binaların oluşmasına. Bizim tabii dediğim gibi 90'lı yılların sonundan 2000'li yılların başına kadar bu her şey dahil turizmiyle yaptığımız tahsisli yerlerde tamamen deniz, kum, güneş üçlüsüne endeksli ve her şey dahil sistemde yapılaşmamız evet. söz konusu. Bunu dönüştürebiliriz ama bunun dönüşümü tabii bir günde olmaz. Çünkü bunlar 500, 600, 700 odalı büyük tesisler. Burada önemli olan sokaktaki esnafla, yerel halkla birlikte tüketim alışkanlıklarından, yani aldığınız domatesden tutun da belki de alışveriş yaptığınız manava kadar, kasaba kadar bunu bir kere sektöre yaymak, sektörün dışındaki bileşenlerle paylaşmak lazım. Ondan sonra bina dönüşümlerinde ise mümkün olduğu kadar dediğiniz gibi well-being çok yükselen bir sektör.
0: Evet.
1: Spa veya işte health özellikle çok yükselen bir sektör. Hı hı. Yani bu dönüşümlerle birlikte yabancı misafirlerin de beklentileriyle artık sadece yemek, deniz veya havuz gibi çok klasikleşmiş fonksiyonlardan biraz daha insanların eğlenceden ziyade kişisel bakımlarına, biraz daha hı-hı. paketlere, işte biliyorsunuz işte şu anda meditasyon, spa, nefes, yoga gibi çeşitli trendler çok yükseliyor.
0: İnanılmaz, İspanya bu alanda çok yükseldi. Mesela.
1: Burada ciddi bir şekilde hem fiziksel hem de bir şekilde personel kalitesini de buna göre dönüştürerek 12 aya yayılabilecek aslında çok güzel destinasyonlarımız var. Bugün Antalya'nın ya da Kemer'in veya örnek veriyorum Bodrum'un herhangi bir yerinde çok rahat 12 ay bu işi yapabilirsiniz. Tabii bunun bir önemli bacağı da uçuşlar. Yani özellikle kış periyodundaki uçuş periyotlarının da bununla paralel geliştirilmesi lazım ki insanlar 12 ay istedikleri konforda o uçuşla o destinasyona ulaşabilsinler.
0: Peki şimdi diğer tarafta özellikle Ferzan Bey şunu da sormak isterim. Hep İspanya'yla, İtalya'yla, Avrupa ülkeleriyle bir kendimizi kıyaslama ve bu noktada rekabetçiliği yakalamamız gerekiyor tartışmaları vardı. Yakaladık mı son yıllarda? Nasıl görüyorsunuz? Oradaki yorumunuzu merak ediyorum.
1: Bence bizim zaten onlarla ilgili aramızda büyük bir mesafe yoktu. Yani hem tesislerimiz açısından, hem insan kaynağımız açısından, hem de fiziksel koşullarımız evet. açısından ciddi bir
0: daha
1: şekilde
0: kaliteli
1: çok daha kaliteli aslında bir ürüne sahibiz.
0: Doğru.
1: Ama bu tabii tamamen algıdan geçiyor. Yani algıyı doğru yönetirseniz pazarlayamayacağınız bir ürün yok. Hı hı. Bugün siz hala Türkiye'yi Orta Doğu ülkesi resmi içerisinde konumlandırırsanız bu bölgedeki her türlü şey üzerinize yapışıyor. Hı hı. Yani biraz daha algıyı, biraz daha pazarlamayı, daha unik, biraz daha onlara yakın, biraz daha bağımsız Orta Doğu algısından çıkararak yapabilirsek aslında bizim onlardan farklı bir tarafımız hı hı. yok. Nedir bugüne kadar işte bahsettiğimiz her şey dahil sistemle birlikte biraz daha ucuz bir destinasyon algısı üzerimize yapışmıştı. Şimdi bu da yavaş yavaş aslında acı bir reçeteyle de olsa kırılmakla doğru. birlikte şu anda aslında biz aynı kalitede hizmeti verebiliyoruz. Özellikle bu Turizm Geliştirme Ajansı'nın son dönemde yaptığı tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, sosyal medyayı daha etkin ve verimli kullanma çalışmaları aslında bizim de onların denge olduğumuz, hı-hı. algımızın biraz daha düzeldiği, Türk Hava Yolları'nın dünyadaki ciddi bir imaj çalışmasıyla birlikte ciddi bir algıda aynı eşit seviyeye gelmiş durumdayız.
0: Doğru.
1: Yoksa fiziksel olarak herhangi bir eksikliğimiz olduğunu düşünmüyorum. Bu algıyı doğru yönetmek lazım. Özellikle şu son savaş periyodunda Türkiye bence kendini bu konuda iyi sıyırdı hı-hı. ve iyi kendini ayrıştırdı.
0: Peki burada alternatif pazar arayışı, yani şundan bahsediyorum. Türkiye'de bugün yoğunluklu olarak turistin gelmiş olduğu bölgeler belliydi. Orada bir değişim, dönüşüm var mı? Pazar çeşitlendirme konusunda özellikle turistin çeşitlendirilmesi konusunda nasıl bir yol kat ettik?
1: Biliyorsunuz bizim ana pazarlarımız hala Rusya, Almanya, İngiltere başta olmak hı-hı. üzere. Şimdi Polonya, Bulgaristan evet, gibi Avrupa doğru. ülkeleri. Tabii şu anda dünyanın ekseni 3 noktadaydı. Hep bir güzel bir söz vardır. Roma'dan Londra'ya, Londra'dan Washington'a. Şimdi Washington'dan da bence Hong Kong, Singapur gibi Asya ülkelerine dünyanın merkezi kaydı. Dünyanın merkezinin bu şekilde kaydığı bir dönemde aslında Asya pazarıyla ilgili ciddi çalışmalar var. Hı hı. Yani Asyalı gezgin turistlerin sayısı artıyor. Bunlar biraz daha tabii farklı beklentiler içerisinde olan turist profili olduğu için buna adapte sağlayıp bu konuda ciddi hareket eden pazarlama, tur operatörleri, seyahat ajantaları ciddi bir şekilde başarı elde ediyor. O yüzden şu anda biz pazar çeşitlendirmesinde o konvansiyonel alıştığımız Avrupalı turistin yerine Asyalı gezginlere, şimdi Çin'in yaklaşık 1,5-2 milyon insanı her sene aktif olarak seyahat ediyor.
0: Doğru.
1: Bu çok önemli bir rakam. Otel markaları, yemek kültürü, bunlarla ilgili odaların dizaynı, tasarımına kadar bunlara yavaş yavaş artık tesislerin adapte olması lazım. Ve bu bizim için çok büyük bir fırsat. Çünkü özellikle İstanbul'daki yeni havalimanı bu konuda ciddi bir hub olduğu için Asyalı turisti bence ciddi bir şekilde uzun süreli yakalayabilirsek o dönüşümü çok sağlıklı yapmış oluruz.
0: Çok çok önemli. Demek ki Asya'ya doğru da böyle bir genişletmekte fayda var. Çok teşekkür ediyorum keyifli sohbetiniz için. Efendim, Mer Yatırım Genel Müdürü Ferzan Çelik Kanat'la birlikte değerlendirmiş olduk 30 dakikayı. Noktalıyorum.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
3: Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tamide çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tami.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
5: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur. Tami.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Ile devam ediyoruz efendim. Evet, aile ekonomisinde bu hafta zaman kullanımı araştırması 2025 sonuçları açıklandı. TÜİK tarafından hazırlandı bunlar. Ve önemli sonuçlar da var. Kendisiyle birlikte değerlendireceğiz. Sosyal medyada geçirilen sürenin 10 yılda 2 katından fazla artmasını nasıl okumalıyız? Diğer tarafta gazete ve dergi okuma oranlarında sert bir gerileme söz konusu. Bu bağlamda nasıl değerlendirilebilir ki? Hala Türkiye'de medya tüketiminin geleceği açısından en yaygın medya aracı olarak ise televizyon yer alıyor. Bu tarafı yine değerlendiriyor olacağız. Diğer tarafta ev ve aile bakımında kadınlar yine öncü rolü oynuyor ki yaklaşık erkeklerden 3 saat daha fazla zaman harcıyor ve bu farkın ekonomik maliyetini aslında yeterince konuşuyor muyuz? Kadınların istihdama katılımı bağlamında bu kadar önem arz ederken. Spor tarafı, doğa sporlarına baktığımız zaman ortalama yalnızca sadece 12 dakika gerçekleştiriliyor. Yani zaman kullanımı araştırmalarının sonucu oldukça çarpıcı olduğunu söyleyelim. Birazdan Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu da bizlerle birlikte olacak ve bu anketin sonuçlarını konuşuyor olacağız. Ama öncesinde bir haberle başlayalım efendim. ABD ve İran geriliminin kırılgan ateşkesi zorlamaya devam etmesiyle Hürmüz Boğazı çevresindeki riskler yüksek seviyede kalmaya devam ediyor.
2: Anur'un az önce söylediklerini dinliyordunuz. Aynı kalıplar kendini tekrar ediyor. Başkan Trump çıkıp bir şeyler söylüyor ve sonra müzakereler söz konusu olduğunda yine bir duraklama dönemine giriyoruz. Bunun ne kadar süreceğini öngörüyorsunuz? Yılın geri kalanında da böyle mi olacak?
3: Evet, beni konuk ettiğin için teşekkürler Abir. Sanırım bir tür bazı şiddet dönemleri, bazı sürtüşmeler göreceğiz ama uzun vadeli bir çözüm göreceğimizi sanmıyorum. En iyi ihtimalle mutabakat zaptına geri dönüldüğünü görebiliriz. Ancak gelecekte yaptırımlar kaldırılsa bile İran ile ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki katıksız muhafaza karların İran'a sağlanacak faydaları sınırlayabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden bu dinamiklerle hala yeni bir normale doğru yol aldığımızı düşünüyorum. Ve biliyorsunuz küresel ekonomideki tamponlar şu an oldukça düşük seviyede. Bu yüzden piyasaların bu konuda hala biraz iyimser göründüğünü düşünüyorum.
2: Reiçi, yeni gerçeklikten bahsediyorsun ve bu yeni normalden işlerin nasıl görüneceğinden bahseden pek çok kişi tarafından paylaşılan bir kavram. Peki gemi sahipleri bu yeni gerçeklikle Hürmüz Boğazı'nda yollarını nasıl bulmaya başlayacaklar? Peki sizce birkaç yıl içinde Hürmüz Boğazı ana bir nakliye rotası olarak stratejik önemini kaybeder mi?
3: Hacmin azalacağını düşünüyorum. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan şimdiden taahhütler görüyoruz. Yatırım yaptıkları bypass hattını zaten kullandılar. Bunu sadece petrol için değil, diğer mallar için de yapmaya çalışıyorlar. Özellikle Suudi Arabistan. Yani biliyorsunuz Şubat sonunda bu aşama başlamadan hemen önce Hürmüz Boğazı'ndan günde 20 milyon varil petrol ve petrol ürünü geçiyordu. Daha düşük hacimler görebiliriz. Ancak ister Cebel Ali olsun, ister farklı limanlar olsun, çok fazla altyapı ve lojistik var. Hala bir miktar bağımlılık olacağını düşünüyorum. Ancak nihayetinde mesele sadece Hürmüz ve onun stratejik zorunluluğu değil, aynı zamanda İran ve diğer bölgesel aktörlerin diğer altyapılara yönelik riskleri olup olmadığıdır. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah Limanı çok önemli bir araç olarak ortaya çıktı. Ancak İran füzeleri tarafından vurulabilir. Yani günün sonunda hala masada olan tırmanan bir savaş bağlamında bu bir risk olmaya devam ediyor. Ancak bölgede ve dünyada ön maliyetler yüksek olsa bile alternatif boru hattı rotalarına daha fazla bağlılık görüyorum. Ve örneğin Irak'ın tedarikine ne olacağını izliyorum. Özellikle de terörü destekleyen devletler listesinden nihayet çıktığı şu dönemde Suriye'den geçen boru hatları olacak mı? Bu işler bir gecede olmaz.
2: Evet Rachel. Şuna, Hürmüz Boğazı'nın kendisine, Hürmüz Boğazı'na dönecek olursak tüm bunların merkezinde gerçekten o var değil mi? Çünkü mutabakat zaptı görüşmeleri sırasında nükleer bileşenin biraz geri planda kaldığını görüyoruz. Trump'ın asıl hedefi bu. Yani özetle şu an mevcut durumda bu çatışmada sizce kimin eli daha güçlü? İran mı yoksa Amerika Birleşik Devletleri mi?
3: Bunu söylemek zor, gerçekten zor. İran kesinlikle elinin daha güçlü olduğunu düşünüyor. Trump yüksek enerji fiyatlarına karşı hassas. Bu yeni gerilim enerji fiyatlarının veya en azından ham petrol fiyatlarının düşmesinin ardından geliyor. Petrol ürünleri hala kısıtlı arzda ve kısmen Rusya-Ukrayna çatışmasındaki dinamikler nedeniyle durum daha da kötüleşiyor. Ama bu başka bir hikaye ve nihayetinde biliyorsunuz İran'ın elini zorladığını ve gelecekte Boğaz üzerinde denetim ve nüfuz arayışında olduğunu görüyoruz.
1: Ve efendim evet aile ekonomisiyle devam ediyoruz. Az önce de söyledik özellikle bu süreç içerisinde zaman kullanımı araştırması sonuçları önem arz ediyor dedik. Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
4: Merhaba Pelin, iyi yayınlar diliyorum.
1: Şimdi hocam aile ekonomisini özellikle sadece bir gelir gider dengesiyle mi değerlendirmeliyiz yoksa zaman yönetimi de artık ekonomik bir kaynak olarak görülmeli mi, ne dersiniz?
4: Kesinlikle. Türkiye'de sadece para bütçesi değişmiyor Pelin. Aynı zamanda zaman bütçesi de değişiyor. Dolayısıyla biz zaman bütçesi olarak bakmamız gerekiyor buna. Bir karşılaştırma yapmış TÜİK, 2015'te 2025 yıllar arasında insanların zamanlarını nasıl kullandığına ilişkin, biliyorsun sen de bahsettin zaten. İnsanlar 2015'te örneğin 8 saat 48 dakika uyurken 2025'te bu süre 8 saat 55 dakikaya çıkmış. Yani biraz tabii biraz 7 dakika falan daha fazla uyumuşuz. Ama asıl mesele uyku değil. Asıl mesele uyanık kaldığımız zamanı kim için, ne için ve hangi bedelle kullandığımız aslında. Dolayısıyla 2025'te en büyük işte uyku kaleminden sonra 3 saat 15 dakikayla yemek ve kişisel bakım geliyor. Yani ikinci ayırdığımız zaman tabii bu 15 yaş üstü ne sorulan sorulardan çıkan sonuçlar 3 saat 15 dakika yemek ve kişisel bakım. Ardından da istihdam geliyor. Fakat aile ekonomisi açısından en çarpıcı başlık hane halkı ve aile bakım. Kadınlar bu işe günde 4 saat 3 dakika ayırırken erkekler sadece 58 dakika ayırıyor. Çalışan kadınlarda bile ev ve bakım yükü 2 saat 38 dakika çalışan kadınlarda, erkeklerde ise çalışan erkeklerde ise 47 dakika. Yani kadın işe gitse de evdeki görünmeyen mesaisi bitmiyor Pelin.
1: Bitmiyor.
4: Tabii buna şöyle demek lazım. Çifte vardiya ekonomisi demek lazım. Birincisi vardiya iş yerinde, ikinci vardiya evde. Üstelik doğru. İkinci vardiyanın maaşı yok tabii. Sigortası yok, emekliliği yok ama

0: aileyi ayakta tutan en temel üretim orada yapılıyor. Bir de belki ilgimizi çekecek asıl konu bu. 2015'ten 2025'e en büyük değişim dijitalleşmede.
1: Evet.
0: Sosyal medyada vakit geçirenlerin oranı yaklaşık %34'ten %72'ye çıkmış. Televizyon biraz gerilemiş ama ekran hayatımızdan çıkmamış, sadece yer değiştirmiş. Daha çok dijitalleşmeye, yani eskiden salonun ortasında televizyon vardı, şimdi herkesin cebinde kişisel bir ekran var. Bu kişisel ekranla evet, zaman geçiriyor.
1: Hocam,
0: bilmiyorum sen
1: hocam
0: de,
1: ben burada
0: hissediyor musun bunu?
1: Evet, hissediyorum, kesinlikle öyle. Şimdi burada hemen bir araya da girmek istiyorum. Şimdi sosyal medyada geçirilen sürenin 10 yılda 2 katından fazla arttığını görüyoruz. Şimdi bu değişimi biraz şurayla devam ettirmek istiyorum. Üretkenliği mi arttırıyor bu? Yoksa bu sosyal medya kullanımındaki artış plansız harcamaları ya da tüketim eğilimlerini mi arttırıyor? Hangi taraftan bakarız?
0: Şimdi şöyle bakmak lazım. Tüketimi yönlendirme açısından belki bakmak lazım Pelin. Şimdi insanlar zaten dijital ortamda sürekli bir dışarıdan size enjekte edilen bir reklam var. Sürekli. Görseniz de görmeseniz de ekranda dolaşırken, yani telefonda dolaşırken mutlaka gözünüze bir reklam çarpıyor. Bir şey ön plana çıkarılıyor ve sizin içinizde de onu tüketmeye yönelik bir istek oluşmaya başlıyor. Sizin tercihleriniz değişmeye başlıyor. Yani tercihlerde değişiklik yapıyorsunuz. Bazı örneğin biz mesela çok çay içerdik. Şimdi herkes kahve içiyor biliyorsun. Yani daha çok mesela gençlerde kahve çok daha yaygın. Bunun tabii ki reklamlarla işte popüler kültürle ilgisinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Mesela gençlerde çay içen hemen hemen çok az artık gördüğüm kadarıyla. Daha çok kahve içiyor. Dolayısıyla bu biraz da aslında dijitalleşmenin ve değişen popüler kültürün bir sonucu. Buna ulaşabiliyor mu, ulaşamıyor mu dersen o ayrı bir konu. Cebinde varsa tabii ki ulaşırsın. Yani param varsa, bütçen yeterliyse buna ulaşırsın. Yoksa ulaşma mümkün değil. İşte asıl problem de burada başlıyor. Neden? Çünkü cebinizde para olmadığı halde sürekli bir tüketim dalgası sizin beyninize sürekli yüklendiği için siz de belki borçlanarak, daha fazla kredi kartını kullanarak ne yapmaya başlıyorsunuz? Veya aileyi zorlayarak o tüketimi yapmaya çalışıyorsun. Bu tabii ki ciddi bir problem. Aile ekonomisi açısından da ciddi problem. Ama şunu çok net söyleyebiliriz. Maalesef cebimizdeki telefonlar bizim 3-4 saatimizi, bilmiyorum ben kendim de ölçüyorum, bakıyorum ne kadar zaman geçirmişim ekranda diye. Okuduğun şey şudur budur, ayrı bir şeydir. Kitap okumasın, ekrandan okursun, o ayrı bir şey ama en az 4 saatimizi neredeyse ekran başında geçiriyoruz. Bu tabii çok ciddi bir problem. Bir sürü hastalığı da beraberinde getiriyor aslında. Geçenlerde ilginç bir şey, Serdar Kuzuloğlu da yazdı bunu, bir makalede okumuştum. BBC Futures diyor ki, dijital cihazların yalnızca uyku düzenini, ruh sağlığımızı, dikkat eşiğimizi değil, bizzat bedenlerimizi de olumsuz etkilediğini yazıyor BBC Futures. Şunu bulmuşlar. Telefon bedeni diye bir isim bulmuşlar. Telefon bedeni. Sürekli başı eğip eldeki telefona bakmaktan dolayı bükülen boyunları anlatan teknek kelimesini kullanıyorlar. Yani teknoloji boynu diyorlar. En belirgin tabii etki sadece fiziksel değil, özellikle miyop konusunda da, özellikle miyop oranında ciddi bir artış olduğu, el kavrama gücü giderek zayıfladığı ortaya çıkıyor. Yani motor becerilerimizi etkiliyor aslında bu. Yani bu çok ciddi bir risk aslında hayatımızda. Tabii bunun için ne yapmak lazım? Biraz uzaklaşmak lazım bu işten. Ne bileyim işte, yemek yapmak lazım, müzik aleti çalmak lazım. el işleriyle uğraşıyorlar.

0: biraz temel becerilerini yapmamız gerekiyor, geliştirmemiz gerekiyor aslında.
1: Hocam şimdi bugün araştırmanın geneline baktığımız zaman özellikle son 10 yıldaki en büyük dönüşüm biraz zaman yönetiminde olmuş gibi duruyor. Yani evet. Dijitalleşme mi yoksa toplumsal yaşam alışkanlıklarına mı bu yansıyor ama bir sorunsal var ki o da işte spora günde ortalama yalnızca 12 dakika ayrılması. Evet. Bu da mesela verimliliği ve üretkenliği aslında etkileyen ana unsurlardan bir tanesi oluyor. Dolayısıyla bu tarafa ne dersiniz?
0: Şimdi çok doğru. Gerçekten biz zaten spor konusunda zaten yaptığımız sporda en yoğun şekilde biliyorsun yürüyüş yapıyoruz. Yani yürüyüş ve koşu var. Keşke onu da düzgün bir şekilde yapabilsek ama bunun için de tabii ki şehirde altyapı olması lazım. Yani yürüyebileceğiniz alanlar olması gerekiyor. Maalesef şehirlerimiz spor yapmaya çok uygun değil. Şu yani biraz işte hemen komşumuza gittiğinizde işte Bulgaristan'a gittiğinizde küçücük bir köyde bile büyük bir parkın olduğu ve insanların burada yürüdüğünü görüyorsunuz. Yani bizim bir kere fiziki altyapımız inanılmaz yetersiz bu konuda. Bu tabii bizim verimliliğimizi etkiliyor mu? Kesinlikle etkiliyor. Yani sadece verimliliğimizi etkileyen yemek alışkanlıklarımız değil, aynı zamanda vücut aktivitemiz de verimliliği inanılmaz bir şekilde etkileyebiliyor. Onun için işte sürekli dijital platformda zaman geçiren, spor yapmayan ki kadınlarda bu daha da düşükmüş herhalde anladığımız kadarıyla bu araştırmadan kadınlarda daha düşük spor yapma alışkanlığı. Bu tabii ciddi bir problemi, sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor aslında. Yani birçok sağlık problemi ortaya çıkıyor. Yani evet bir taraftan spor yapmıyor, insanlar işte spor için zaman ayırmıyor ama bu sefer diğer taraftan sağlığını kaybedip sağlık harcamalarında ciddi artışlar ortaya çıkmaya başlıyor. Obezitede ciddi artış var biliyorsun. Yani bunları da bu yeme alışkanlıklarının değişmesi tabii bunun temelinde de ekonomi yatıyor aslında. Dolayısıyla yeme alışkanlıkları, spor, insanların bu tür şeylere doğaya yeteri kadar zaman ayırmaması ciddi anlamda bizim sağlığımızı da olumsuz yönde, psikolojimizi de olumsuz yönde etkiliyor maalesef Pelin.
1: Şimdi hocam yani bir tarafta konuşmanın başında da konuştuk, değindiniz siz de ama kadınların ev ve aile bakımına yaklaşık erkeklerden 3 saat daha fazla zaman ayırdığını evet. görüyoruz. Bu farkın ekonomik maliyetini aslında yeterince konuşmuyor muyuz? Yani ben kadın istihdamı doktora tezimde çalıştım ama özellikle evet. orada hem ekonomik modelde hem de yapmış olduğum anketler sonucunda en önemli sorunlardan bir tanesi ev ve iş sorumluluğunun erkeklerle birlikte yürütülememesiydi. Buradaki alınacak önlemler nasıl aktif bir şekilde fiili olarak kadının istihdama yansımasını beraberinde getirir?
0: Ya tabii bu sosyolojik de bir mesele. Yani sadece hı hı. yani işin hani gelir kısmı yok. İnsan, evet, kadınlar doğru. daha çok biliyorsun artık istihdamda yer alıyor. Evet. Neden? Çünkü artık tek maaşla insanların geçinebilmesi mümkün değil. O nedenle ne yapmak zorunda? Kadın da istihdama katılmak durumunda. Tabii bunun bir diğer yönü de şu. Kadın iki, biraz önce anlattığım gibi aslında iki vardiya yapıyor. Yani bir işte vardiya yapıyor, bir de eve gelip evde vardiya yapmak zorunda kalıyor. Ve dediğim gibi bu da ücretsiz, hiçbir karşılığı da yok, aileyi ayakta tutuyor. Tabii burada özellikle işlerin paylaşılması son derece önemli Pelin. Yani çünkü kadın gerçekten ciddi anlamda eğer çalışıyorsa bir de istihdamda yer alıyorsa kadına ikinci bir yük de evde ciddi anlamda binmiş oluyor. Bu da ciddi bir problem. Tabii ki o sosyalleşme daha azalmaya başlıyor kadında. Bazı kendine zaman ayırma, işte okumaya veyahut da başka şeylere, belki arkadaşlarıyla gidip eğlenmeye, eşiyle, dostuyla, akrabasıyla zaman geçirmesini de olumsuz yönde etkileyebiliyor. O nedenle burada tabii ailenin karşılıklı oturup bunları ne yapması lazım? Konuşması lazım, paylaşılması Doğru. lazım işleri. Doğru. Yani hayatı paylaşıyoruz. İşleri de ne yapmamız gerekiyor? Paylaşmamız lazım. Gerekiyor Pelin.
1: Peki. Sayın Hocam çok teşekkür ederim.

0: Teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Ve efendim Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu ile birlikte zaman kullanımı araştırmasının sonuçlarını inmiş olduk. Aile ekonomisini değiştirdik. Programı noktalıyorum ama birazdan tekrar birlikteyiz. Hoşçakalın.
1: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6.000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Ve efendim bu kez fon saatiyle birlikte karşınızdayız. Özellikle öyle bir dönemden geçiyoruz ki fiyatlamalar ardı ardına değişiyor. Ki bir tarafta kazandıran olurken önümüzdeki ay kaybettiren tarafta oluyor. Tüm bu detayları ise kendisiyle değerlendirelim. Portföy yöneticisi Murat İnce bizlerle birlikte. Murat Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi Murat Bey öncelikle şöyle fon oluşturmadan önce özellikle bir temayı seçelim istiyorum. Önümüzdeki 3 ay tek bir yatırım teması seçmek gerekir ise bu güçlü dolar mı olurdu 3 ay için? Yüksek petrol mü olurdu? Yoksa yüksek reel faiz mi olurdu? Daha da önemlisi yapay zeka mı olurdu?
1: Türk yatırımcısı için konuşuyoruz büyük ihtimalle.
0: Evet.
1: Tabii ki yüksek reel faiz olurdu. İçinde bulunduğumuz durumda bir bitmeyen Amerika-İran savaşı ve onun etkileri dünyanın enflasyonuna ve faizlerine etkileri doğal olarak bizi de etkiliyor. İki, Türkiye'de borsa endeksinin bu sene kazandırmasını beklemekle beraber çok dalgalı bir seyir gösterdiğinden borsanın riskini alamayacak olan Türk yatırımcısının %70'lik 80'lik kısmı için yüksek reel faiz ana tema olmalı. Zaten para piyasası fonlarındaki büyümeden, mevduatlardaki kümeleşmeden bunu görüyoruz. Türk yatırımcısı
0: ana temamız dışında, yine bizim yüksek reel faiz. Güçlü dolar
1: bence
0: peki?
1: Yurt dışı için evet güçlü dolar. Bu Türkiye'ye yansıyacak. Fakat bunun Türkiye etkisinin minimal olacağını düşünüyorum. Neden? Merkez Bankası'nın ana konusu, ana noktası doları Türkiye'de belli bir sınırda tutarak enflasyonu düşük tutmak olduğu için ve bunu yapmak için yeterli rezervi bulunduğundan Türkiye'de yurt dışındaki o güçlü dolar teması bir şey fark ettirmiyor. Ancak euro ile ticareti olanlar bundan yararlanıyor. İhracatçıya biraz pozitif yansıyor bu kısım. Fakat güçlü dolar teması Türkiye'de insanların biraz da dolar alayım, güçlü dolardan dolayı dolar yükselecek, buradan da kar ederim demesine engel. Bu yine böyle devam edecek.
0: Peki yapay zeka küresel piyasalar için mi?

0: sadece o temanın güçlü olacağını düşünürüz ya da hayır, artık orada da biraz sönümlenme var, değerlemeler tartışmaya girdi. O yüzden ben onu ilk sıraya koymam mı dersiniz? Yapay şimdi, zeka temasına nasıl bakıyorsunuz?
1: Aslında bir ay önce falan Çağlar'la yine konuşmuştuk. Koymam diyorum ben ısrarla, biraz daha muhafazakar davranıyorum. Fakat bu devam ediyor. Büyük ihtimalle bu işin içinde Kasım'da Amerika'daki seçimler ve o döneme kadar Trump'ın istediği gibi borsanın güçlü hareket etmesi gerekiyor. Bunu da en kolay yapay zeka destekli ve Nasdaq endeksinden doğru yapılabiliyor piyasalar. Piyasalar Trump'a destek vermek istediği için oradan gidecek. Fakat şey önemli. Bu halka arzlar ciddi şekilde nakit çekiyor piyasadan. Bu da para piyasasındaki, Amerika'daki para piyasasındaki paranın azalmasına sebebiyet veriyor. Fakat çok büyük bir havuz olduğu için şu anda etkilemiyor. Kasım'dan sonra bence Amerikan piyasası neyi nasıl olacak şapkasının önüne koyup hesabını kitabını yapmaya başlayacak. Şimdi hiç her şey göz ardı ediliyor.
0: Peki şimdi o zaman küresel anlamda güçlü dolar teması bu bağlamda önemini korurken içeride ilk sıraya bunu koymuyoruz. İlk sıraya yüksek reel faizi koyuyoruz ki nitekim yatırım araçlarının performansına baktığımız zaman son açıklanan veri de dips tarafı ve özellikle mevduat tarafının en çok getiri sağlayan iki yatırım aracı olduğunu gördük. Burada dipslerin devam edeceğine dair beklentiniz var mı?
1: Evet, o dips tarafının yalnız sadece 2 yıla kadarki bonolar iyi getiri sağlıyor. Onu bir ayırt etmek lazım. 5 yıl, 10 yıllıklar reel faize ve önümüzdeki enflasyona göre bakıldığında sokaktaki insanın, standart yatırımcının çok fazla talep ettiği bonolar değiller. Fakat 2 yıla kadar olan vadelerdeki faizler yükseldiği için Merkez Bankası'nın faizi yükselmese de 37 tutsa da aslında 40'tan çalışıyor, bunu biliyoruz. O 300 bas puanlık marjını kullanıyor orada. 2 yıla kadar olan vadelerdeki bonolar da yüksek seyrediyor. Onlar o tepkiyi veriyor. Birazcık sokaktaki adam diyorum ama standart yatırımcı, banka şubelerine gidip yatırım yapan yatırımcı, ya aylık aylık 3 aylık mevduat döndüreceğime, böyle bonolar varmış 6 aylık 1 senelik vesaire, alayım mevduatla benzer gidiyor zaten ondan sonra diye yatırım yaptıklarını görüyoruz. Bir de para piyasası fonlarına girişler hızlandıkça, para piyasası fonları da tabii ki 3 aydan düşük veya 6 aydan düşük bonolara talep gösteriyorlar. Onun için o 2 yıla kadarki verim eğrisinin 2 yıla kadarki kısmı iyi getiri yaptı diye gösteriyor ve doğru.
0: Peki
1: doğru.
0: Altın tarafı da %6'lık götürü tarafında. Yani halbuki burada hep yerli yatırımcı düşüşü fırsat bildi. Kapalı çarşıya koştu. Alım fırsatı olarak değerlendirdi. Ama bugünkü gelinen noktada değerli metaller yüz güldürmedi. Yani bir aylık performansında bile tüfeğe indirgendiği noktada %6'lık bir kayıba işaret etti. Kaybettiren tarafta oldu. Dolar başa baş orada 0.75'lik bir götürü tarafında ve dolayısıyla bunu nasıl değerlendirmek lazım?
1: Şimdi yılbaşına itibaren kıymetli madenlerde, altın ve gümüşte çok anormal hareketler yaşadık.
0: Evet.
1: Bunu konuştuk çeşitli programlarda. Standart yatırımcı için kapalı çarşıda gidip sabahın köründe sıraya girip oradan işte 1 gram, 2 gram, 1 çeyrek, 2 çeyrek alan yatırımcıya oldu esas olan.
0: Aynen.
1: Şimdi bunun iki kısmı var. Bir, daha önceki yıllarda alışkanlıklarla savaş çıkar, savaş çıktığında altın yükselir mantığının bu sefer çalışmadığını gördük. Neden çalışmadı? Birazcık önceden belliydi ama bu kadar sert olacağını ben de beklemiyordum. Çünkü 1,5-2 yıl öncesinden 2500 dolar onstan başladı altının hareketi.
0: Çok sert yükseldi.
1: Aslında yılbaşında biz 4000'lere gelmiştik bile. 4000'den sonrası o 5600'lere kadar çıkan kısım savaştan önce olan kısım. Savaş oldu, altının yükselişi durdu. Çünkü o kadar anormal yükselmişti ki çok kısa bir sürede. Orada belli başlı büyük yatırımcıların, büyük ihtimalle hedge fonların, belli bazı merkez bankalarının satışları geldi. Yerli veya yabancı standart yatırımcının savaş olursa altın yükselir teması bu yüzden çalışmadı. Bir de ikinci konu var ki petrol fiyatları. Ne zamanki petrol

0: petrol fiyatlarının yükseleceği ve bir müddet yüksek duracağı beklentisi oluştu. Bunun başta gelişmiş ülkeler, sonra gelişmekte olan ülkelerin enflasyonunu yükselteceği, doğal olarak Amerika'da bile belki de bırakın faiz indirimini, faiz arttırımlarının konuşulmaya başlandığı bir sürece girdik. Bu durumda da doğal olarak ilk darbeyi kim yiyor? Kıymetli madenler
1: yiyor.
0: Şimdi burada hep şunu söylemek istedim. Teknik kısımları var bunun. Teknik bakmak lazım. 3850-3900'de büyük bir maliyet var.
1: Doğru.
0: Ve orada farkındaysanız iki kere son bir buçuk ayda 4000'in altına doğru geldi ani hareketlerde. Hep bizde gece oluyor sabaha karşı Asya borsalarındaki hareketlerde. Oradan bir toparlama geliyor. Şimdi aslında buralar 3900'ün üstü 4000-4050 aslında buralarda dip oluşturuyor. Hı hı. Fakat insanlara buradan gidin alın demek istemiyorum. Çünkü tekrar eski döneme geldik biz altın ve gümüşte. Eskisi gibi çok uzun vadeli yavaş yavaş kazandıracak.
1: Yani bekletecek yani aslında ayın, böyle ilk üç, yüksek ayındaki gibi olan.
0: Böyle birdenbire her gün %3 her gün %5 bu olmayacak. Hı. Onun için 1-2 yıl dokunmayacakları para varsa buralardan alınıp uzun süre tutulabilir. Hı hı. Ha ben işte 5000 dolar onsta aldım, 5500 dolar onsta aldım. İşte gram TL bakıyor ya insanlar. Evet. 8000'de 7500'de aldım. Onlar maalesef uzun süre bekleyecek.
1: Yani evet. Geçmişi hatırlatıyor aslında bize. Geçmişte de bu performansı yaşadı altın bakacak olursak. Evet. Yani sert yükseliş ardından çok uzun soluklu bir bekleyiş. Yani altının genetinde bu var aslında. DNA'sında bu var değil mi? Bekletme hikayesi. Peki diğer bir ikilemden bahsetmek istiyorum. Bir paradoks var aslında burada. Ve ben hangisinin baskın çıkacağını merak ediyorum. Tarih bize neyi gösteriyor? Biraz bu tarafa bakalım. Tahvil. Şimdi tahvil tarafında özellikle enflasyon ve faiz farkını fiyatladığını biliyoruz. Ve bugün tahvilin oynaklığının göstergesi MU endeksi. MU endeksi zirvelerde. Yani yüksek seviyelerde seyrediyor. Normalde MU'daki hareketlenmenin biliriz ki biz hisse senetlerine negatif yansıması olur. Ancak bakıyoruz ki MSCI World Endeksinde de zirve seviyelerde devam ediyor. Hisselerde büyümeyi fiyatlıyor. Şimdi bir tarafta enflasyon ve faiz farkını fiyatlayan, diğer tarafta ise hisselerde büyümeyi fiyatlayan. Şimdi iki tane aslında ikilem çıkıyor ortaya. Bu ikisinin aynı anda hareket etmesi bir anomali olarak karşımıza çıkıyor. Hangisi baskın çıkacak burada? Hisseciler mi kaybedecek, tahvilciler mi kaybedecek? Hangisi baskın çıktı bu zamana kadar?
0: Şimdi geçmiş zamana bakarsak iş hayatımızın eski dönemlerinde bu endeksler çok güzel çalışırdı.
1: Evet.
0: Tam kitap tanımı gibi buradaki hareket bugün değilse yarın öbür gün hisse senedi endeksine yansırdı ve tıkır tıkır bunlar çalışırdı. Son 5 senedir hatta 8 senedir diyeyim bütün bunlar ortadan kalktı. Hı hı. Dünyada paranın çoğalması, paranın gidecek yer araması artı popülist liderlerin başa gelmesi Trump gibi. Hı hı. O da bir popülist lider.
1: Doğru.
0: Kendi tarafına doğru. Ve para piyasalarının politika malzemesi yapılması çok daha fazla oluyor artık. Para piyasaları eskisi gibi tam kitap tanımına uygun. O grafiklerde 1900'lerin başındaki büyük ekonomistlerin yazdığı kitaplardaki gibi hareket etmemesine başlamasını sağladı. Şimdi burada şunu söylemek lazım. Hani bir sürü bu tarafa koşar, bir kişi de bu tarafa koşar ya. Ben hep Warren Buffett. Warren Buffett'a bakarım. Hayranıyım onun tabii meslek hayatımızın ilk başından beri kitaplarının. Şu anda Warren Buffett'ın fonunda biliyorsunuz 400 milyar dolara yakın cash duruyor. Bunu kendisi ilan etti. İlk bahardaydı. Ve dedi ki doğru düzgün bir alım fırsatı gelene kadar uzun süre ben bunu nakit tutacağım.
1: Her kriz bir fırsatı doğurur. O fırsata...
0: Aynen. Çünkü yani MU endeksinin buralara gittiği, faizlerin bu oynaklıkta olduğu dönemde hisse senetlerinin bu kadar tepki vermemesi manalı değil. Bir yerde bu tepkiyi verecek. Belki programın başında konuştuğumuz Kasım seçimleri ne kadar idare etmeye çalışıyor olabilirler?
1: Yapay zekaya rağmen de verecek mi diyorsunuz? Çünkü orada bunu bir gerekçelendirelim. Ben şöyle diyeyim. Hisselerdeki bu ana hikaye büyümeden daha çok aslında yapay zeka büyümesinden kaynaklanıyor diye bir görüş atayım mesela ortaya. Ona rağmen, yoksa Pelin Hanım bir dakika, orada da bir değerlemelerde ciddi tartışma da söz konusu. Ben mesafeli mi yaklaşıyorum dersiniz?
0: Şimdi oralarda değerlemelerde bir sıkıntı var. Hı-hı. Bence bu kesin. Bizim tahmin ettiğimiz, ben daha muhafazakar durduğum için benim tahmin ettiğim ölçüde sıkıntı olmayabilir. Ama mutlaka bu değerlemelerde bir sıkıntı var. O Hı-hı. bir yerde ortaya çıkacak. Ama bundan bağımsız yapay zeka ve bunun çevresindeki teknoloji hisselerinin endeksleri taşıdığı ortamda bir yerde düzeltme gelecek. Belki de bu hisselere gelmeyecek, hı hı. diğer tüm hisselere gelecek. Onlar yerinde sayacak. Endeksin düşüşü daha az olacak, hı hı. ama hisse başında düşüş daha fazla olacak. Ona bakmamız gerekecek. Yani eskiden MUV endeksi şu kadar gittiğinde hisse senedi S&P 500'de şu kadar düşer diyorsak, şimdi belki MUV endeksi bu kadar gittiğinde S&P 500 bunun yarısı kadar düşecek. Hı hı. Ama bunun nedeni yapay zeka ve teknoloji hisselerinin fazla düşmemesi, doğru. diğer hisselerin çok daha fazla düşmesi olabilecek. Hisse bazında bakmak veya başka endekslere bakmak gerekecek. Teknolojiyi exclude eden endekslere hı-hı. bakmamız gerekecek. Belki
1: yani orada bir kez daha o zaman geleneksel hisselere doğru bir rotasyon hikayesini doğurabilir. Yani bugün biz EKT diyoruz ama bankalar tarafı ya da sanayi tarafı, küresel bağlamda da söylüyorum, bir kez daha kurtarıcı olacağını söylüyorsunuz bu bağlamda.
0: Evet, belki de o zaman şöyle bir hareket de olabilir. Siz söylerken şu anda bende ampul yandı. Teknoloji ve yapay zeka hisseleri düşmediğinden diğer bazı hisseler çok fazla düşerse, ya burada düşmedik, hiç kaybetmedik, buradan çıkayım da biraz bu tarafa geleyim diyenler de belki bu dengeyi sağlayabilirler. Hı hı. Ama bu işler olacaksa Kasım'a kadar bunlar olmayacak gibi gözüküyor.
1: Değil mi? Evet, evet. Şimdi o zaman Murat Bey, güçlü dolar, yüksek petrol, yüksek reel faiz, yapay zeka teması, tüm bunları alt alta koyuyoruz. Jeopolitik gelişmeler diyoruz. Yılın ikinci yarısında TL varlıklarda durmak yine rasyonel midir? Yoksa yavaş yavaş artık yıl sonuna doğru yaklaşırken dövize dayalı enstrümanlara da göz kırpmakta fayda var mı? Yoksa burada TL'ye güven hikayesi devam edecek?
0: Hayır, bence TL'ye güven hikayesi devam.
1: Yani Türk lirası ağırlıklı.
0: Türk lirası ağırlıklı mutlaka. Sabit getirili menkul kıymetler, işte kısa vadeli bonolar dedik, hı hı. mevduat dedik, para piyasası fonları dedik. Burada duralım. Ha, yıl başında herkesin kendi risk algısına göre mutlaka bir miktar hisse senedi taşıyan fonlara yatırım yapmasını tavsiye etmiştik. Hı hı. Savaş esnasında çökünce oradaki pozisyonu ikiye çıkarttık. Çağlar'ın programında söylemiştim bunu. Sonra onu realize ettik. Ama hı. yılbaşında aldığımız miktarı herkesin kendi risk algısına göre %5 olur, 10 olur, 15 olur, 25 olur. Hı hı. Bunu yıl sonuna kadar tutmasını, yine de Türk hisselerinde yıl sonunda iyi bir değer bulacağını düşünüyor.
1: Türk hisselerinde hala yol var, potansiyel var.
0: Evet,
1: peki bugünden girmek?
0: Girilir. Bunu söylediğimiz zaman endeks 12.000-12.500 aralığındaydı. Şimdi 14. Hı hı. Biraz riskli. Şu ana kadar hiç almamış olanlar için.
1: Evet, yeni yatırım.
0: Dikkat edip fırsat kollamak gerekiyor. Yani onu zamanlamasına dikkat etmek gerekiyor.
1: Peki orada da tema mı öne çıkıyor? Yani hisse senedine baktığımız zaman genele yayılan bir yükseliş performansını görürüz, yoksa burada birisi aldı götürdü endeksi baktığımız tabii. zaman savunma aynen. tarafı başta olmak üzere.
0: Aynen.
1: Yani dolayısıyla burada yoksa seçici olmak kaydı hala devam mı ediyor?
0: Şimdi şartımız seçici olmak lazım, ama şimdi hani yatırım fonu programı yaptığımız için ben mutlaka standart yatırımcıya, bu işleri detaylı inceleyemeyecek olan yatırımcıya iyi fon seçmesini ve iyi yönetilen, yılbaşından beri geçen birkaç senelik getirilerine bakıp iyi yönetilen hisse fonlardan seçmesini tavsiye ederim.
1: İyi fon nasıl seçilir Murat Bey? Bir bu fon önemli. Yani bugün yatırımcının çok fazla büyük finansal okuryazarlığı yok. Hisse senedi tarafında da fonu seçecek özellikle. Hisse senedi ağırlıklı fonu seçecek, ama önünde birçok seçenek var. Bir fonu seçerken yatırımcı ilk üçü olmazsa olmazı nedir, nasıl seçecek?
0: Şimdi muhafazakar bu işlerden anlamayan yatırımcı için konuşalım.
1: Evet.
0: Çok fazla hisse senedi seçemeyecek yatırımcı için konuşalım. Bir kere fonun istikrarına bakmalı. Yani son 3 ay, 6 ay, son 1 yıl değil, son 3 yıl, 5 yılına bakmak lazım. Hı hı. Ha bazen yeni kurulan fonlar çok da yönetiliyor olsa dahi bu süzgeçten geçemiyor ama yapacak bir şey yok burada. Doğru. Sonra kurumu seçmesi lazım. Hı hı. Fonu beğendikten sonra acaba bu kurum aynı mı? Bir de şunu tavsiye ederim. Portföy yönetim şirketlerinin şeylerine girip web sitelerine, fonların içlerine aynı portföy yöneticisi ekibi mi yönetiyor? Bu çok önemli. Yani geçtiğimiz 3 yılda yöneten ekip bu sene değişmiştir. 2026 başından beri başka bir ekip yönetiyordur. Kötü demiyorum. Ama fonun istikrarına yatırım yapıyorsanız orada bir değişiklik var anlamına gelir. Benzer ekip yönetiyorsa son 2 yılda, 3 yılda, 5 yılda iyi bir performansı varsa ilk 10 olması önemli değil. İlk 20 de güzeldir. Hı hı. Enflasyonun üstünde getiri getirmiş olması yeterlidir. 2025'te bu olamadı tabii ama 2025 çok istisna bir yıldı. Hı hı. Bu şekilde fonları seçmek lazım. Bir de aylık olarak açıklanan fon portföy tablolarına bakıp hangi sektörlere ağırlık veriyor? Mesela dediniz ya savunma. Aselsan aldı götürdü değil mi borsayı? Şimdi mesela Aselsan ve savunma sanayi hiç yoksa bu fonun içinde bir dakika bu arkadaşlar bir yanlış yapıyor. Ama böyle bir şeye imkan yok. Zaten potansiyeli gördüğünde tüm portföyünüzü arkadaşlar hepsi çok akıllı çocuklar. Gidip mutlaka bir miktar şey katıyorlar içine.
1: Savunma
0: sanayiyi. Hatta gitmeye devam ettikçe yüzdesini de arttırıyorlardır fon içinde mutlaka.
1: Peki Murat Bey, bir fonun başarılı olduğunu söylemek için, adlandırabilmek için enflasyonun en az kaç üzerinde getiri sağlaması lazım ki bu fon başarılı diyelim?
0: Bu hesabı yaptık bu yıl için, yılbaşında. Şöyle diyelim, bu sene 25 civarı bitecek diye düşünüyorduk. Hı hı. Ne oldu? İran Savaşı vesaire 30'lar ve üstüne gitti enflasyon. Para piyasa fonları kabaca en az 35-40'lar civarı getirecek. Hı hı. Doğal olarak bunun üstünde para piyasa fonların ve mevduatların üstünde getiri sağlaması lazım. Bir hisse senedi fonunun ki aldığınız riske değsin.
1: Riske değil.
0: Aksi takdirde niye kalbim hoplasın. Aynen. Devamlı böyle hareket eden bir piyasaya yatırım yapayım. Yatırımcı için konuşuyorum. Tabii. Onun için doğal olarak minimum 45-50 getirmeli bu sene bir hisse senedi fonu iyi kazandım demek için.
1: Demek için değil mi? Demek yani için. Böyle bir durumda. Peki burada da Borsa İstanbul'da 45-50'lik bir potansiyel ya da Borsa İstanbul için söylüyorum ama bunu belki küreseli de katıyor fon yöneticileri sonuçta.
0: Tam
1: böyle
0: mutlaka
1: bir potansiyel.
0: Şöyle yılbaşında ilk 3 ayda baktığımızda biz 12.000-12.500 başladık bu yıla yanılmıyorsam. 16-17 binler, 18 binler pek çok aracı kurumun hedeflerinde var zaten.
1: Doğru.
0: Bu endeks rakamlar. Onun için aşağı yukarı benzer yerlere geliyor. Hı hı. Şu andan itibaren İran Savaşı da daha kötü bir şey olmaz. Veya benzeri bir global bir şey olmazsa Türkiye piyasasının önü açık. Onun için korkmuyorum.
1: Peki. Murat Bey çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Katıldığınız için, aktardıklarınız için diyoruz. Efendim portföy yöneticisi Murat İnce ile birlikte fon saatini gerçekleştirmiş olduk diyoruz. Ve programı noktalıyoruz. Yarın 9'da görüşeceğiz. Hoşçakalın.
2: Kamu spotu.
3: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
4: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
5: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
7: Reklam. Sistem dondu. Online satışım durdu.
8: Tami de çözülsün.
9: Nasıl?
8: donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
9: Büyüksün.
8: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışı? Söyle.
9: Tami.
8: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
9: Yürü be Tami.
10: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
11: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Varlık Yönetimi'nden herkese merhaba. İyi haftalar dileyerek başlayalım. Bugün Varlık Yönetimi'nde bankacılık sektörünü konuşacağız. Ve Hedef Yatırım Bankası Genel Müdürü Baş Yardımcısı Betül Gül Toker bizlerle olacak. Hoş geldiniz Zeyna.
2: Hoş buldum Yasin.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi elbette bankacılık sektörü tarafında konuşacak çok şey var. Çünkü hem bir yandan rekabetin aslında iyiden iyiye arttığını görüyoruz. Yurt dışından bu tarafa baktığımız zaman bankacılık sektöründe yeni yatırım haberleri sevindirici. Bunlar devam ediyor ama yatırım bankacılığı tabii apayrı bir iş. Ve özellikle Hedef Yatırım Bankası'nın da gündeminde bambaşka durumlar var. Bunları böyle tek tek konuşacağız. Neler yapılıyor? Çünkü herkes dijitalde. Herkes bir şeyler yapıyor. Orada biraz ayrışmak, farklılaşmak gerekiyor rakiplerden. Bu konuyla ilgili de biraz bilgi almak isterim. Şimdi öncelikle bankacılık sektörü tabii bugüne kadar biraz böyle ilk yarı yılda nasıl bir performans sergiledi bunu merak ediyoruz. Malum önümüzdeki dönemde çünkü faiz indirimleri de inşallah buraya eşlik edecek. Nasıl bir görünüm var?
2: Kesinlikle Gözde'cim, teşekkür ederim öncelikle. Aslında genel kapsamıyla değerlendirecek olursak 2026 bankacılık sektörü ilk yarı yılı büyüyerek kapattı. Özellikle ilk çeyrekte ticari krediler tarafında baktığımızda 2025'in ilk yarı yılına göre yıllıklandırdığımızda %33-35 olan büyümeyi yine aynı şekilde destekleyerek ilerletti. Burada şöyle bir nüans var. Aslında hani ilk çeyrekte tabii ki ticari krediler tarafındaki büyüme daha anlamlıydı. Hatta %40 seviyelerine kadar geliyordu yıllık olarak baktığımızda. Ancak son dönemdeki konjonktürel gelişmeler, biraz tabii ki hani faizler üstündeki baskının artması nedeniyle nispeten %20'ye doğru geriledi. Ancak bununla birlikte bireysel tarafta baktığımız kredilerde, bireysel tüketici kredilerinde %40'a varan bir büyüme oldu. Bu da paçalda baktığımızda yine 30-35'lik bandı büyüme tarafında korumuş oldu. Tabii burada ikinci bakmamız gereken noktada yabancı para krediler tarafındaki büyümenin nasıl olduğu. Biliyorsunuz geçen sene itibariyle makro ihtiyati tedbirler kapsamında özellikle YP kredilerde bazı korumalar getirilmişti. Bu anlamda da kompozisyon aslında TL lehine gelişti. İlk yarı yılın hani toparlamasını %65 TL, %35 YP lehine geliştiğini söyleyebiliriz.
1: Yani aslında bundan sonrası için ticari krediler tarafı değil, biraz daha sanki bireysel krediler ön plana çıkacak gibi görünüyor bankacılık sektörü adına diye düşünüyorum. Bilmiyorum nasıl düşünüyorsunuz?
2: Şöyle tabii, yani bu tamamıyla bir Haziran'da Merkez Bankası'nın faiz politikası çerçevesinde gelişecek. Firmalar, özellikle hem büyük bankalar hem orta ölçekli bankalar hem de yatırım ve kalkınma bankaları tarafında desteklenmeye devam ediyor. Belki şu rakamlarla sizleri destekleyebilirim ve devam edebiliriz. Evet, büyük bankalar tarafında hani genel konjonktür

0: Yine 35'lik bir büyüme çerçevesinde ama sadece yatırım ve kalkınma bankaları tarafında baktığımızda kredilerde %15-20 bandında bir büyüme görüyoruz. Bu da toplam aktiflerindeki büyüme olarak %20'ye denk geldi. Yani aktiflerde %20, krediler tarafında %15, öz kaynak karlılıkları tarafında baktığımızda da %16'ya yakın bir büyüme oldu. Biraz bankamızı söyleyecek olursak aslında bankamızın biz ticari faaliyet anlamında 4. yılını, faaliyeti geçiş anlamında da dolu dolu 2,5. yılını kutluyoruz. Bu da önemli bir gelişme bizler için. Reel ekonomiye verdiğimiz destek kapsamında baktığımızda ticari ve özellikle kurumsal segmentte yılbaşından bu yana 25 milyar TL krediyle aslında ekonomimizi destekledik. Bunu da ağırlıklı olarak ticari ve kurumsal segmentlerde verdiğimiz kredilerle rakamları büyüttük.
1: Sektörel bir ayrım var mı?
0: Sektörel olarak tabii finans tarafında hani baktığımızda biraz daha büyümeyi dengeliyoruz. Ama sanayi ve diğer işletme ihtiyacı, işletme sermayesi ihtiyacı olan tüm şirketlere kredi desteğimizi anlamlı paketlerle sürdürdük. Bizim büyümemiz yılbaşından bu yana sektörün üzerinde oldu. Açıkçası hem aktiflerde hem de kredilerde %50'den fazla büyüme gerçekleştirdik. Yine aynı oranda öz kaynak karlılığımızı da %20 arttırmış bulunmaktayız.
1: Evet, bir de dijital bankacılık servisleri tarafı için değil mi? Oldukça hummalı çalışmalar var. Yılın son çeyreği zannediyorum, öyle konuşmuştuk. Evet. Orada bir hayata geçecek olan bir dijital servis bankacılığından bahsediyoruz. Nedir tam olarak içeriği? Biraz daha detaylandıralım mı orayı?
0: Tabii, orada aslında biz yılın ilk 6 ayı biraz daha sofistikasyondan uzak, daha çok bankanın yapılanmasına odaklandığımız ve özellikle ticari ve kurumsal faaliyet gösteren firmaların desteklenmesine odaklandık ve bunu gerçekten uçtan uca sergilediğimiz servis geliştirmelerimizle, müşteri ilişkileri yönetimimizle, diğer yan servislerimizle, sigortasıyla vesairesiyle aslında gerçekten anlamlı bir şekilde ortaya koyduk. Şimdi kalan yarı çok çok önemli. Hem faiz politikası çerçevesinde de tabii ki kredilere desteğimiz, özellikle de tedarikçi finansmanı ve fatura finansmanı gibi faaliyetlerimize devam ediyor olacağız. Bunun da ilk örneğini kurumsal anlamda kapalı devre diyebileceğim yaptığımız bir anlaşmayla taçlandırdık. Bir pilot çalışma yapıyoruz. Bu çalışmada başarılı olması halinde tedarik finansmanına ve fatura finansmanına verdiğimiz desteği de KOBİ-OBİ segmentinde arttırıyor olacağız. Dijital faaliyetlerimize gelecek olursak bir aksilik olmazsa yılın sonuna doğru uygulama bankacılığımızı hayata sokacağız. Bu da önemli. Niye? Çünkü yine kurumsal ve ticari müşteri segmentine odağımızdan kopmadan onlara hizmet verdiğimiz, uzaktan müşteri edinimi sağladığımız, temel bankacılık ürünleriyle merhaba dediğimiz, bununla birlikte ihtiyaçlarını, kredi taleplerini, takiplerini yapabilecekleri, hatta şirketleri için yatırım ürünlerine de ulaşabilecekleri uçları yine bu servis sağlayıcılarımız üzerinden yapıyor olacağız. Buna da az kaldı. İnşallah bu faaliyetler çok yakın zamanda hayata geçecek.
1: Evet, bir de ürün çeşitlendirmesi anlamında da farklı ürün servisleri de başladı değil mi? Biraz onlardan da bahsetmekte fayda var. Çünkü işte yapılandırılmış ürünler özellikle böyle dönemlerde çok kurumların işlerini kolaylaştırabiliyor. Neler var mesela şu anda?
0: Tabii, Gözde çok haklısın. Biz bir yatırım bankasıyız. Şimdi yatırım bankası tarafında baktığınızda tabii ki kredilerle firmaları desteklemek çok önemli. Ve ana mottomuz da bu. Bununla birlikte sermaye piyasaları tarafında ürün yapıcılığını desteklemek, hatta bu konuda lider bankalardan biri olmak istiyoruz. Öncelikle hem banka vıdımını, yani varlığa dayalı menkul kıymetler tarafındaki geliştirmelerimizi, ayrıca yine sukuk ihraçları konusunda ilerlemeyi hedefliyoruz. Az kaldı. Bunu şöyle toparlayabiliriz aslında. Hem stratejik ortaklıklarımızla, yani diğer firmalara destek vererek finansmana ulaşımı rahatlatacak şekilde de işleyişi sürdüreceğiz. Yeni anlaşmalar yapacağız. Aynı zamanda bankanın vıdımık ve sukuk ihraçlarını da bu anlamda yavaş yavaş tezgaha koyuyor olacağız. Çok önemli bir bilgiyi de vereyim. Aslında biz bu yılın başından beri banka olarak sektöre 1,5 milyar TL'den fazla bono ihracımızı başarıyla gerçekleştirdik. Bunda hem tüzel firmalarla, yine finansal kurumlarla, hem de nitelikli yatırımcılarla sağladık. Şimdi aslında bundan sonraki kompozisyon nitelikli yatırımcıya daha kitlesel ulaşımlarla da mümkün olabilecek. Uygulamanın

0: içine koyacağımız diğer dijital ürünler, özellikle ekosistemimizin en kuvvetli tarafı fonları da koyarak hem TEFAS içi hem TEFAS dışı fonların kolay alım satımı, yine hesaplarının kontrolü, hem kurumsal firmalar hem de nitelikli yatırımcı yüksek gelir segmenti tarafında sergiliyor olacağız. Bunlara da inşallah çok az kaldı. Sabırsızlıkla bekliyoruz lansmanı.
1: Evet, şimdi sadece tabii dijitali seçen bankalar ya da farklı kurumlar da var ama bir fiziki temas da gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Sizin stratejinizde şubeleşmek var mı? Belki bu yıl için bilmiyorum ama gelecek sene, ondan sonraki seneler için var mı böyle bir şube planlaması?
0: Aslında şöyle, biz yılın sonuna doğru bunun hazırlıklarını yapmayı planladık. Hı hı. Bu önemli bir konu çünkü şubeleşme ile farklı networklere de ulaşımı sağlıyoruz. Bu da bankamızın yine stratejik yapılanmalarının içinde olan çok çok önemli noktalardan bir tanesi. 2027'nin ilk çeyreğinde en azından bir ya da iki şube ile yine segmentel ulaşımları desteklediğimiz, özellikle de özel bankacılık ve yüksek gelir segmentine de hitap ettiğimiz yapıları ortaya koyma hevesi içindeyiz.
1: Evet, özellikle son yani geçtiğimiz günlerde bir duyuru yapılmıştı. Saklama bankacılığı işi Türkiye'de aslında meşakkatli bir iş. Yani portföy yönetim şirketleri çünkü son birkaç senede çok hızlı büyüdü. Yani son özellikle 2 sene 3 sene içerisinde ciddi bir büyüme oldu ve oraya yetişemedi bankalar. Geleneksel bankaların bu birimleri biraz daha böyle o yükü kaldıramadı diyeyim ben tabiri caizse. Şimdi dolayısıyla burada bu niş alanlara odaklanan sizin gibi kurumlar var. Dolayısıyla orada da dijitalleşmeyi duyunca eminim portföy yönetim şirketleri epey bir hani üstlerinden yük kalkmıştır diye düşünüyorum. Çünkü operasyonel olarak oraları yönetmek çok zor. Dolayısıyla bu dijital saklama bankacılığı hikayesi nasıl çıktı, nasıl gelişti, nasıl gidiyor? Şu anda bir ivme var mı?
0: Kesinlikle. Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim Gözde'cim. Şimdi aslında saklama bankacılığı gerçekten büyük bankalar tarafında da ya da orta ölçekli bankalar tarafında da portföy yönetim şirketlerine verilen bir hizmet. Ancak senin de bahsettiğin gibi bu işe odaklanmak işin en kritik konusu. Biz de bunu yaptık. Aslında geçen hafta gerçekten tüm portföy yönetim şirketlerinin hayatlarını kolaylaştıracak. Sadece portföy yönetim şirketlerinin değil, onların müşterilerine de çok daha detaylı, farklı, şeffaf hizmet verecek altyapımızı lansmanını yaptık ve kurguladık. Bunu da aslında biz gerçekten şu anlamda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Portföy yönetim şirketlerine biz sadece bir ortaklık olarak değil, bir paydaş, stratejik ortaklık olarak bakıyoruz. Onları dinledik, ihtiyaçlarını duyduk. Gerçekten bazı alanlarda çok sürtünmeler vardı. En basit haliyle açıklayabileceğim uzaktan müşteri edinimi. Çünkü normalde sizin bir müşteriye edinmeniz, özellikle böyle bir segmentteki müşteriye edinmeniz gerçekten zor. Ama bizim şirketlere verdiğimiz altyapı sayesinde hem uzaktan müşteri edinimlerini kolay hale getiriyorlar, ilgili sözleşmelerini imzalayabiliyorlar ve tüm rapor ve benzeri müşteri ihtiyaçları takiplerini de sırasıyla çok rahatlıkla hizmet olarak sunabiliyorlar. Bu aslında bir otomasyon Gözde. Yani siz otomasyon tarafını ne kadar sağlam bir şekilde oturtursanız, teknolojiyle de desteklerseniz o kadar çok firmalara da ya da paydaşlarınıza da hizmet verirsiniz. Bizim için de stratejik ortaklara bu şekilde yaklaşıyoruz. Burada şu bilgiyi vermekte fayda var. Sadece hani sürtünmesiz hizmet değil, gerçekten portföy yönetim şirketlerinin işlerini daha rahatlatabilmeleri ve gerçek işlerine odaklanabilmeleri için biz de kendi tarafımızda uzman bir kadroyla çalışıyoruz. Özellikle ekibimizin ana odak noktalarından bir tanesi de hem olması gereken regülasyondaki raporları hizalayabilmek, hizalanan raporları portföy yönetim şirketlerine sunabilmek, onların da müşterilerine anlık rapor vesaire ihtiyaçlarını direkt verebilmelerini sağlamak. Sadece birey müşteriler değil, kolektif anlamda da şu anda yeni bir proje hazırlığı içindeyiz. İnşallah çok yakın zamanda onun da lansmanını yapıyor olacağız. O da şirketlerin artık tek tuşla tüm hizmetleri görebilecekleri, sergileyebilecekleri, müşterilerine daha kolay hizmet verebilecekleri bir web platformu aslında. Teknoloji açısından bunu da hızlandırdıkça daha çok portföy yönetim şirketine de hizmet vereceğiz. Onlar da müşterilerine hizmetlerini arttırıyor olacaklar.
1: Evet, yani portföy yönetim şirketi sayısı tabii 80'i aştı.
0: Doğru.
1: Özellikle fonlar tarafında da sevindirici. Yani çeşitlilik olması açısından da çok fon var. Biraz orada rakamlara değinelim mi?
0: Tabii.
1: Yani kaç tane portföy yönetim şirketiyle çalışıyorsunuz? Fonlar tarafında nasıl bir büyüme yaşandı? Çünkü dijitalize olunduğu zaman biraz hani fiyat rekabeti tarafında hız, verimlilik anlamında PYŞ'lere büyük katkı sağlanıyor. İlk diyebiliyorum ben. Yanlışsam düzeltin. Dolayısıyla nasıl bir büyüme tablosu var?
0: Büyüme tablosu aslında ilk yarıdan bu yana hem nitelikli yatırımcı kapsamında hem de fon alıcı satıcısı olarak baktığımızda %6'ya yakın müşteri bazında bir büyüme var. Ve fakat içindeki bakiye olarak baktığımızda sektörde toplamda %60'ı geçen bir büyüme söz konusu. Bizim buradaki görevimiz Hedef Yatırım Bankası olarak hizmet verdiğimiz şu anda aktif hayata da geçecek olan 7 tane portföy yönetim şirketimiz var ve 140'tan fazla fonu yönetiyoruz. Bu gerçekten anlamlı bir sayı. 1000'in üzerinde de bireysel müşterimiz var. Sektörde bu anlamda ihtiyaç devam ettikçe portföy yönetim şirketlerinin işi de zorlaşacak. Daha rekabetçi olmaları gerekecek. Rekabet unsurundaki farkı da bu gibi aslında işlevselliklerle fark yaratarak sağlayacaklar ve müşterilerine sunacaklar. Dediğim gibi bizim için bu anlamda paydaş yönetimi çok kritik. Şeffaf hizmet verebilmeleri, müşterilerine anlık cevapları kolaylaştırabilmeleri, kendi aslında maliyetlerini de daha dengeli yönetebilmeleri için bizler kendilerine destek vermeye, büyümeye devam edeceğiz. Hedefimiz yani 2027'nin de içinde 20 portföy yönetim şirketine minimumda hizmet verebilmek. Benzer hizmetler söz konusu olabilir sektörde. Hani bununla ilgili herkes kendini geliştiriyor, altyapılar, sistemler gelişiyor. Bu bir yatırım. Bu bir öngörü, bu bir stratejik hamle. Biz Hedef Yatırım Bankası olarak bu anlamdaki inancımızı, desteğimizi, her zaman daha iyisi olmasını aslında sürdürüyor olacağız.
1: Ne gibi faydalar sağlıyor mesela? Hani burada özellikle çünkü çok hani veri odaklı bir iş.
0: Doğru.
1: Ve insan hatasını minimize etmek de gerekiyor bir noktada. Hem güvenlik açısından hem verimlilik açısından mesela nerelerde daha çok ayrışma görülebilir?
0: Tabii şöyle örnek vereyim. Mesela gün içinde portföy yöneticinize ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ancak o portföy yöneticisinin sizden başka faaliyetleri de var. Yani bir müşteri değil, ne kadar çok müşteriye hizmet verirlerse o kadar aslında onlar için de fayda. Biz şunu sağlıyoruz. Uygulama üzerinden eğer ki portföy yönetim şirketinin bir uygulama altyapısı varsa veya biz onlara bunu sağlayabiliriz. Yani yoksa da biz sunabiliriz. Bunu yapmak çok kolay. Bizim hani beyaz zemin dediğimiz bir uygulamamız var. Logosunu vesairesini falan çok kolaylıkla yerleştirdiğimiz, anında da müşterilerine servis verebilecekleri bir altyapıya geçebiliriz. Müşteri talimatlarını tefas içi olsun, tefas dışı olsun tüm fon taleplerini bu uygulama üzerinden portföy yöneticisine iletebiliyor. Bu şekilde hem işlemlerini takip ediyor, raporlarını da anlık olarak alabiliyor. Bu önemli çünkü gün içindeki insan temasını minimize ederek gerçekten odaklanmaları gereken hem müşterinin hem de portföy yöneticisinin ortamı sağlıyor ve stabilize ediyoruz. Bunu da dediğim gibi tüm kurallar ve tebliğler çerçevesinde yapıyoruz. Bu önemli bir kavram.
1: Evet, önümüzdeki dönemde kesinlikle burada bir hikayenin devam edebileceğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra bankada işte şubeleşmeyi konuştuk, servis bankacılığı tarafını konuştuk. Başka önümüzde stratejik olarak nasıl hamleler göreceğiz mesela Hedef Yatırım Bankası'ndan?
0: Hedef Yatırım Bankası'nın en önemli hamlesi gerçekten hani kurumsal ve ticari alandaki derinleşmesini sağladıktan sonra yine gerçek ekonominin döndüğü faaliyetleri kredileriyle desteklemek, yapılandırılmış ürünler yani yatırım bankacılığı tarafındaki faaliyetlerini öne çıkartmak, kendi ihraçlarına devam etmek, yüksek gelir segmenti ve veya özel bankacılık alanlarında hem kendi pazarladığı hem de gerçekten sermaye piyasaları etrafındaki döngüde olan kendi ekosistemimizden de faydalandığımız yatırım ürünlerini müşterilerimize sunabilmek olacak. Saklama bankacılığı ayrıca odaklandığımız bir konu. Bu anlamdaki faaliyetler tüm hızıyla devam edecek. Hatta artık dijital portföy yönetim şirketleri hayatımıza girmeye başlayacak. Onların lansmanı için de çok heyecanlanıyoruz. Dijital kanallar tarafında da bankanın kendi mecralarında da bunu en kısa zamanda destekleyeceğimiz bir yarı yıl olacak.
1: Önemli bu. Dijital portföy yönetimi tarafı
0: kesinlikle,
1: değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Çünkü kurumlar için hani böyle bir hizmet dijital olarak ben bilmiyorum. Neler yapılacak mesela? Tam hedeflediğiniz şey ne? Nasıl bir hizmet arayışı var? Çünkü sektörü okuyorsunuz. ihtiyaçlara göre şekilleniyor. Aslında her şey ihtiyaçtan doğuyor diyeyim.

0: Nasıl bir talep var orada yani? Neyi gördünüz de bu tarafa odaklanma ihtiyacı görüldü?
1: Şöyle aslında şimdi pozitif reel getiriye herkes odaklanıyor.
0: Tabii.
1: Yani hani
0: Zaten.
1: bugün bir yatırımcının hani tabii ki şu andaki politikalarda gereği hem Merkez Bankası'nın hem bankaların hem de finansal kurumların odaklandığı nokta nasıl pozitif reel getiri elde ederim? Bu nüanstan yola çıkacak olursanız artık küçük yatırımcının da ilgisi sadece mevduat değil, mevduatın dışındaki sermaye piyasaları ürünlerinde, yapay piyasasında ya da fonlar tarafında ilgi odağı artıyor. Belki ticket size'lar, ortalama işlem hacimleri küçüldü ama işlem sayısı, bu anlamdaki hesapların doluluğu ve işlem derinliği arttı. Bu çok güzel bir gelişme. Aslında hem dijital portföy yönetim şirketleri belki tutar olarak çok olmasa da birey olarak daha çokladıkları, bunu bankacılık sektörüne de kazandırdıkları, finansal sektöre de kazandırdıkları yatırımcı segmentinde büyümeyi hedefliyorlar. Bunu sadece birey olarak değil kurum olarak yapacak olan firmalar da var. Onlar da çok yakında hayata geçecek. Biz de onların stratejik ortağı ve paydaşı olma yolunda ilerliyor olacağız Gözde.
0: Çünkü özellikle hani OBI ve KOBİ dedik ya, bu segmentte ürünleri tanımaları biraz zaman alıyor. Ve çok fazla da hani bilgi kirliliği olabiliyor. Aslında biraz da finansal danışmanlık hizmeti alır konuma gelecekler diye ben algılıyorum.
1: Kesinlikle.
0: Dolayısıyla biraz bu taraf geleneksel bankacılığın çok içerisinde olmadığı taraf gibi geliyor bana. Doğru mu?
1: Doğru. Çok da güzel bir nokta. Şöyle, aslında herkesin bir dijital finansman yardımcısına ihtiyacı var. Bugün bir şirketin CFO'su da çok bu kanallarla çalışamıyor. Ve herkesin de gündemi takip etmek için mutlaka bazı önerilere, önermelere, kolaylıklara ihtiyaç var. Bunların sağlanması mümkün. Çok kısa örnek vereyim. Mesela kıymetli maden dediğimiz zaman,
0: tabii,
1: işte her ne kadar şu anda çok volatil giden bir hani emtia vesaire platformu olsa da aslında bunu herkes merak ediyor. Ben buna nasıl kolay ulaşırım? Aslında işin doğasında finansmana nasıl kolay ulaşırım? Kredi bacağıyla olduğu gibi yatırım tarafında da şirketler için kıymetli. Hesapta kalan bakiyeleri daha iyi nasıl değerlendiririm? Bunu nasıl nem alırım gibi soruların cevaplarını çok yakın zamanda biz de uygulamamız üzerinden servis vererek sağlıyor olacağız.
0: Çünkü piyasa konjonktürü karışık. İşte bugün bile baktığımız zaman İran'dan karışık sinyaller,
1: evet,
0: yani ABD'nin özellikle yine bir saldırı olduğu haberi
1: maalesef
0: geliyor. Altın fiyatları volatil ya da bu gibi dönemlerde şirketler kendini özellikle farklı alternatif ürünlerle nasıl koruyabilir? Bunların bilgisini almak çok kolay olmuyor. Dolayısıyla da hani burada OBI ve KOBİ'leri özellikle hani bu segmenti üstlenmek bence kıymetli diye düşünüyorum. Çünkü
1: doğru,
0: dediğiniz gibi hani o ticket size'lar belki azalıyor ama en azından ürünlerin ve bu varlık sınıflarının tabana yayılması sermaye piyasaları açısından da çok pozitif diye düşünüyorum.
1: Tabii oradaki işlem hacmi ve derinliğini kazandıran her şey çok kıymetli. Biz de bu anlamda hem ekonominin kreditör, aynı zamanda destek tarafında her zaman yanlarında olurken gelişmeleri de ihtiyaçlarına göre izliyor ve yerine getiriyor olacağız.
0: Ne güzel. Yine yine başka gelişme olduğunda tekrar burada yine konuşacağız. Çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Ben de çok teşekkür ederim
0: geldiğiniz için. Hedef Yatırım Bankası Genel Müdür Baş Yardımcısını ağırladık bugün efendim. Betügül Toker bizlerleydi. Noktalayalım varlık yönetimini. Gelecek hafta beraberiz. Hoşçakalın.
2: Kamu spotu.
3: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
4: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
3: bak, televizyon hazır.
4: Hep buyur, bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
4: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman, kahraman bak televizyon hazır. Uyur artık.
4: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemi de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sunar.
1: Bakıldığında NATO zirvesinin ardından jeopolitik tansiyondaki gerilimle beraber piyasalara yansımasında sabah saatlerinden bu yana an be an ekranlarınıza getiriyoruz. Tabii bir içeri göz atmak lazım çünkü Donald Trump tarafından Hürmüz Boğazı'na şu an bir trafikte sıkıntı yok açıklaması geldi. Ama tabii birkaç dakika önce İran televizyonundan da bazı son dakikalar geçildi ve İran tarafı diyor ki İran-ABD mutabakat zaptı kriz aşamasına geldi ve ABD müdahalesi sona erene kadar Hürmüz kapalı kalacak açıklaması yaptı. Tabii Hürmüz'ün açılması piyasalarda bir rahatlama getirmişti fakat tekrardan kapalı kalacak açıklaması ise şu an piyasalara negatif yansımış durumda diyelim ve içeri taraftaki fiyatlamalara bakalım. Borsa İstanbul tarafında BIST endeksi 14.000 puan bandında fiyatlanıyor. Sabah saat %1,5'a varan bir geri çekilme vardı. Şu an %1,70'lik bir geri çekilmeyle işlem hacmini sürdürüyor. Yılın ilk çeyreğinden bu yana ilk 6 ayda 14 halka arz gerçekleştirilmişti. 7. ayda 2 tane daha geldi ve gongların devam edeceği bilgisiyle beraber şu an geçtiğimiz seneye kıyasla daha bir halka arz ortalamasıyla devam ediyoruz diyelim ve alt sektörlere bakalım. Şu an bankacılık, sanayi ve mali tarafta %1,5'unda üzerinde bir geri çekilme varken hizmetler, turizm ve ulaştırma tarafında ise neredeyse ulaştırmanın da etkisiyle puan bazlı baskıların %2,5'a vardığını izliyoruz. Peki şimdi hal böyleyken küresel taraftaki fiyatlamalara da göz gezdirmek lazım. Çünkü paritelerde dolar endeksi tarafında 100 seviyesine biz gördük. Geçtiğimiz hafta 101 seviyesindeydi. Bu hafta başında 100 seviyesinden fiyatlanmasını sürdürüyor ve yatay negatif bir işlem hacmi şu an var. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay pozitif işlem hacmiyle devam ederken Euro Dolar çaprazına bakmak lazım. O da şu an 1.33 seviyesinden işlem hacmini devam ettiriyor diyelim. Tabii Deutsche Bank tarafından da bir rapor geldi ve dolar şu an kurumsal değil, bireysel yatırımcı nezdinde yatırım iştahını arttırıyor açıklaması yapıldı. Açıkçası tahvil tarafındaki fiyat artışları değil, ABD hissesinin tarafındaki fiyat artışlarının çokça etkisinin fiyatlamalarda görüldüğünü Deutsche Bank söylüyor diyelim ve Avrupa tarafına bir göz gezelim. Çünkü bu hafta ekonomik ajandaya bakıldığında Avrupa tarafında hem sanayi üretimi hem de enflasyon rakamlarının geleceğini biliyoruz. Cuma günü Avrupa tarafında Euro bölgesi enflasyon rakamı gelecek ve geçtiğimiz ay %2,8'lik bir artış vardı. Beklentiler dahilinde geldi fakat son 3 yılında zirvesini görmüş bulunmakta ki %2,8 ECB beklentisinin oldukça ilerisinde olan yüksek bir aslında enflasyon rakamı olarak piyasalarda geçtiğimiz ay fiyatlanmıştı. Şu an Avrupa borsalarına bakıldığında sabah saatte satıcılı bir seyir vardı. Şu ansa biraz daha ayrışmış bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Londra tarafı dışında şu an Paris, Frankfurt, İtalya, FTSE tarafında yatay pozitif bir işlem hacminin devam ettiğini izliyoruz diyelim ve Amerika

0: tarafında vadelere bir göz gezelim. Sabah negatif bir seyir vardı. Şu anda bu seyrin devam ettiğini izliyoruz. Bu hafta Amerika tarafında bilançolar gelecek. Yarın büyük bankaların bilançoları başlıyor. Hemen sıralayalım sizler için. Yarın JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo ve Goldman Sachs, BofA gibi kurumlardan bilançoları izleyeceğiz. Çarşamba günü ise, yani bizim tatilimizin olduğu, piyasalarımızın kapalı olduğu gün ise United Airlines ve Morgan Stanley bilançolarını açıklayacak. Netflix ve TSMC ise Perşembe günü rakamlarını duyuracak diyelim ve emtia tarafına göz gezdirelim. Emtialar tarafına bakıldığında petrol %3,5'un üzerinde, hatta Amerikan tipinde %4'e varan bir prim olduğunu gördük. Tabii Hürmüz kapandı, Hürmüz açılacak derken jeopolitik tansiyonun bir hayli yükselmesiyle beraber petrol tarafında biz yükselişleri izler nitelikte olduk. Ama Brent'te 79 dolarlık bir direncin de olduğunu son zamanlarda fiyatlamalardan görmüştük. Bu haber akışına rağmen hala 78 dolarda, 79 dolar sınırında ilerleyen bir işlem hacminde olduğunu sizlere aktarmak lazım. Şimdi Bitcoin tarafında 62 bin dolar seviyesindeyiz ve geçtiğimiz hafta %1'e varan bir kayıpla kapatmıştık. Daha haftanın ilk gününde %1,5'un üzerinde bir geri çekilme olduğunu fiyatlamalar nezdinde görüyoruz. Ans altına bakıldığında spot piyasada ons altına 4 bin dolar bandı %1,5'a varan bir daralma ile işlem hacmini sürdürüyor. Ons gümüş ise 58 dolardan fiyatlanıyor diyelim. Tabii piyasalarda hal böyleyken içeri tarafı biraz detaylandırmak lazım. Çünkü jeopolitik tansiyon diyoruz ama ekonomik ajandanın da bir hayli yoğun olduğu bir haftaya merhaba demiş bulunmaktayız. Şimdi bu tablodaki fiyatlamaları konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz hattımızda bizlere eşlik ediyor. İntegral Yatırım Araştırma Analisti Yusuf Bedir bizlerle. Yusuf Bey merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Yusuf Bey, şimdi jeopolitik tansiyonda yine bir artış olduğunu açıklamalardan ABD-İran tarafında izledik. Peki bu süreçte hem Borsa İstanbul hem de küresel piyasalar nasıl bir tabloyla bu hafta karşı karşıya kalacağız? Biraz sizden dinleyelim detaylar.
1: Evet, aslına bakarsak yani Amerika tarafında da bizde de sert geri çekilmeler olduğunu gözlemliyoruz. Yani bunların aslında sebepleri birbirinden farklı. Bizde biraz daha jeopolitik tansiyon fiyatlanırken Amerika tarafında yine yapay zekaya bağlı geri çekilmeler olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle o tarafa bakacak olursak artık karlılık beklentileri çok yükseldiği için yatırımcıların biraz daha endişeli olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle geçtiğimiz haftalarda Samsung'un öngörüsünü 19 kart attırmasına rağmen sert bir satış dalgası gözlemlemiştik. Ve burada da artık yavaş yavaş bilanço dönemine giriyoruz Amerika tarafında. O yüzden burada yani karlılık artışının çok hızlı olmayacağını düşünen yatırımcılar biraz daha erken çıkış gerçekleştirmeyi düşünüyor olabilirler. Bence biraz daha onun baskısı var. Diğer taraftan tabii jeopolitik gelişmeler de orada etkili oluyor. Yani tamamen etkisiz diyemeyiz. Bu hafta da Amerika'da açıklanacak olan enflasyon verilerini takip edeceğiz. Yani beklentiler çok iyi değil. Elbette geçtiğimiz çeyrekte yaşanan bu gelişmeler enflasyona bir şekilde yansıyacaktır olumsuz yönde diye düşünüyoruz. Ya yani şimdilik oradaki yetkililerin beklentileri de biraz daha faizleri sabit bırakma yönünde olsa da, hani biraz daha bekle gör modunda olsalar da, herhangi bir bozulmada muhakkak sıkılaşmaya gideceklerdir diye bir beklenti de var. Özellikle Eylül ayındaki beklentiler sürekli yeniden şekilleniyor diyebiliriz. O yüzden yatırımcılar biraz daha o tarafa odaklanacaktır. Bir de Walsh'un konuşmasına odaklanacaktır diye düşünüyoruz. Yurt içine dönecek olursak bizde jeopolitik tansiyon çok daha fazla yansıyor endekste. Yani şu an için petrol fiyatlarına bakarsak hala 80 doların üzerinde bir fiyatlama olmadı. Ancak taraflar arasından gelen açıklamalar hani birbiriyle pek örtüşmeyen nitelikte. Özellikle Hürmüz Boğazı yeniden kapanırsa petrolde o eski gördüğümüz 90 dolar bantlarındaki fiyatlama bence endekse oldukça negatif bir etki yaratır. Çünkü bunun etkisi kümülatif bir şekilde gerçekleşecektir. Şu an borsada da aslında bir yandan bunun fiyatlaması var. Özellikle 14 bin üzerinde bir tutunma çabası olduğunu görüyoruz. Ancak bunun altında fiyatlamalarda 13.750-13.500 bandına doğru sert geri çekilmeler yaşanabilir petrol fiyatlarına bağlı olarak. Bunları aktarabilirim şimdi. Yatırımcılar genel olarak bu başlıklara odaklanıyor diyelim.
0: Evet Yusuf Bedir, çok teşekkürler. Değerli katkılarınız için dileyelim. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz böylelikle. Şimdi piyasa hattında kısa bir araya gidiyoruz değerli izleyenler.
2: Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi. Akülü araba dedi.

0: Üniversite dedi. Dedi.
1: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun BES'ini başlatabilirsiniz. BES Allianz'dır, BES
2: Allianz. Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
4: Ben sanmıştım ki yanlış anladım belki. Bir gün vardı.

0: Piyasa Hattı programı kaldığı yerden devam ediyor. Piyasadaki son aslında performansı ve küresel gelişmelerin piyasalara etkisini konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz hattımızda bizlere eşlik ediyor. Euro Portföy Yönetimi yönetici orta Arzu Odabaşı bizimle. Arzu Hanım merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar Ali Hanım, selam.
0: Arzu Hanım, şimdi fiyatlamalarda programın başında biraz izleyicilerimize gösterdik ve yer verdik. Borsa İstanbul tarafında bu sabah saatinden bu yana %1'i aşan bir geri çekilmenin de olduğunu izliyoruz. Şu an itibariyle bakıldığında %1,5'unda üzerinde bir geri çekilme var fiyatlamalarda ki 3 haftadır üst üste geri çekilen bir BIST endeksiyle karşı karşıya kaldık. Peki evet, bunun devamını bekliyor musunuz ve bugün %1,5'un üzerinde geri çekilmenin alt detaylarında neler yatıyor sizce? Çünkü küresel tarafa bakıldığında ABD İran tarafından karşılıklı saldırılar ve söylemler gelmeye devam ediyor. Hürmüz kapatıldı açıklamaları İran televizyonundan gelirken Amerika tarafı bunu yalanlıyor. Acaba bu jeopolitik tansiyon burada %1,5'unda üzerine bir geri çekimi tetikledi sizce?
1: Evet, büyük olasılıkla bu jeopolitik tansiyonun devam etmesi, 60 günlük o sürenin etkisiz hale gelmiş olması biraz bu taraftaki, bizim taraftaki de tansiyonu artmasına neden oluyor Alara Hanım, benim de gördüğüm kadarıyla. Bir de genel olarak benim yani Temmuz ayına yönelik beklentim biraz aslında beni şaşırtmıyor. Yani beklenti doğrultusunda bütün bu satışları olduğunda görüyorum. Bir diğer neden de bir kere bu hafta ay sonuna kadar iki ayrı PPK toplantısı var. Yine Amerika Fed'in toplantıları var ve böyle mevcut koşullarda her iki taraftan çok böyle nasıl diyeyim piyasaların beklediği kararları alacak şekilde olacağını düşünmüyor. Dolayısıyla birazcık daha bir satış baskısının ben devam edeceğini düşünüyorum. Yani ay sonuna kadar bu piyasa, bizim hisse senedi piyasalarımız volatil olmaya devam edecektir. Ha, nedir buradaki kritik seviyeler olarak baktığımız zaman yukarıda bir 14.200-300 kritik. Burası kırılmadığı sürece ben yukarı yönlü hareketin güçleneceğini düşünmem. Aşağıda da 13.500-700 seviyesi var. Bu dar bir bant içerisinde bu dönem biraz daha hareketin gerçekleşme olasılığı yüksek. Tabii NATO çok önemli bir NATO zirvesi gerçekleştirdi Türkiye. Çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Bu süreç bizim için çok değerliydi. Buradan gelecek olan çıktıların değerlendirilmesi, Türkiye'nin edinimlerinin değerlendirilmesi bence çok çok önemli olacak. Şu anda biraz daha kısa vadeli perspektifle hisse senedi piyasaları hareket ediyor ama ben bunun orta vadede, yani bütün bu NATO zirvesinin etkilerinin de orta vadede Türkiye'yi olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla biraz bu volatilite hem dünya piyasalarındaki işte nasıl diyeyim finansalların gelme olasılığı, finansalları yönelik beklentiler, evet, Türkiye tarafında da aynı şekilde ve biraz da yaz dönemini getirdiği bir nakde dönme telaşı, yeni yıla girerken 2026'yı bitirir 27'ye doğru bakarken yeniden pozisyonlanma beklentileri bence bunu bize getiriyor. Ama Ağustos-Eylül'le birlikte ben tekrar hisse senedi piyasaları olan ilginin devam etme olasılığını, 2027'ye yönelik beklentilerle devam etme olasılığının artacağını düşünüyorum. Yine bu haftaya baktığımız zaman Amerika tarafında Kevin Bush'un iki tane önemli toplantısı var. Burada enflasyona yönelik beklentileri ve faiz toplantıları, önümüzdeki hafta yapılacak olan faiz toplantısına yönelik beklentileri anlamaya çalışacağız. Bugün Temsilciler Meclisi'nde, yarın Senato Bankacılık Meclisi'nde yapılacak olan sunumları aslında piyasalar takip ediyor olacak. Türkiye tarafında da yine PPK toplantımız var ki burada biz şu anda reel faiz vermeye devam ediyoruz. Yani enflasyon 32, politika faizi 37 seviyelerinde, bir faiz indirim beklentisi burada nasıl şekillenecek? Mevcut ciddi anlamda bir savaş tığımız, bir enflasyon var. Bütün bu cari açıktaki yavaşlama, işte ithalat ihracattaki yavaşlama, sanayi üretimi ve imalat sektöründeki yavaşlama aslında bize bir anlamda enflasyon tarafında elimizi güçlendiriyor ve hedeflendiği şekilde resmin devam ettiğini de görüyoruz büyümelerdeki verilerle beraber. Ama dediğim gibi yani ana resim burada biraz daha Brent tarafına gözler miktar çevriliyor. Diğer taraftan TL'nin değerli kalması bizim için değerli.
0: Hemen burada araya girmek isterim Arzu Hanım. Buyurun. Aslında bu sabah saatte Commerzbank'tan Tata Guz'un bir açıklaması vardı. Ve yüksek enflasyon, sıkı para politikası isteksizliğiyle beraber TL'deki baskının devam edebileceğini Tata Guz açıkladı. Peki siz de bu kanıya katılıyor musunuz? TL tarafındaki ilgi ve talep neden ilerleyecek? Çünkü kere türeye tarafından bir giriş vardı. Peki siz TL tarafında baskının hala devam edebileceğini öngörüyor musunuz?
1: Açıkçası buna baskı diyemiyorum. Sonuçta bizim için kritik bir durum söz konusu. Yani TL'nin sert bir değer kaybı, biz biliyoruz ki enflasyon olarak bizim enflasyonumuza negatif yönde etkiliyor. Dolayısıyla bizim burada bu süreç için

0: içerisinde eğer enflasyonu aşağı doğru çekmeye çalışıp faizleri indirmeye çalışma sürecindeysek TL'nin de değerli kalmasını, nispeten değerli kalmasını önemsemek durumundayız. Artık hani buna ne der piyasalar veya yabancı yatırımcılar, yabancı değerlendirmeciler ne der onu bilmiyorum ama geldiğimiz resim burada bize bunu getiriyor. O anlamda TL'ye olan ilgi şu anda biz reel faiz verdikçe ki veriyoruz, vermeye de belli ki devam edeceğiz. Yani mevcut olduğumuz enflasyon ve verdiğimiz faiz oranları itibariyle ve gelişmekte olan ülkeler içerisinde de bu reel faiz oranının iyi olduğunu olduğu ülkelerden birisiyiz. Yine buna bir Fisher metoduyla baktığımız zaman şu andaki verdiğimiz reel faiz oranı 3.7 civarında bir reel faiz. Dolayısıyla yabancı yatırımcıların da ben buradan bu faiz oranından kaçınacaklarını zannetmiyorum. Yani burada TL'ye olan ilginin devam etme olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. Euro-dolar paritesi tarafında da baktığımızda oradan da çok fazla bir hareketi göremiyoruz açıkçası. Yani orada bir yatay, bir doların değer kazandığı, euronun biraz daha baskılandığı, baskılandığı kelimesini sevmiyorum ama dolar lehine hareketini gördüğümüz bir dönemdeyiz. Dolayısıyla ben bu sürecin devam edeceğini düşünüyorum. Yani TL'ye olan ilgi büyük olasılıkla devam edecektir ki eğer enflasyon beklentimiz yine Merkez Bankası'nın beklentisi doğrultusunda ortalama da 26 seviyesine bir yere gelecekse yıl içerisinde bu beklentinin de satın alınmasıyla birlikte reel faiz oranının getiriyi sağlamaya devam edeceğiz. O anlamda dediğim gibi yani resim biraz bize bunu getiriyor.
1: Bir de Cuma günü aslında Fitch tarafından da bir Türkiye değerlendirmesi takvim içerisinde yer aldığı haber başlıkları da var. 17 Temmuz'da Fitch yani bu hafta Cuma. Önümüzdeki hafta Cuma bizim Merkez Bankamızın faiz toplantısı sonrası ise Moody's'den bir Türkiye değerlendirmesi takvimlerin içinde yer aldı ki takvimde olmasına rağmen kararın gelmediği günleri de biz piyasalarda görmüştük. Doğru. Gelmesiyle beraber acaba gelir mi sorusunun ardından birçok konumda burada görünümde ve notta bir değişim olmayacağının altını çizdi. Peki siz bu Cuma ne bekliyorsunuz? Çünkü rezervlere bakıldığında ABD-İran savaşında yakılan bir rezerv süreci vardı fakat yerine konulan bir rezerv sürecinin de olduğu ve son aslında 3 Temmuz haftasına bakıldığında hızlı bir toparlanmanın da yaşandığını gördük. Yabancının da baktığı taraf rezervler ve iç taraftaki süreçler olarak adlandırılıyor. Rezerv tarafından ve küresel konjonktürün bize etkisine baktığımızda sizce Cuma ve önümüzdeki hafta Cuma nasıl bir karar gelebilir?
0: Açıkçası ben de çok burada bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Mevcudu koruma olasılığımız yüksek gibi görünüyor her iki kuruluş tarafında da. Tabii bütün bu süreci etkileyen çok önemli bir NATO zirvesi gerçekleşti. Evet. Burada dünyanın bütün gözleri bizim üstümüzdeydi. Ve NATO bünyesinde savunma sanayi tarafındaki işbirliklerini derinleştirmek için işte uluslararası piyasalarda Türkiye'nin bu alanda daha da gücünü artıracak finansal koşulları da değerlendirildiği bir takım resimler, görüşmeler oldu. Dolayısıyla ben bütün bu gelişmelerin sonucunu görmek isteyecektir bu kuruluşlar ve ondan sonra bir karar vermek isteyeceklerdi. Çünkü bence bu bir şekilde Türkiye'nin çok güçlü bir oyuncu olduğunu da ispatı. Yani bizimle birlikte yürümek isteyen, bizi kendi kararlarını, kendi süreçlerine dahil etmek isteyen bir mekanizma var burada. Eskiden biz böyle bir açıkçası böyle bir muamele görmüyorduk bu tarafta ama artık güçlü bir oyuncu olarak dünyadaki resimdeki yerimizi aldık. Dolayısıyla eğer bu perspektiften bakarlarsa ki bakıyor olacaklardır. Bunun sonucunu görmek isteyecekler. Fakat şu kısa vadede ben yine herhangi bir not değişimi veya görünüm değişikliğine gidileceğini düşünmüyorum. Yani görünümü evet değiştirebilirler pozitif ama orada bir çok fazla bir etki yaratmıyor. Yani bizim asıl ihtiyacımız olan hak ettiğimiz kredi notuna sahip olmak şu süreçte.
1: O zaman yakın bir zamanda acaba hak ettiğimiz notu alabilir miyiz diye size bir soru yöneltmek isterim. Çünkü son zamanlarda aslında iyi giden bir program ve ekonomik konjonktür vardı. Fakat ABD-İran savaşı hem içeri hem küresel şoklarla beraber tekrardan programı zorlayan ve bizi hedeflerimizi öteletmemize sebebiyet veren durumlarla karşı karşıya kaldık. Burada kredi notu arttırımları için nasıl bir ortam oluşmalı ve rezerv tarafına bakıldığında 3 Temmuz'da 10,5 milyar dolarlık bir toparlanma kaydedilmiş. Daha ne kadarlık bir toparlanma ihtiyacımız var sizce?
0: Rezervleri güçlendirmek için iyi bir dönemdeyiz. Yaz dönemi Merkez Bankası'nın burada elini güçlendirmeye çalıştığını görüyoruz ve çok da normal bu, özellikle yaz döneminde Türkiye'ye olan döviz girdisinin arttığı bir dönem oluyor. Ve bu dönemde de Merkez Bankası rezervleri güçlendirmek üzere alımlarını devam ettirecektir büyük olasılıkla. Bu Türkiye için önemli ve yapılması gereken, beklenen bir nokta. Fakat diğer tarafta yani kendi hak ettiğimiz kredi notu, tabii bu göreceli bir kavram. Diğer kuruluşlara göre hak edilen, hak edilecek olan puan kredi notu olarak baktığımızda, ama ben bizim için kritik olan ve onlar için kritik olan şeyin enflasyonun düşüş trendi ve faiz sürecindeki bu süreç olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bunlarla birlikte, bunlara ulaşımla birlikte, bu hedeflere ulaşımla birlikte ben burada kredi notumuzun artacağını tahmin ediyorum, ama hani bu bir yıl içerisinde olabilecek bir süreç gibi duruyor şu anda hala aran.
1: Peki, Ağura Portföy Yönetimi yönetici orta Arzu Odabaşı, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Teşekkür
1: sizlere
0: ederim,
1: de kolaylıklar dilerim. Değerli izleyenler, buradan bir diğer konuğumuza geçiyoruz. Bizlere CV Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan eşlik ediyor. Tarık Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk, sağ olun.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: İyi yayınlar.
1: Sesimi alabiliyor musunuz Tarık Bey?
2: Sesinizi biraz kısık da olsa alıyorum, evet.
1: Tamam, nasılsınız, iyi misiniz diye sormuştum. Ama finansallara bakınca iyi bir ortamında olduğunu gördüm. Dilerseniz hemen başlayalım sizlerle beraber.
2: Tabii tabii, lütfen buyurun.
1: 2026'nın ilk çeyreğinde bakıldığında hasılatınız 4,32 milyar liraya kadar çıkmış. Net kar tarafında ise 730 milyon liralara kadar bir yükseliş görmüşsünüz. Peki bu karlılık seviyesi yılın geri kalanında sizce devam edecek midir? Ve bu karlılığı korumayı hedefliyor musunuz? Marjlar açısından yatırımcılar için nasıl mesajlar vereceksiniz?
2: Şimdi şöyle izah edeyim. Biz sizler de biliyorsunuz HİT 30 programında hücre yatırımına girdik. 5 tane evet. Firma bizden hariç bu yatırıma katkı sağladı, aldılar. HİT 30 kapsamında ingot yatırımı, wafer yatırımı, hücre yatırımı yaptık. Ve bir de güneş panelinin en önemli olan ürünlerinden alüminyum biletten itibaren çekme tesisi kurduk. Hem profillerimizi, hem onları sahadaki sıkma profillerini, hem birçok yapıda entegre malzemelerimizi oluşturacak altyapımızı, fabrikamızı kurduk. Yani gerçekten hatırı değer bir fabrika. Bunun sayesinde de Almanya'ya ve birçok sektöre girme ve Almanya'da ihracat yapma şansımız oldu. Aslında korumak dediğiniz için söylüyorum. Biz 2023 yılında halka arz olduk. 23'ten önce, 23'ün başında kendimize bu 5 gigawatt arsayı kuracağımız binanın arsasını satın aldık. Ve biz aslında 5 gigawattlık arsayı, yeri aldık ve bu HİT 30 kapsamında ben öncelikle Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Bu teknolojinin sürdürülebilir hale gelebilmesi için, ingottan itibaren üretmemiz için, hücreyi de kendimiz üretmemiz için bu tür teşvikleri verdiler. Tabii birçok diğer hücre fabrikası kuran arkadaşlarımız da, onlar da farklı teşvikler aldılar. Ama benimle beraber 5 tane firma aldı ve sürdürülebilirliğimizi sağlıyorlar. Biz bu yatırımları halka arzdan gelen paralarımızla da beraber alüminyumu, birik tesisini, hücre tesisini kurduk ve 2023'ten bugün bir fabrika yapmak istediğiniz zaman hemen yapıp böyle 6 ay sonra açamıyorsunuz. Yani biz 23'te arsayı aldık, makinaları sipariş ettik. Makinaların gelmesi zaten 16-17 ay sürdü. Sonra devre almaları derken bunlar 2025'in aslında hücre tarafında Haziran ayını buldu ve alüminyum tarafında da yine ikinci çeyrekte, ikinci yarıda 2025'in
1: yani devreye alındı. Yani ilk fazlar devreye alındı benim anladığım kadarıyla ve 1,2 aslında gigawattlık bir kapasite olduğunu burada hücre yatırımlarında gördük ve 2,5 gigawattlık da bir kapasite beklentinizin de olduğunu daha önceki programlarımızda konuşmuştuk. Peki evet, sizce bu hedeflere gidecek yolda şu an hangi alandasınız ve bu hedefler gerçekleştiği süresince ikinci faz ne zaman devreye girecek ve bilançonuza etkisi bu yatırımların nedeni olacaktır sizce?
2: Şimdi bu yaptırımları yaptığımız için ve bu masrafları artık sistem kendi kendine ödediği için 2,5 gigawattlık kısmı şu anda makinalarımızın almaya başladık. Siparişlerimizi geçtik. Hatta onlar için gerekli alanların falan yatırımlarını, işte epoksilerini, özel odaları falan derken bunları falan da yaptık. Hızlı bir şekilde 2,5 gigawattımızı şu anda tamamlıyoruz. Hatta 1,2'den bir tık daha yukarıya kapasite olarak geldik. Bazı dar boğaz makinalarımız geldi. Hızlı bir şekilde buraya sarılıyoruz. Ve biz bu sene zaten ilk çeyrekte gördüğünüzden bir tık daha iyi bir durumdayız. Ve bunun sürdürülebilir olabilmesi için de Artık ne yaptık? Biz 2023'te, 24'te, 25'te ektik.

2025'in son çeyreğinde biraz meyvelerini toparladık, hasat aldık. 2026'da hasat almaya başladık. Bu da ilk görüntü, ilk çeyrekti. İkinci çeyrekte daha iyi hasat. 2,5 gigawatta tamamladığımız takdirde 2027'deki hasatlarımız çok daha iyi olacak. 2028'de de 27'nin içinde de 5 gigawattımızı inşallah sonuna kadar bitirebilirsek 2028, 29, 30'da

0: Şimicil'e kıyasla ne kadarlık bir farkla sizce daha iyi bir performans sağlarsınız?
1: Yani geçen yıla farkla, zaten geçen yıl açıklandığı için söylüyorum. Şu anda bir de Çam 6. ayın bitmesi, işte tam hesap zamanında olduğumuz için, biz de açıklayamadığımız için rakam veremiyorum, ama
0: Evet.
1: geçen yıl yaklaşık 380-400 milyon dolar arası bir rakamla kapattık. Yani buraya baktığımızda oransal, yani %50'leri göreceğiz, yaklaşacağız.
0: %51 aslında performans büyümesiyle karşı karşıya
1: Yani
0: kalabileceğinizi gibi
1: %50'ye yakın
0: konarak.
1: ciroyu geçen yıla göre arttıracağız inşallah. Onu umuyoruz. Onun
0: Umutlar
1: için
0: bu yönde.
1: çalışıyoruz.
0: Yurt dışı tarafında
1: Evet.
0: satışlarınızdaki hasılat payı da aslında çok yüksek. Son bir yılda %2'den %11'e kadar yükselen bir performans sergilemişsiniz. Peki bu artış hangi ülkelerde ve ürün gruplarında gerçekleşti? Ve toplam ihracatın içindeki gelir payında ne kadarlık bir oran almasını bekliyorsunuz?
1: Artık ciddi teknolojik bir ürün ürettiğimiz için ve bunun birçok kısmı bu ülkemize üretildiği için biz bu ihracatları daha iyi yapabiliyoruz. Şöyle, biz geçen sene yapmış olduğumuz ihracatı, bir yılda yapmış olduğumuz ihracatı şu anda çok fazlasıyla geçtik. Yıl sonuna geldiğimizde birkaç katı fazla geçen sene göre ihracat yapabileceğiz. Ve daha çok Amerika'ya yapıyoruz şu anda, Almanya'ya yapıyoruz ve yine Uzak Doğu ülkelere ek vergi getiren, artık dünya da oraya doğru gidiyor. Uzak Doğu ülkelere ek vergi getiriyor. Kendi ülkelerindeki sanayileri ve kuruluşlanmakta olan yapıları ve tedarik zincirlerini biraz da farklı bölgelere atabilmek için bizim gibi ülkeleri seçiyorlar. Kendi ülkelerindeki akredite kuruluşlar tarafından bunları belirleyip bizim de oralara ihracat yapmamızı istiyorlar ve onlar artık bizleri buluyor. Çünkü bu yatırımı HİT30 kapsamında gerçekleştirdik. Yani şöyle, 2025'i biz şu anda geçtik. 2026 olaraktan bayağı bir önündeyiz.
0: Evet.
1: 2026-27'de artık bu 2,5 gigawata çıkması, 5 gigawata çıkması da ihracatımız da inşallah katma değer sağlayarak, katlayaraktan gidecek.
0: Hasılatınızın %88'i de hala yurt içi pazardan geliyor. Yani bir ağırlığının da olduğunu aslında rakamlardan görüyoruz. Peki güneş enerjisi yatırımlarının seyri, iş sipariş ve ihracat tarafını dışarıda tutarsak nasıl bir talep görünümüyle ikinci yarı yılda karşı karşıya kalırız sizce?
1: Yani şöyle, içeride olmasını da çok doğal, çünkü HİT30'la beraber biliyorsunuz teşvik mevzuatına göre bu Türkiye'de yapılan yatırımların teşvik alabilmeleri için dilimlemeden itibaren güneş panellerinin üretilmesi gerekiyor. O birik dediğimiz ve bu yapmış olduğumuz yatırımla alakalı. Onun için zaten içeride olması gayet doğal, ama kapasiteyi arttırdıkça içerideki ithalatın zaten ciddi anlamda önüne geçtik ülke olaraktan. Kapasitemizi arttırdıkça da yurt dışına ihracatımız tabii ki burada artacak. Tabii biz, bir de şöyle bir şey var. Bu şekilde baktığımızda bu yatırımlarından haricinde biz kendimiz bir bayileşme modeline doğru gittik. Bayileşme modeline de güneş panelinin dışına çıkacak olursak diğer ekipmanlarıyla beraber aslında ciromuzun da yaklaşık %30'una yakın kısmını buradan yapıp, burada da aslında güneş paneli firması olarak görülüyoruz ya, birçok da bunun ekipmanlarını üretiyoruz, wafer üretiyoruz, hücre üretiyoruz, ebe üretiyoruz, işte alüminyumunu bunu üretiyoruz, lityum bataryayı kendimiz üretiyoruz. Birçok ürünü de dışarılardan, yurt dışından alıp bunları bir paket haline getirip yazılımını da içine koyup akıllı evler, akıllı fabrikalar, akıllı sanayiler, akıllı şebekeler oluşturmaya doğru gidiyoruz. Burada da katma değeri hem bizim tarafımızda hem şebeke tarafında yakalayıp, burada da işte son noktadaki o hep yeni gelişen teknoloji girdiğimiz için, çok teknolojik ürünlerin
0: Peki.
1: içerisinde olduğumuz için o katma değeri oradan sağlıyoruz.
0: Peki, Tarık Sarvan çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Sizlere de kolaylıklar dileyelim ve iyi haftalar.
1: Ben teşekkür ederim. İyi haftalar.
0: Buradan bir de Avrupa tarafına göz gezdirelim. Bloomberg KT Avrupa Piyasaları Analisti Ceren Dilekçi Köseoğlu bizimle. Ceren merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
2: Merhabalar Aleyna, hoş bulduk.
0: Ceren, baktığımızda aslında yeni bir haftaya başlangıç yaptık. Avrupa borsalarında karışık bir seyir sabah saatlerinden bu yana fiyatlamalarda etkisini gösterdi ki Avrupa tarafında Euro bölgesi, TÜFE ve sanayi üretimi gibi önemli ekonomik ajandada da yoğun verilerin de geldiğini izleyeceğiz. Peki haftaya nasıl bir başlangıç yaptık? Detayları biraz senden dinleyelim.
2: Evet, bugün Avrupa endekslerinde yatağa yakın karışık bir görünüm var. Tabii telekomünikasyon sektöründeki güçlü performans aslında günün erken saatlerinde Avrupa borsasındaki kayıpların telafi edilmesine yardımcı oldu. Aynı zamanda petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin

0: etkisiyle enerji hisseleri de bugün güçlü performans gösteren şirketler, hisseler arasında bulunuyor. STOXX 600 endeksi sabah saatlerinde düşüş %0.4'e kadar ulaşmıştı. Ardından endeks yatay seyre döndü. Bugün sektörel bazda baktığımız zaman kamu hizmetleri ve kimya sektörleri güçlü performans gösteriyor telekomla beraber. Fakat teknoloji hisseleri küresel benzerlerine düşüşü takip ediyor. Güney Koreli çip üreticilerindeki sert satışlar küresel çapta teknoloji hisselerini aşağı çekmekti ki Avrupa'ya baktığımız zaman teknoloji sektörü %0.7'lik düşüşle en kötü performansı gösteren sektör konumunda. Yapay zeka alanındaki yükselişin aşırıya karşına yönelik endişeler piyasalara yön vermeye devam ediyor ki bugün Asya'daki işlemlerde SK Hynix ve Samsung Electronics hisseleri sırasıyla %15 ve %11 oranında değer kaybetmişti. Nasdaq vadeli kontratları geriliyor. Micron Teknoloji gibi çip hisseleri de piyasa öncesi işlemlerde sert düşüş kaydetti. Diğer tarafta Orta Doğu'da şiddetin tırmanması da yatırımcı algısını olumsuz etkiledi ki bugün baktığımız zaman tahvillerde de satış dalgasının görüldüğünü takip ettik. Mesela İngiltere'de özellikle sert satışlar var. İngiltere 2 yıllık tahvil faizi 5 bas puan artışla %4,27'ye çıktı. Swap piyasaları İngiltere Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar toplam 34 bas puan faiz artışı yapacağını fiyatlıyor ki geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmeler sonrası hem Avrupa hem İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentilerinin güçlendiğini görmüştük. Diğer Euro bölgesi tahvil faizinde de sınırı da olsa bir yükseliş eğilimi söz konusu. BlackRock'a göre piyasada belirgin bir riskten kaçış eğilimi görülüyor ki piyasaların yönünü belirleyebilecek çok sayıda gelişme takip edilecek bu haftada. Fed Başkanı Walsh Salı günü kongrede ilk konuşmasını yapacak. Bu oturum öncesinde ABD Haziran ayı tüketici enflasyon verilerini takip edeceğiz. Bu hafta Euro bölgesinde seviyeler açısından sakin bir hafta. Gözler ağırlıklı olarak bilançolarda olacak. Hem Avrupa'da hem de ABD'de Wall Street'in en büyük bankalarından çok sayıda bilanço gelecek bu hafta. Çarşamba günü ise gözler Avrupa'da çip üretim ekipmanları üreticisi ASML Holding'in kritik önemdeki finansal sonuçlarında olacak. Diğer tarafta biz bugün hem petrol hem de doğalgaz fiyatlarının yeniden yükselişe geçtiğini görmekteyiz. ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası düzenlemesinin ardından petrol fiyatları 80 dolara kadar yaklaşmıştı ki doğalgaz fiyatları 50 euro megawatt saat seviyesine yükseldi. Bir ayın en yüksek seviyesindeki seyrine devam ediyor. Burada taraflardan gelen açıklamaları takip ediyoruz. Hürmüz Boğazı'nın açık olup olmadığı noktasında çelişkili açıklamalar geldi. Bunun ardından Brent petrol %5'e kadar yükseldi gün içerisinde. Ardından kazançların bir kısmını geri verdi ve varil başına 77 dolardan işlem gördü. ABD pazar günü İran'ın Boğaz üzerinden uluslararası deniz taşımacılığına saldırma kapasitesini zayıflatmak amacıyla onlarca hedef vurdu ve İran Boğaz'ın ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağını açıkladı. Burada batılı donanmalar geçiş yolunun açık olduğunu ifade ediyorlar. Fakat İran'dan gelen açıklamalar çok net ki pazartesi günü gerilimi azaltma yönelik temasların devam ettiği ancak ABD ile yapılan geçici barış anlaşmasının kuşkusuz bir kriz aşamasına girdiği ifade edilmiş oldu. Bu gelişmelerle beraber biz yeniden aslında piyasada tansiyonun yükseldiğini görmekteyiz Elara.
1: Evet, piyasa hattını nokta alıyorum. Aranın ardından iş dünyasıyla tekrardan karşınızda olacağım. Bir yere ayrılmayın.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
3: Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MISGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki

0: tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Ev aletlerini konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Arka Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer bizlerle. Senur Hanım merhabalar, yayınımıza
2: hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk.
1: Şimdi küçük elektrikli ev aletleri tarafında sektörde aktif rol oynayan bir firmasınız ve sanayi üretim tarafını biraz sizinle konuşmak istedim. Çünkü son zamanda birçok sanayici, sektör temsilcimiz buradaki daralmaya dikkat çekiyor. Geçtiğimiz cuma sanayi üretim verisi geldi ve Mayıs'ta TÜİK verilerine göre %2,9'a varan bir geri çekilme yaşandı. İmalatta %3, burada dayanıklı mallarda 110'a kadar bir geri çekilmeyle endeks aşağı doğru tekrardan gelmeye devam etti. 2 Nisan'da biraz toparlanma vardı. Fakat tekrardan Mayıs ayındaki bu tabii takvim etkisi, bayram etkisi ve jeopolitik tansiyondaki değişimlerle beraber burada bir negatif performansına yaşandığını gördük. Peki bu tarafta sizce ilk yarı yılı kapatırken nasıl bir tabloyla kapatırız? Çünkü önümüze bir de Haziran verisi gelecek. Haziran'a evet. Nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldınız ve ikinci yarı yılda beklentiler gerçekleşecek midir sizce?
2: Şöyle de söyleyeyim, hani zaten bizim 2026 beklentimiz hani mevcutu koruma şeklindeydi. O devam ediyor tabii ki ama hani Haziran ayından sonra umudumuz bir takım göstergeler daha iyi gelir şeklinde olacaktı ama öyle olmadı tabii. Sadece bu ama mesela taleple alakalı bir şey değil, biliyor musunuz? Hani ben işin üretim kısmından bahsedeceğim özellikle. Talep var fakat üretmede sıkıntı yaşıyoruz. Hani maliyetler falan bir kenara, daha oralara gelmeden gol yediğimiz tüm dünyada sanayinin aslında gol yediği birçok olay oluyor. Yan sanayiyle çalışıyorsunuz, tedarikçiniz Çin, her türlü parametre işin içine girince bunları baş etmek son derece zor, üretim yapmak zor hale geldi. Yoksa bu hani maliyetler bir kenara, dediğim gibi yan sanayi birer, kimisi konkordata ilan ediyor, kimisi işten vazgeçiyor. O strese, tansiyona dayanamıyor. Çünkü çoklu kontrol etmek zorundasınız.
1: Son zamanda fabrikaların erken tatile çıktığı veya yaz tatili diye bir tanım yaşattığı bir dönemle karşı karşıya kalmışız ki bu da organize sanayi bölgelerinde çoğunluklu olan bir durummuş. Birçok konumuz bunu anlatıyor. Peki sizin tarafınızda, sizin sektörünüzde böyle yaz tatiline çıkma gibi bir tanım yaşanmaya başladı mı?
2: Şöyle, elbette. Ama genel olarak normalde bu ortam olmasa da biz genelde yaz tatilinde komple izne çıkarız. Çünkü zaten hani 2 haftalık, 3 haftalık bölüm bölüm çıkaramazsınız izne. Bütün olarak baktığınızda bizim de politikamız hep zaten aynı ama senelik izni kullanma şeklinde. Ama tabii düşünsenize, yan sanayiniz zor durumda. Yan sanayiniz kapanıyor. Şimdi bu arada ne yapıyorsunuz? Ürün malzeme tedarik edemiyorsunuz. Ürün tedarik edemiyorsunuz. Çalışacak size yan sanayi sıkıntısı oluyor. Konteynerde malınız batabiliyor. Denizde kalabiliyor. Böyle durumda mecburen bu tablo bu sene bu şekilde kendini gösterdi.
1: Şimdi imalat sanayi tarafında yıllık bazı %4,6'lık bir yatay seyir vardı. Dayanıklı tüketim malları, yani sizin bulunduğunuz sektöre baktığımızda %2'lerin de altında bir artış vardı. Peki bu yıl sonunda beklentilerin altında gelen bir büyümeyle mi sektör karşılaşır sanayi üretiminde? Yoksa potansiyeli yansıtan bir aslında son fırsatı yakalayan bir sektörle karşı karşıya kalır mıyız?
2: Aslında ben 4. çeyrekten çok umutluyum. Neden umutluyum? Ama bu şu anlaşılmasın, öyle harikalar yapılacak, işte %10 artacak şeklinde değil. Ama birazcık bizi gülümseten verileri ben bekliyorum. Özellikle o da neden? Bizim bir Kasım ayımız var. Anneler günü satışlarını bile önüne geçen bir zaman. Çünkü artık tüketici hani anneler günü, Kasım, işte muhteşem cuma şöyle derken kampanya bekler hale geldiler. O yüzden de son çeyrekte Ben Kasım ayında birazcık ibrenin bizim yüzümüzü gülümseteceğini düşünüyorum.
1: Senur Hanım, geçtiğimiz sene bu büyük Kasım kampanyaları birçok sektörde oldu. Tekstilinden küçük elektrikli ev aletlerine kadar, yani sizin sektörünüze kadar ve aslında önceki senelere kıyasla çok da büyük bir randıman alınamadığı açıklanmıştı. Çünkü artık bu kampanyaların aylara doğru yayıldığı konuşuluyordu. Peki bu sene de aynı tabloyla karşı karşıya kalır mıyız? Yani bir ay dışında tüm aylara yayılan bir indirim kampanyası mı olacak? Artık yeni düzen bu mudur?
2: Tabii kampanyalara alıştı aslında tüketici. Bunu da alıştıran bizleriz. Bu anlamda bu kampanyalar sürdükçe ama özel tüketici Kasım ayına yönelik de bekletiyor alımını.
1: Hala bir talep var orada diyorsunuz.
2: Halen var, evet.
1: Şimdi tabii bir de ihracat tarafını sizinle konuşmak lazım. Çünkü geçtiğimiz ayki ihracat rakamlarına bakıldığında %21'lik bir artış vardı. 25 milyar doları aşan genel ihracatta bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Ve beklenti dahilinde gelen bir artıştı. Çünkü geçtiğimiz sene Haziran'da bir bayram etkisi vardı. Bu sene gerçekleşmeyince %27'yi de aşan bir artışla karşı karşıya kaldık. Fakat ithalatta %23'e varan bir artış vardı. Yani makas hala açılan bir seviyede performansını göstermeyi sürdürüyor. Sizin sektörünüze bakıldığında küçük ev aletlerinin, elektrikli ev aletlerinde 1 milyar doların üzerine çıkan bir ihracat rakamıyla karşı karşıya kalmışız. Ve Avrupa hala en büyük pazar konumlarından bir tanesini kaplıyor. Fakat şu an son zamanlarda Almanya dışında İngiltere, Fransa gibi pazarlarda bir durgunluk emaresinde olduğunu rakamlardan görüyoruz. Bu seneyi nasıl kapatırız sizce ihracatla sizin sektörünüzde ve hangi pazarlar daha odak noktada tutulmalı sizce?
2: Şimdi tabii özellikle Almanya, Avrupa pazarı gene bizim aslında kaçırmamamız gereken bir pazar. Gözden çıkarmamamız gereken bir pazar. İhracat rakamlarımız geçmiş senelere kıyaslarsak bu seneyi öyle hani çok çok yüzümüzü güldürecek şekilde olmaz. Neden olmaz? Ama beklentinin biraz üzeri olur. Ben burada rakam vermekten kaçınıyorum. Çünkü her an dünyada her şey dinamikler değişebiliyor. Avrupa'da tamam biz kemer sıkacağız dendiği zaman alımlar birdenbire sıfıra inebiliyor. Dolayısıyla her ülkenin dinamiğine bağlı olmak da biraz bizim rotamızı iç pazara doğru itiyor. Yalnız şöyle bir avantajımız var. Artık büyük alıcılar, biz aynı zamanda Türkiye markalı ihracat yaptığı gibi biliyorsunuz, markalara da, uluslararası markalara da ürün yapan bir büyük bir sektör. İşte bu büyük alıcılar şöyle bir şeyleri var. Hani bu Çin'de yaşanan bu pandemiden sonra bir daha aynı zorlukları yaşamak istemiyorlar. Dolayısıyla alımlarının bir kısmı gene halen Çin gibi ülkelerde olsa bile diyor ki China Plus One, bunu her aslında sektör lideri de çıkıp konuşuyor. Oradan duyuyorum ama böyle bir politikaları var. Dolayısıyla o işte o artı bu One Plus Türkiye için büyük bir avantaj. Bunu bu sene iyi kullanırız diye düşünüyorum.
1: Çin tarafını konuşmakta fayda var çünkü birçok sektörde agresif fiyat hareketlerinden dolayı aslında rekabeti kızıştıran bir duruma da sürüklemiş bulunmakta. Yani döviz dönüşüm desteğinin çok yüksek olması, birçok pazara erişiminin olması ve nüfus çarpanı ekonomik dinamiklerde burada o ülkeyi tetikleyen noktalardan yorumlanıyor. Peki Türkiye ve Çin kıyaslamasını biraz yaparsak sizinle beraber ki rekabet tarafında nasıl bir güce sahip olmalıyız bu tarafta Çin? Çin'in yanına yaklaşalım ve burada cidden hem fiyat hem de burada üretim katma değerli üretim tarafında kendisiyle aynı klasmana doğru erişelim. Çünkü son zamanda bakıldığında nüfus çarpanından da kaynaklı üretimde ve ihracat rotalarında bir aktivitesinin de olduğunu gördük. Peki Türkiye tarafında oraya erişmek için nasıl bir adım atmalıyız?
2: Şimdi erişmek kelimesi bence doğru bir kelime değil. Eğer erişme üzerine kurgularımızı yaparsak orada baştan sınıfta kalırız. Çünkü çok güçlü bir ülke ve özellikle tabii ölçek ekonomisini kapsamında çok imkanlarını verimli kullanan bir ülke. İş gücü keza öyle. Biz burada onlarla işbirliği, Çin'le işbirliği yaparak ancak belli bir yere gelebiliriz. Bu önemli bir nokta bence. Bu da ne demek? Yani burada sıkıştığımız yan sanayide oradan destek alabiliriz.

0: ya da oradan Türkiye'ye bazı yatırımlar çekebiliriz. Böyle işbirliklerine Türkiye küçük elektrikli ev aletleri sektöründe bence gene Çin'den sonra önemli oyunculardan biri olmaya aday ya da mevcudu korumaya aday bir ülke haline
1: Artan
0: gelir.
1: maliyetler, küresel rekabet düşünüldüğünde sizce burada bugün fiyatla mı yoksa katma değerli üretimle mi rekabeti yakalamaya çalışıyoruz? Ya da nereden yakalamalıyız?
0: Nereden yakalamalıyız kısmına gelecek olursak ben onu daha doğru buluyorum. Elbette katma değerli ürün. Yani siz orada maliyeti düşük bir ürün ne? Burada ben Türkiye'de üreteceğim fantezisi yapmamanız lazım. Onu yapsın Çin. Çünkü ben burada 1 milyon adet yapacaksam o orada onu 10 milyon, 50 milyon adet yapıyor. Bu yüzden hem hacmi büyük hem de katma değeri yüksek ürünlerle biz bu oyuncu, iyi bir oyuncu kalmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum.
1: Daha önceki Bloomberg yayınlarımızda sizi konuk aldığımızda artan maliyetleri fiyatlara yansıtamadığınızı ve karlılığı etkilediğini söylemiştiniz. Yani satış var fakat karlılık yok söylemi de sizin sektörünüzde de geçerli galiba. Peki ne kadarlık bir maliyet artışıyla sektör karşı karşıya kaldı ve ne kadarı şu an fiyatlara yansımış durumda sizce?
0: Valla şimdi burada bir oran vermek o kadar zor ki ve doğru da olmaz. Orada girdilerimizin maalesef %60'ı belki 70'i daha onu kontrol etmedim ama her sene artan bir oranda bizim girdilerimiz yurt dışı kaynaklı. Biz dövizle alıyoruz. Satarken aynı oranda onu satamıyoruz. Orada bir kur dezavantajımız var satışlarda. Bunlardan hani yansıtmaya yani %10'unu yansıtsak biz gene iyi diyoruz. Nereden yiyoruz? Karlılıktan yiyoruz. Bugün üretim hatlarımız dolu. Fakat karlılıklardan vazgeçerek dolu. Ama bunun geçici olduğunu biliyoruz.
1: Peki bu sene içerisinde bu tablonun tersine çevirebileceğini öngörüyor musunuz? Çünkü 2025 yılının sonuna bakıldığında bu yıl içinde aslında büyük de bir sürecin olduğu ve bu süreçte bakıldığında ise sanayi üretimindeki karlılıkların baskılanmasıyla beraber 2026'da jeopolitik şoklar, iş dünyasındaki beklentilerin altında gelen performansa farklı bir tabloyla karşı karşıya kalmıştık. Peki siz şu taraftan nasıl bakıyorsunuz? Nasıl bir teşvikle buradaki randımanlı
0: ivmeyi arttırabiliriz? Şimdi burada en önemli nokta aslında bir sanayici olarak bunu konuşacağım. Siz ne kadar hızlı ürün çeşitliliğine giderseniz, ürün farklılığına giderseniz işte orada rekabet gücünüz her zaman olacak. Bu da araştırma ve geliştirme bölümlerimizin kuvvetiyle alakalı bir şey. Ben kendi sanayi firmamla ilgili konuşursam maliyet mi söz konusu? O zaman hani mevcut olan ürünün maliyetine çok fazla oynayamıyorsunuz. Ama yeni bir ürün tasarlarken fiyat performansı ona göre ama katma değeri olan ürünler yapma şansınız var. İşte bu avantajı kullanan firmalar bence bu son çeyreği de iyi geçirecektir diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi sizce firmalar ürün gamını mı genişletmeli yoksa daha niş alanlara mı odaklanmalı? Çünkü Avrupa'da, Çin'de ve Kuzey Afrika tarafında birçok ürünün de geliştirildiği, bize rakip olarak da sunulmaya çalışıldığı bir ortamla karşı karşıya kaldık. Sizce ürün gamı genişletilirse mi biz burada ihracat aktivitemizi yükseltiriz yoksa niş alanına odaklanmak mı bizim için daha avantajlı
0: Burada
1: olacaktır?
0: gene kendi sanayi firmam için konuşacağım. Elbette niş ürün yaparak, öyle standart ürün yaparak bir yere, bir noktaya hani o var olan işletmeyi sürdürmenizin çok sürdürülebilir bir yönetimi olmuyor. Dolayısıyla her zaman niş ürünler, niş özellikler ürünlerinize koyarak bu şekilde rekabet avantajını bu şekilde yakalarız diye
1: Niş
0: düşünüyorum.
1: ürünlere bakıldığında bir Ar-Ge yatırımı, bir fizibilite çalışmasının da olması gerekliliği geliyor. Bu da finansman kabiliyetini peşinden getiriyor tabii ki. Birçok değerli başkanımıza, dernek başkanımıza, İTO, İSO, ASO ve MÜSİAD gibi değerli başkanlarımıza sanayi odaklı bir finansman paketi gelmeli çağrısında bulundu. Şimdi birçok da paketin olduğunu masada biliyoruz. Nefes kredisi var, Exim Bank kredileri var ve burada döviz dönüşüm desteği, reskont kredileri de devam ediyor. Bunların dışında nasıl bir farklılıklı bu paketler sizce sunulmalı?
0: Yani bu tabii benim dışımda olan gelişen şeyler. Şimdi ne yaparsanız yapın işine finans giderleri diye koyduğunuzda, masaya koyduğunuzda bir kere o paraya pahalı erişiyorsunuz. O paraya bir kere ulaşmanın, erişmenin bir maliyeti düşmeli. Yani en başa gidiyoruz. Tamam, krediler, kredi imkanları, hani bu da büyük bir nefes. Gerçekten bir nefes.

0: Ama işte karlılık diyoruz ya, karlarımız oraya gidiyor. Bizim sektöre özel, bizler alımımızı peşin yapıp, malzemeleri peşin parayla alıp satarken vadeli satıyoruz. Yani bu şekilde gelmiş. Öyle hadi ben bunu vadeyi kısayım ya da ben de peşin satayım deme şansınız imkansız zaten. Böyle bir ortamda evet kredilerin çeşitleri artsın ama ne olur bu hani bize gerçek nefes paranın maliyetinin ucuzlaması.
1: Peki bu süreçte mevcut teşvikleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Nefes kredisinin ilk fazı gerçekleştirildi. Şimdi ikinci etabın gelmesi beklentiler dahilinde planlanıyor. Bu süreçte sizce piyasadaki siparişte, üretimde ve ihracatta bir rahatlama aktivitenin artışına sebebiyet verir?
0: Elbette olur. En azından adı üstünde zaten nefes alma ve burada Concorde doların daha az... duyacağımız anlamına geliyor diye ben algılıyorum. Çünkü neden önemli? Dediğim gibi evet büyük firmalar bu kredilere ulaşabiliyor ama küçük firmalar ve yan sanayilerin her zaman bunlara ulaşma şansları yok. Ne kadar çok çeşitlenirse, KOBİ seviyesine inerse o zaman bizi dolaylı olarak bizi de etkileyecektir. Dolayısıyla biraz daha KOBİ ağırlıklı, hani elbette büyük şirketlere olduğu kadar özellikle KOBİ'lere yönelik de onların bu nefes almalarını önleyeceği şeylerin daha da fazla olması gerekiyor.
1: İş dünyası olarak tabii finansmana erişim en büyük sorunlardan birer tanesi olarak masada bulunuyordu Senur Hanım. Peki küçük elektrikli ev aletleri sektöründe şu an en büyük sorun nedir? Ve önceliklendirmesi gereken ilk çözüm ne olacaktır bu önümüzdeki ilk 6 aya bakıldığında?
0: Önümüzdeki ilk 6 ay dediğiniz artık son ikinci yarı. Yani burada elbette paranın en önemlisi finansman maliyet giderlerinin düşürülmesi anlamında. Ben bunu söyleyebilirim. Ama burada yan sanayi özellikle çok daha fazla destek verilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü bizler firma olarak hani her yere şey yapamayız, el atamayız.
1: Evet.
0: Dolayısıyla orada birinci öncelik bence KOBİ'ler olmalı diye düşünüyorum.
1: Siz de bir şirket olarak aslında burada ISO 500 listesinde yerinizi aldınız. Burada hayırlı olsun
0: sizlerde.
1: Arge yatırımları tarafında belli hedefleriniz vardı. Şu an takvimde nasıl hedeflerle karşı karşıyasınız ve yeni hedefleriniz masada şu an gündemde yer alıyor mu? Ve bunun yanı sıra tabii finansman teşviği diyoruz, yeni pazarlar diyoruz ama finansman tarafında farklı alanlardan da girişlerin olmasını isteyen bir çok şirketimizde oldu. Mesela halk arzlar gibi. Şu an bakıldığında geçtiğimiz seneye kıyasla iyi bir furya ile ilerleyen bir ivmenin olduğu piyasayla karşı karşıya kaldık. Siz bu yatırımların dışında halka açılmak gibi bir plan şu an düşünüyor musunuz?
0: Elbette halka açılma gibi planımız var. Ancak biz halka açılmayı şu şekilde hikayesini yazdık. Biz bir teknoloji firmasıyız, biz bir sanayi firmasıyız. Dolayısıyla biz bu halka arzda elde edeceğimiz geliri gene bir teknoloji alanına yatırmak isteriz ve o şekilde büyümek isteriz. Bu şekilde bizim halka arz modelimiz böyle olacak. Yani finansman gideri olarak biz görmüyoruz bunu. Çünkü ortaya hani haftalık zaten nakit akışlara bakıyoruz, evet, kontrol ediyoruz dört bir yandan. Ona baktığınızda siz bunu finansman gideri olarak bu yönteme başvurursanız çok sağlıklı olmayacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla biz firma özelimizde bunu sadece teknolojik yatırım ve teknolojiyle büyüme anlamında kullanma yoluna gideceğiz.
1: Ama planlar arasında var galiba yatırımlar özelinde yapmak amaçlı. Başvuru yapacaksınız
0: Başvuru yapacağız. Onun için hazırlıklarımız var. Bu arada ISO 500 dediniz. Evet çok teşekkür ederiz. Bu bir sanayi kuruluşu olarak da bizi gerçekten motive eden bir şey oldu. Zarar etmemize rağmen. Ama büyük bir tabii motivasyon kaynağı oldu. Orada tamamen dediğim gibi biz o şeye takılmıyoruz. Ortam zor, dünya zor. Hani ortam derken sadece bizim coğrafya olarak buna bakmayalım. Malzeme yükletmişiz, konteyner batmış. Şimdi buna hani ne yapabiliriz, ne yapacağız?
1: Öngörememezlik kelimesi tam anlamıyla burada devreye giriyor galiba.
0: Orada devreye giriyor. O zaman ona göre yani bunu ne yapacaksınız? Hani mevcut bir kurgunuz var. O kurgunun sürekli yenilenmesi lazım. Yani iki aylık stokla değil de daha, yani malzeme için konuşuyorum. Daha güvenli bir şeyde ya da işte siz de nasıl China Plus One diye alıcılar yapıyorsa biz de farklı yönde.

0: stratejiler geliştireceğiz. Biz hiç yatırım yapmadığımız yerde bile senede en az 2 ya da 3 ürün yatırımı yapmak zorundayız sanayi olarak, yani elektrikli ev aletleri sektöründe. Durmak yok. Yeni ürün yapmadığınız, çıkarmadığınız sürece zaten çağa yakalayamazsınız.
1: Peki yeni ürünlerin dışında sipariş ve stoklarda şu an nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldık? Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın iktisadi eğilim anketine bakıldığında mevcut 3 aylık durumun talepte iyi gittiği, fakat sipariş ve stoklarda önümüzdeki 3 ay için daha olumsuz bir tablonun olabileceği öngörüsü vardı. Siz de aynı öngörüye sahip misiniz ve şu an pazar nasıl şekilleniyor sizce?
0: Şu anda pazarda durum kolay değil. Özellikle Anadolu'da dolaşıyorum. Oradan satıcılarımızdan aldığım bilgilere göre de hani yaz dönemi zor geçireceğiz. Ama zor geçirme sebebimiz ne biliyor musunuz biraz da? Anneler günü, bayram kampanyası, o kampanyası derken zaten yaz alımları yapıldı. Yani orasının yüksek beklemek zaten hani bir hayal olur. Ama son çeyrekte, hani 6 ay demeyelim ama son
1: ümitler
0: çeyrekte.
1: Son çeyrekte anladığım kadarıyla.
0: Aynen, onu bekliyoruz son
1: Peki,
0: çeyrekte.
1: Peki 2027 yılı sizin için bir toparlanma yılı olarak adlandırılabilir mi? Çünkü evet. 2026 bekleme yılı olarak birçok konumdan aldığım bir tanımdı. 2027 yılı sizin için nasıl bir yıl olarak kabul edilecek sizce?
0: En azından kendi firmam özelinde şunu söyleyebilirim. 2027 yılında mevcut Ar-Ge'de çıkacak en az 7 ya da 8 projemiz var. Onları hayata geçireceğimiz bir sene olacağı için... Evet, toparlanma senesi diyebileceğiz.
1: Peki 2026 yılı nasıl tanımlıyorsunuz Senur Hanım? Çünkü toparlanma yılı 2027'ye kalırken 2026 yılı birazcık daha belirsizliğin olduğu bir yıl olarak mı piyasalarda fiyatlanıyor? En azından sizin sektörünüz.
0: Valla ben 89'dan beri bizzat işin içindeyim, sektörün içindeyim. Hani görmediğimiz daha ne var derken sonra geriye dönüp baktığımızda aa ne kadar hafifmiş bunlar da diyoruz. 2026 da aslında oyunu farklı yönden okuyabileceğimiz ve daha sonrasında da gardımızı alabileceğimiz bir sene. Bir öğreti senesi oldu bizim için.
1: Son olarak da istihdam tarafını sormak isterim size. Çünkü birçok sektörde istihdam kayıplarının sıra sıra yaşandığı seneleri geride bıraktı. Peki bu sene nasıl geçti ilk 6 ayda ve ikinci 6 ayda nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalmayı planlıyorsunuz?
0: Şöyle söyleyeyim, bizim sektörümüz hani sadece kendi özelimde değil, ben diğer küçük elektrikli ev aletleri sanayici ve ihracatçılar derneği başkanı olarak da bunu söyleyebilirim size. Teknolojiyi yoğun kullanan bir, yani iş gücü etrafında dönen değil de daha çok teknoloji kullanan senelerden biri bir sektörüz. Dolayısıyla orada elbette hani kayıplar oluyor. Özellikle usta seviyesinde, ki bizim bel ana damarımız, bel kemiğimiz usta seviyesinde proses uzmanları, bunların göçü söz konusu. Çünkü Almanya dört gözle bekliyor biraz teknik eleman gelsin bana diye. Diğer ülkeler deseniz öyle, hazır yetişmiş. Orada elbette sıkıntı yaşıyoruz ama bunu da nasıl çözdük? Onu bir sene öncesinden planlayıp meslek liselerinin ortak çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla orada sektör kendi iş gücü ihtiyacını, bel kemiği olan kendisi yetiştirmeye başladığı için orada daha yüz güldürücü sonuçlar alacağız.
1: Peki. Senur Akın Biçer, çok teşekkürler.
0: Ben
1: değerli
0: teşekkür
1: katkınız
0: ederim.
1: İçin sizlere de kolaylıklar diliyorum.
0: Sağ olun. Çok teşekkürler davet için.
1: Değerli izleyen, iş dünyasını nokta alıyoruz. Aranın ardından tekrardan karşınızda olacağım. Bir yere ayrılmayın.
2: Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Diplo FR'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Diplo FR'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Akıllı para programı ile karşınızdayız değerli izleyenler. Biraz fiyatlamalara göz gezelim. Çünkü son dakikalarımızda yer alan hemen cümleyi de okuyalım. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan jeopolitik tansiyonu artıran birçok da söylemin geldiğini gördük. Hürmüz Boğazı'nı ele geçiyoruz açıklamasını yaptı Donald Trump. Ve şu anda piyasalara biraz yansımasının da olduğunu sabah saatlerinden bu yana görüyoruz diyelim. Ve bir fiyatlamalar tarafına göz gezelim piyasalarda şu an diye. Trump, İran liderler profesyonel müzakereci açıklaması yaptı ve İran hiçbir şey elde etmedi, benden hiçbir şey almadı açıklamasını yaptı. İran ise bu tarafta sabah saatleri bir açıklama yapmıştı ve ABD-İran mutabakat zaptı kriz aşamasında demişti. İran televizyonu ise ABD müdahalesini sona erene kadar Hürmüz'ü kapalı tutacağız demişti. Şu an Amerika ve İran tarafında ise karşılıklı ateşkes resleşmelerinde yaşandığını görüyoruz. Fiyatlamalarda ise şu an BIST tarafında %2'ye yakın, %1,5'un üzerinde bir geri çekilme varken dolar TL, euro TL, euro dolar çarp bazında yatay pozitif bir seyrin olduğunu izliyoruz. Son dakikaların fiyatlarıma yansıması bu yöndeyken bir de opsiyon tarafındaki vadeli piyasaya bakalım. Evet, opsiyonda bize vadeli piyasaları uzmanı Ateşen Aybars eşlik ediyor. Ateşen Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Alara, hoş bulduk.
0: Sizi görmek çok güzel Ateşen Hocam.
1: Teşekkür ederim, aynen.
0: Haftaya sizinle başlıyoruz. Şimdi tabii birçok da konumuz var aslında. Yapay zeka diyoruz, teknoloji diyoruz ve Meta tarafında ise yeni bir çip üretimi ve bulut sistemi üretimi var. Peki bunun piyasalara yansıması neden olacak, sözü size bırakayım dilerseniz.
1: Tabii ki. Yani Meta hissesi Haziran'da 550 dolar seviyesinde işlem görürken kısa sürede 680 dolara kadar yükseldi. Bunun nedeni öncelikle harcanan CAPEX dedikleri sermaye harcamaları çok ciddi olarak yatırımcıları üzüyordu yahut endişe veriyordu. Ama bunun böyle olmayacağı, olmadığı konusunda beklentiler oluşmaya başladı. Nitekim Meta'nın bu yatırımlarla birlikte Iris adı verilen bir çip üretimine başlayacağı Eylül ayında. Ayrıca Meta yine bulut işlerinde de bulut servisleri yahut kiralaması işlerine de giriyor. Böylelikle sadece reklam gelirleriyle ciddi para kazanan Meta bütün bu sermaye, öz sermaye harcamalarından gelir elde ederek reklam pazarına olan bağımlılığını azaltmış oluyor. Olay bu netice olarak, ama teknik olarak da oldukça iyi bir seviyede. MACD, Momentum, RSI vesaire bir takım teknik göstergelerde yukarı yönde eğilimini koruyor. O yüzden ileriye dönük biraz yükselir türünden beklentiyle yukarı yönlü bir call spread tasarladım. Hemen ona geçelim.
0: Opsiyon tasarımını biraz irdeleyelim sizinle beraber. Buyurun, evet. Şimdi grafiğimiz geldi.
1: Tamam. Şimdi Meta'nın 29 Temmuz'da bilanço açıklaması var. Dolayısıyla volatilite, oynaklık artacak. Bu oynaklıktan kaçınmak için 17 Temmuz vadesine gidiyorum. Ve

0: 700 kullanım fiyatlı kol opsiyonunu açığa satıyorum. Çünkü yakın vade olduğu için volatilitesi daha yüksek. Ama eş zamanlı olarak da aynı zamanda bir farklı vadeye 24 Temmuz'a gidiyorum. Hala bilanço açıklamasından önce 24 Temmuz vadede yine aynı 700 kullanım fiyatlı kol opsiyonu bu defa satın alıyorum. Birini kısa vadeyi sattım, uzun vadeyi satın aldım. Risk profiline bakılırsa tam zirvede yani 700 dolar civarında maksimum kazanç 1700 dolar kadar bir kazanç görülüyor. Ama bu kazanç sağa sola aşağı yukarı gittikçe azalıyor. Bunun başa baş noktaları da 660-663 dolarla 741 dolar arasında sürekli olarak yani bu aralıkta sürekli kar yapıyor. Değişen bir kar. 700'e doğru geldikçe artıyor. Bu başa baş seviyelerinin altında zarar başlıyor. O zarar da maksimum 610 dolarla sınırlı. Şu an ise 670 dolar civarında işlem görüyor. Çok az bir yükselmeyle hemen kazanca başlayacak türünden bir tasarım. Ayrıca tetası oldukça yüksek. Yani geçen zaman bu tasarımın lehine çalışıyor. Durduğu yerde kumbaraya para atar gibi. Dolayısıyla böyle bir tasarım yaptım. Ama Oracle'a bakalım. Bir sonraki o enteresan.
1: Grafiğimiz geldi.
0: Şimdi Oracle çok ciddi bir problemi var Oracle'ın. Çok güzel servisleri vardı. OpenAI, ChatGPT ve diğer birçok yapay zeka şirketlerine veri merkezleri ve yapay zeka altyapıları için projeler yaptı. Alacağı 630 milyar dolar civarında. Ancak bu devasa gelirin yaklaşık yarısı yani 300 milyar dolardan fazlası tek bir şirketten gelecek. Yani OpenAI'den. Şimdi OpenAI'in bu milyarlarca dolarlık borcunu, sözleşme icabı gereği borcunu ödeyebilmesi çok ciddi bir nakit ihtiyacı anlamına gelir. Bu parayı bulması için ChatGPT'nin herhalde halka açılması gerekecek. Özetle Oracle tüm yumurtalarını OpenAI sepetine koymuş gibi görülüyor. Eğer OpenAI bu parayı bulamayıp sözleşmeyi ödeyemezse Oracle çok ciddi bir krizle karşı karşıya kalabilir. Nitekim bu endişeyle S&P Oracle'ın tahvilli notunu BBB eksiye düşürdü. Bu sıkıntıları bilen yatırımcılar da Oracle hissesini veriyorlar. Geçen yıl Eylül ayında ulaştığı 345 dolarlık zirvesinden %40 kadar değer kaybetti. Dolayısıyla bu düşük seviyelerde muhtemelen biraz yükselir diye düşünüyorum. Özellikle göstereceğim başa baş noktası üzerine çıkarsa hemen kazanmaya başlar. Şimdi bunun için ne yaptım? Bir call vertical galiba. Hemen bir sonrakine geçelim.
1: Hemen geldi, buyurun.
0: Dediğim gibi hisse zayıf, oldukça zayıf ama bir toparlama beklentisi var. 21 Ağustos vadesine gidiyorum. Aşağı yukarı 40 günlük bir vadesi var. Yukarı yönlü call vertical için 140 dolar kullanım fiyatı olan bir alım opsiyonu. Call opsiyonu satın alıyorum. Ve maliyet düşürmek için de 165 dolar seviyesine gidip 165 kullanım fiyatlı call opsiyonu da satıyorum. Risk profiline bakılırsa başa baş noktası 148 dolar civarında. Bu seviyenin üzerine çıkarsa 1720 dolara kadar maksimum kazanç var. Aşağı yönde maksimum risk ise 780 dolarla sınırlı. İse şu an 140 dolar civarında işlem görüyor. Hemen biraz yükselir başa başın üzerine çıkarsa da kazanmaya başlayacak. Dolayısıyla bir long call vertical yahut borçlu call vertical türünden bir tasarım yapmış olduk. Son olarak da Coca-Cola'ya bakalım.
1: Grafiğimiz şimdi ekrana geldi.
0: Şimdi Alara, bu Coca-Cola aslında muhteşem yediler gibi spekülatif bir hisse değil. Genellikle çok dengeli ve portföylerde dengeleyici bir unsur olarak tercih edilen bir şirket. Bir hayli geriledi, 79 dolar civarına geldi ve burada bir destek oluşturdu. Hem de son zamanlarda ciddi olarak direnen bir destek. 28 Temmuz'da bilançosu var. Bu defa bilançoyu da kapsayan bir vade seçtim. Bunun amacı eğer hisse yükselirse yükseliş trendini, yani yükseliş trendinin yükselmesi halinde kazanç elde edecek. Ama 79-80 dolar seviyesi destek seviyeleri, oraya kadar da geri çekilebilir. Dolayısıyla hem yukarı giderse kazandırır, hem de aşağıya gelirse bir yükümlülük, ama keyifli bir yükümlülük anlamına gelen hisse senedini satın alma zorunluluğu ortaya çıkar. Dolayısıyla iki amaçlı bir yatırım. Bu tasarımın adı da yok. Ona kompleks tasarım diyelim. Özür dilerim. Hemen tasarıma da bakalım.
1: Şimdi grafiğimiz ekranlarımızda.
0: Tamam. Şimdi burada Alara, dediğim gibi iki amaçlı bir tasarımdan bahsediyorum. Hem olası bir yükselişi kaçırmamak, hem de olası bir geri çekilme halinde hisseyi daha uygun fiyattan, piyasa değerinden daha ucuza satın almak amacım. Bunun için Eylül vadesine gidiyorum, bilanço ötesi. Şu an bu hisse 83,5 dolar civarında işlem görüyor. Hemen 82,5 ve 90 dolar aralığında bir call spread, yukarı yönlü bir spread satın alıyorum. Yani 82,5 doları alıp 90'ı satarak, maliyet düşerek bir tane call spread yapıyorum. Bu oldukça pahalı bir vadesi uzun olduğu için pahalı gelebilir. Ama maliyeti düşürmek için bu defa 80 dolar kullanım fiyatlı bir put opsiyonunu açığa satıyorum. Yani iki tasarımı bir araya koyup kompleks bir şey yapmış olduk. Risk profiline bakıldığında call spread'in yukarı yönlü yükselmesi halinde 625 dolarlık bir kazanç görülüyor. Ama aşağı yönlü hareket ederse başa baş seviyesi 83-70 civarında. 80 doların altına geldiğinde 80 dolardan put opsiyonu sattığımız için 80'in altında atanma riskimiz var. Yani 80 dolardan bu hisseyi, bir lotunu satın alma yükümlülüğü var. Tabii bu böyle olursa, yani aşağıya giderse risk biraz farklı olacak. Çünkü artık hisse senedimiz var. 80 dolardan satın aldığımız kola hisseleri var. Bu hisse artık sıfıra da gidebilir. Dolayısıyla 80 dolardan aldık. 8000 dolarlık lot başına zarar olabilir. Bunun maliyeti de 130 dolardı. Yani toplam zarar 8130 dolar olur, ama bu pek olası bir şey değil tabii. Seçilen vade içinde Coca-Cola'nın iflas etmesi herhalde çok cılız, düşünmesi gerekmeyen bir tehdit gibi görülebilir. Alara, bu haftalıkta bu kadar olsun. Evet. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Evet, Ataşan Aybars, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Görüşmek dileğiyle diyelim. İyi haftalar.
0: Sağolun.
1: Ve şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
2: Öncelikli yayın.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Akıllı Para Kaldığı Yerden devam ediyor değerli izleyenler. Çok değerli bir konuğumuz stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Araştırma Müdürü Uraz Çay bizlerle. Uraz Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, davetiniz için teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. İyi haftalar dileyelim şimdiden. Çünkü teknoloji tarafında çok farklı başlıkların yer aldığı aslında günleri geride bırakıyoruz. Yani bu hafta ekonomik ajandaya bakıldığında Amerika tarafından enflasyon verisi ve sanayi üretimi tarafına odaklanılmış bir piyasayla karşı karşıya kaldık. Ama bunun yanı sıra tabii eski Hynix tarafı vardı, Alphabet tarafı vardı, Amazon'da bir borçlanma var. Yani birçok teknoloji firmasıyla gündemimizin yoğunlaştığı günleri geride bırakıyoruz ve yenileri gelmeye devam ediyor. Şimdi geçtiğimiz haftaya bakıldığında Dow Jones'da gerileme sürdü. Nasdaq'ta yükseliş devamı geldi ve Philadelphia Eriletken Endeksinde ise bir yükseliş de vardı. Zirvelerin de görüldüğü bir piyasayla karşı karşıya kalmıştık. Peki şimdi çip şirketlerinin artık değerlemelerin daha da artacağı ve artık çip şirketlerine doğru bir kayışın trend haline geldiği bir dönemde karşı karşıya mı kaldık size? Çünkü bir ayrışma var. Bunun devamı gelir mi?
1: Güzel bir soru. Tabii S&P 500 7500 seviyesine gelince, yani teknoloji şirketleri de son 18 ayda bayağı iyi gidince, tabii doğal olarak soru acaba işte bu temanın sonuna mı geldik noktasını getiriyor. Ya benim buna cevabım çok net. Hayır, gelmedik. Çip sektörü kendi içinde birçok alt endüstri barındırıyor. Alt sektör ve endüstriler barındırıyor. Hafıza ve depolama tarafı, yani Güney Kore'yi ilgilendiren, KOSPI endeksini ilgilendiren taraf ve ABD'de Micron'u ilgilendiren taraf bunlardan biri. Ve orada gerçekten muazzam ralliler yaşandı. Yani geçtiğimiz hafta Samsung işte öncü finansallarını açıkladı. Evet. Karlılığı 19x, karı 19x.
0: Ama piyasalar çok beğenmedi. Galiba rehberliğinde maliyetlerden onu, dolayı evet. farklı bir tablo vardı.
1: Tam olarak ona...
0: Artık yatırımcılar bunlara bile bakar durumda oldu.
1: Yok, haklısınız. Yani tam olarak oraya giriyordum. Yani o bile bir kar satışını engelleyemedi. Ama burada şunu iyi anlamamız lazım. Hani mevcutta yapay zeka temasında bir balon ben kesinlikle görmüyorum. Bazı alt gruplar, çip sektörünün içinde de olan taraf ya da işte KOSPI'yi ilgilendiren taraf vesaire. Burada gerçekten fiyatlamalar doyum noktasına da ulaşmış da olabilir. Onu da isterseniz açarız. Yani o depolama ve hafıza tarafında

0: yani yapısal bir dönüşüm oldu. Yani inanılmaz volatil bir brüt kar marjı yapısından yapay zeka süper döngüsüyle volatiliteyi aşan ve brüt kar marjının ve karlılığını yapısal olarak yukarı doğru çeken bir duruma evrildik. Dolayısıyla bu hisse primleri de makuldü bence baktığınızda. Ama geldiğimiz nokta sonrası bu endekslere bir tehdit değildir. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Mesela çok güzel bir detay verdiniz. Geçtiğimiz hafta yarı iletkenler endeksi yükseldi. Ama bu ne ile oldu? Nvidia ile oldu. İşte %8'e yakın prim yaptı. AMD ile oldu. Micron ile çok olmadı. Yani demek istediğim şey bu. Şimdi bu yapay zeka süper döngüsü bizi farklı yerlere de götürecek. İsterseniz onu da konuşuruz. Ama en net vereceğim cevap, özet şu olur bu sorunuza veya işte güzel özetlemenizi. S&P 500, 7500 seviyesinde kesinlikle balon değil. Kospi'de veya işte storage, işte memory çiplerinin işte hafıza ve depolama tarafındaki çiplerdeki kar satışları bir sinyal değil. Burada sağlıklı işleyen bir yapı devam ediyor. Ama hisselerin görece iyi performansları zaman zaman yer değiştiriyor. Biz genelde bunu işte teknoloji ve diğer sektörler olarak algılıyoruz. Ama teknolojinin içinde de gerçekten ayrışan yapılanmalar var. Bunu da atlamamız gerekiyor.
1: Şimdi çip şirketlerinin aslında yüksek performansını çokça konuşuyoruz. Yapay zekanın da etkisi olduğunu biliyoruz da. Son zamanda tabii güvenli liman söyleminin altının çok dolmadığı bir altın fiyatlamasıyla karşı karşıya kaldık. Aslında şimdi Trump'ın söylemleri de ekranda vardı. Hürmüz'e biz gireceğiz, Hürmüz'ü biz yöneteceğiz diye çok yüksek montanlı son dakikalar okuduk biraz önce. Bunun da şu an piyasalara bir etkisinin hala olmadığını görüyoruz. Sabah saatlerindeki fiyatlamaların hala devam ettiği bir piyasayla karşı karşıya kaldık. Fakat altın tarafında 4000 dolar bandı ilerleyen bir yatay bant hareketinin de olduğunu 3 aydır gördük. Ve güvenli liman anlaşılığı yavaş yavaş kaydığı bir hikayeyle karşı karşıya kaldığımız birçok konumuza konuştuk. Peki çip şirketleri o tarafta bir güvenli liman algısı oluşturabilir mi sizce? Biz mi liman aramaya çalışıyoruz?
0: Güzel soru. Parça parça ele alalım. Değerli metallerde, ya ben bunu sürecin içinde de çok açık ve net bir şekilde söylediğim için hani şu anda da tekrarlayayım. 2025 son çeyrekten başlayıp Ocak 2026'da çılgınlığın en uç noktalara ulaştığı bir balon yaşandı bence. Burada da ana düşünce olayın matematikten uzaklaşıp tamamen ekonomik verilerden, para politikalarından, reel getirilerden vesaire uzaklaşıp işte FED bağımsızlığını kaybedecek, dolar işte gücünü yitirecek vesaire cümleleriyle açıklanmaya çalışmasıydı. Tek altı dolu olan kısım Çin'in rezervlerini, altın rezervlerini arttırmasıydı. Onu da devam ediyor zaten. Yani Haziran ayında 15 ton alım yaptı. Eğer o alımı yapmasaydı şu anda zaten 3800 dolar ons seviyesine çok rahat inmiştik. Ama orada da problemler var. Yani deflasyon risklerinin tekrardan çıkması vesaire. O savunma hattını biraz daha aşağıya çekmesini gerektirebilir önümüzdeki dönemde kendi ekonomisine, çünkü daha fazla destek olması gerekecek. Şimdi birinci parça bu. İkinci taraf güvenli liman. Yani güvenli limandan kastımız nedir? Şimdi bunu anlamamız lazım. Güvenli limandan kastımız düşük volatil bir enstrümansa, yani geçtiğimiz 6 ila 12 ayda değerli metalleri düşük volatilli bir enstrüman diyemeyiz herhalde, değil mi? Yani gümüşte 120 dolar onsu gördükten sonra vesaire. Güvenli limanın benim anlamlandırdığım tarafı şu: gerçekten iyi bir nakit üreten yapıya sahip varlık olması. Yani mesela serbest nakit akış marjı yüksek olan hisseler de benim açımdan güvenli liman. Ama yani herkes için de bu sorunun cevabı da farklılaşabilir. Yani bu sadece işte düşük volatilite, işte iyi getiri beklentisi vesaire noktaları veya işte nakit akışının durumu vesaire değil. Yani çok rahat uyuyabildiğiniz bir enstrümanla yani aldıktan sonra o sizin için güvenli liman olabilir. Bazı mesela kripto yatırımcıları için Bitcoin çok güzel bir güvenli liman baktığınız zaman, ama Bitcoin'in fiyatı hiç öyle bir şey göstermiyor.
1: Dolayısıyla bu hafta başı bakıldığında geçtiğimiz haftanın kaybını bu haftanın ilk gününde vermiş bundan bir Bitcoin fiyatlamasıyla karşı karşıya kaldık.
0: Ama yani, dolayısıyla bu yatırımcıya ve kişiye göre değişir, ama sorunuzun cevabı, yani kitaplarda yazan şey, güvenli liman nedir dediğiniz,

0: işte ya ABD hazine kıymetleridir değil mi? Çünkü risksiz getiri tanımı oradan gelir. Mesela bizim tarafta veya gelişmekte olan piyasalarda niye CDS'lere bakılıyor? Çünkü risksiz getiri artı bir oran olarak bakılıyor. O risksiz getiri ne dersek de işte ABD hazine kıymeti olarak bakılıyor. ABD hazine kıymeti yaşadığımız dünyada artık risksiz bir araç mıdır değil midir? Bu ayrı bir tartışma konusu. Daha felsefi boyutta bakılması gereken bir şey belki de. Ama gördüğümüz şey şu. Kevin Warsh'un FED'de yapmaya çalıştıklarını ben her geçen gün daha da çok beğeniyorum. Ve güvenli ABD varlıklarının güvenli liman olma noktasındaki yatırımcılara güven vermesi tekrardan bence daha da çok artıyor. Bunu da atlamayalım.
1: Başta piyasalarda bir ikiye bölünmüşlük vardı. Kevin Warsh'un ilk sınavını verdi dedik ve bir projeksiyon çizmedi DAT blatlarda. Aslında Kevin Warsh'un söylemleri ve öngörüsü neden yok? Piyasalarda bir başıboşluk, belirsizlik yaratır diye konuşmuştuk. Fakat şu an fiyatlamalara bakıldığında ve diğer merkez bankacılığı, Merkez Bankaları Başkanlığı ve Merkez Bankacılığı Forumu'nda destekler nitelikte söylemlerin de olduğunu görmüştük. Tabii bu hafta Amerika'dan da enflasyon rakamını alacağız ve aylık bazda deflasyona doğru çıkabilecek bir beklentinin de olduğunu gördük. Peki siz aynı kanıda mısınız? Gülüşten pek öyle anlamadım galiba.
0: Yok, eksi gelebilir. Yani petrol fiyatlarındaki değişime baktığınız zaman aylık rakam eksi gelebilir. Çekirdekte hizmetler tarafı önemli olacak. Eğer orada işte barınma tarafındaki maliyetler artı hizmetler tarafındaki maliyetlerde asıl iyi gelişmeler görürsek bu gayet pozitif etkilenir. Ama yani büyük resimde yılın ikinci yarısında FED döngüye dönüşmeyecek bir veya birden fazla faiz artışı yapabilir. Yani bu her şeyin biteceği manasına da gelmez. Yani bu hisse piyasasında dipten alım.
1: Ki en yakın noktası. Toplantı 29 Temmuz'da FED tarafından gelecek. Kevin Warsh'un ikinci sınavı diyelim.
0: Ya Kevin Warsh'un bence en önemli etkisi sadece politika faizi veya sadece bilanço büyüklüğü ne noktaya gidecek değil. Bir sistem mühendisi gibi bütün sistemi ele alıyor. Şimdi bu çalışma gruplarını açıklaması, o çalışma gruplarının eş başkanlarını açıklaması. Yani orada 15 tane isim var. Ve bu isimler çok repütasyonu yüksek isimler. Ben o isimleri ilk gördüğüm zaman aklımda şu düşünce oluştu. Yani genel kanı hani Trump yönetimiyle beraber ABD'nin dünyadan uzaklaştığı bir kanı ya baktığınızda. Ve FED de işte artık Kevin Warsh yönetiminde böyle de olabilir spekülasyonları yapılıyor ya. O çalışma gruplarının eş başkanları çok global isimler. Ve globalizasyona da inanan isimler. Yani bunu net olarak söylemem lazım. Yani içinde ya Hindistan'ın eski Merkez Bankası Başkanı var. İngiltere'nin eski Merkez Bankası Başkanı var. Çok önemli girişim sermayesi, yatırımcısı var. Yani gerçi ya Walmart'ın eski CEO'su var. Şimdi mesela bu niye önemli? Ben bunu gördüğüm zaman ne anladım? Mesela perakende sektörü gerçek zamanlı dataya ulaşmanız gereken en önemli sektörlerden. Evet. Çünkü nerede iskonto yapacaksınız? Nerede hangi malı ne hangi dükkanda tutacaksınız? Mesela gerçekten çok komplike bir endüstri mühendisliği içeren bir yapı. Dolayısıyla veri analizini bu kadar iyi benimsemiş bir kişinin makroekonomik verilere ne gözle bakmamız lazım sorusunda bir fikir veriyor olması bence çok reformist bir düşüncenin parçası. Şimdi bütün bunun hepsini toparladığımız zaman ne sonuca çıkıyoruz? Genel kanı ve spekülasyon FED dünyadan uzaklaşacak noktası değil mi?
1: Evet.
0: Ama o çalışma grupları ve eş başkanları aslında dünyanın FED'e yaklaşacağı bir noktaya bize getirebilir. Şimdi bunu lütfen atlamayalım. Ben çok önemli bir değişken
1: bu. Biraz daha önce olduğu bir piyasayla karşı karşıya kalacağız galiba. Çünkü bu ABD-İran jeopolitik tansiyonun daha da artması ve savaşın son demlerinde ECB tarafından bir faiz artışı geldi. Her zaman konuklarımla şunu konuşmuştuk. ECB bu tarz krizlere alışkın değil ve bir anda daha proaktif, daha hızlı bir adım attı ve artık krizlere daha dayanıklıyız söylemleriyle güçlü bir merkez bankacılığı olduğunu belli etmek istemişti. FED tarafına bakıldığında daha veri olacak. Daha sistematik ve daha ileriyi görmeyi bekleyen bir adımında olduğunu düşünüyorduk. Hibrit bir merkez bankacılığı ve normal daha sıkı tarafta ilerleyen bir merkez bankacılığı ayrımı olacak mı derken FED tarafından bu ayrımın geldiğini de izliyoruz. Şimdi

0: Cuma günü gelen birkaç tane haber akışı vardı Uraz Bey. Bakıldığında Alfabe tarafında eski bir FED başkanı, burada Merkez Bankası başkanı, yönetim kurulu tarafında üyelik aldı, denetim kurulu tarafında üyelik aldı. Kevin Warsh eski Merkez Bankası başkanları ve üyelerini ekibine kattı, iş dünyasını ve akademisyenleri kattı. Yani merkez bankacılarının kapış kapış gittiği bir dönemde karşı karşıya kaldık. Yani bu da bir değişim habercisi oldu galiba. Şimdi teknoloji tarafına geri döndüğümüzde mesela Alfabe tarafında çok büyük değerlemelerle karşı karşıya kalmıştık. Fakat Amazon şu an 100 milyar doları aşan bir borçlanma yaptı. Sizce son dönemde sermaye ve öz kaynak tarafında borçlanmalar mı daha büyük bir trend oluşturuyor? Yani borçlanmayla mı büyümeyi hedefleyen bir teknoloji sektörüyle karşı karşıya kalacağız?
1: Soruyu anladım. Direkt cevabı vereyim. 1999-2000 tarzı bir balonda mıyız? Değil mi? Yani çıkan şey bu.
0: Evet.
1: Şimdi direkt ona cevap vereyim. O zamanlar...
0: demek istememiştim.
1: O zamanlar ki halka arz çılgınlığı ve o zamanlardaki borçlanmalar. O zamanlar yapılan internet yatırımları, evet. İşte fiber kabloları düşün vesaire. Bunlar şirketlerin faaliyetlerinden ürettiği nakit akışlarıyla yapılmıyordu. Yani işte halka arzlar ve borçlanma araçlarıyla yapılıyordu. Şimdi biz bir yapay zeka devrimindeyiz. Ben bunu bir süper döngü olarak nitelendiriyorum. Bu döngünün başlangıcını işte ChatGPT'nin hayatımıza girdiği anı olarak alıyoruz. Tamam mı? İşte 2022 dördüncü çeyrek. Ya ama ChatGPT çok önceden de vardı. Ya. Transformer yapısı Google tarafından lanse edildikten sonra bunu OpenAI benimsedi. Mesela DeepMind orada geride kaldı. Daha sonra o da koymaya çalıştı. Bu şey çok da iyi bir şekilde ilerliyor zaten. Hatta bununla ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenler yeni çıkan bir kitap var. Infinity Machine. FT'nin de bu sene en iyi kitapları listesinde, uzun listede kesin olur. Muazzam akıyor kitap. Yani böyle bir şey olamaz.
0: İzleyicilerimize önerelim.
1: Şimdi dolayısıyla o 2022 son çeyrekten Ekim'de S&P 500 3500'leri falan görmüştü. O zaman 7500 olacak deseydim hayal görüyorsunuz vesaire derlerdi. Yani öyle söyleyeyim. Bugüne geldiğimizde milyarlarca dolarlık yapılan sermaye yatırımları hala faaliyetlerden üretilen nakit akışıyla yapılabiliyor. Ama şirketler ekstradan borçlanmak da istiyor. Çünkü sermaye yapısını işte iyi bir şekilde ayarlamak istiyor bu büyük teknoloji şirketleri. Çünkü vergisel durumlar var vesaire, ödedikleri temettüler var, hisse geri alımları yapıyorlar vesaire. Dolayısıyla capital structure'ı, sermaye yapısını iyi bir şekilde ayarlamak istiyorlar. Dolayısıyla daha fazla borçlanma yapılması bir kırmızı bayrak değil bu aşamada. Süper döngünün, yapay zeka süper döngüsünün bir sonraki adımı işte veri merkezleri kuruluyor, işte ona enerjiler vesaire bunlar konuşuluyor diyor. Ama bir sonraki adımı tüketici elektroniği tarafından gelecek. Şimdi bu taraf yavaş yavaş canlanmaya başladı. Mesela tekrardan Apple'ın yavaş yavaş öne çıktığını görmeye başlıyoruz. Ya da işte OpenAI de bu tarafta bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ya da otonom araçlar da bir tüketici elektroniği baktığınızda. Humanoid robotlar da öyle. Buradaki over performans ve ondan sonra yazılım sektöründen gelecek over performans sonrası bütün bu süper döngüde bir balona doğru evrilme olacak. Ama daha o noktada değiliz. Yani bu şirketler daha da yüksekten de borçlansa veya yeni halka arzlar da piyasaya gelse, SpaceX gibi ya da eski Hynix'in ABD halka arzı gibi. Evet. Mevcutta S&P 500'ün 7500 seviyesi balon değil. Daha gidecek yolu var.
0: Asya tarafında konuşmak lazım. Çünkü teknoloji önderliğinde bir geri çekilmenin de yaşandığını gördük. BlackRock'ın da bu sabah bir yorumu vardı raporunda ve artık piyasa riskten kaçış tarafına doğru eğilim gösteriyor demişlerdi. Peki şu an küçük çaplı bir riskten kaçış olarak mı bu Asya tarafındaki geri çekilmeyi değerlendirebiliriz?
1: Güzel bir soru. Şimdi Asya tarafını gelişmekte olan piyasaların bir parçası olarak kabul edelim. Bu seneki ve daha doğrusu son 18 aydaki iyi performansın itici gücü gene yapay zeka temasıydı. Burada da işte TSMC, SK Hynix ve Samsung'un bayağı bir etkisi oldu. Yani gelişmekte olan piyasalar borsa yatırım fonunu, siz de çok güzel bir şekilde gösteriyorsunuz zaten, %35-40 arasındaki ağırlığı yapay zekadan geliyordu. Aslında S&P ile benzer bir durum. Dolayısıyla gelişmekte olan piyasalarda yapay zeka süper döngüsünün içinde bulunan o çip rallisini

0: hafıza ve işte depolama alanından çok iyi bir yararlanma oldu. Ama o da artık bir miktar doyuma ulaştık. Yani bundan sonraki 18 ayda mesela Micron'un getirisi Nvidia ve AMD'ye kıyasla ya da Samsung eski Hynix'in getirisi Nvidia ve AMD'ye kıyasla bundan önceki 18 ay gibi olmayacak. Dolayısıyla burada gelişmekte olan piyasalarda doğru zamanda doğru konumlanma vardı ama bundan sonraki dönemde çip sektörünün içinde bulunan daha iyi noktalarda pozisyonlanmaları gerekiyor ya da bu depolama ve hafıza tarafında daha çok pazar payı kazanabilecek bir yapıya geçmeleri gerekiyor. İşte Güney Kore'deki yatırım açıklamaları o yüzden geliyor. Micron'dan o yüzden geliyor. Çok ilginç mesela. Bütün bunu şöyle de ele alalım. Niye bu şirketler gelişmekte olan piyasalardaydı? Yani niye bunu niye Nvidia yapmıyordu? Niye AMD yapmıyordu? Çünkü bu hafıza tarafı geçmişte hep böyle geri bakın cool olmayan bir taraftı çiplerde, çip sektöründe. Ama agentic AI ile beraber bu tarafın önemi bir kez daha karşımıza çıktı ve o eski cool olmayan tayfa birdenbire inanılmaz cool hale gelmiş oldu. Ama bundan sonraki yapay zeka süper döngüsünün bundan sonraki kısımlarında gelişmekte olan piyasalar geçtiğimiz 18 ay kadar şanslı olmayabilir.
1: Peki. Bu keyifli sohbet için çok teşekkürler Uras Çay. Size de kolaylıklar dileyelim o zaman. Maalesef süremizin sonuna geldik. Değerli izleyenler, akıllı parayı noktalıyoruz. Yarın tekrar aynı saate görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kal.
2: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Bloomberg ET Radyo.

Herkese merhabalar efendim. Saatler 16 oldu. Finans Merkezi'nde bugün ilk buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. İyi haftalar dileyelim. Ve hemen bir göz atalım bakalım bugün hangi başlıklar öne çıkmış. Buyurun. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile görüşerek dış ticaret verileri, ihracat, ithalat ve küresel ekonomide yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Küresel Yatırım Bankası JP Morgan, Orta Doğu'daki çatışmaların Türkiye'nin makroekonomik dengelerini sarsmasının ardından en kötünün geride kalmış olabileceğini belirtti. Banka, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinde temkinli olması ve yüksek reel faiz politikasını koruması gerektiğini vurguladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre cari denge Mayıs ayında 1,5 milyar dolar açık verdi. Beklenti açığın 1 milyar dolar düzeyinde olması yönündeydi. ABD, İran saldırılarına yeniden başlarken İran, ABD ile mutabakat zaptının kriz aşamasında olduğunu belirtti. İran, Hürmüz Boğazı'nda Amerika'nın paralel rotalarının da risk altında olduğu uyarısında bulundu. Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz diyen ABD Başkanı Donald Trump, eğer Hürmüz Boğazı'nı işletirsek ABD'ye ödeme yapılacak, Boğaz'ın koruyucusu olacağız ifadelerine yer verdi.

Finans Merkezi'nde şimdi piyasalara isterseniz bir göz atalım. Saat 16 itibariyle neler yaşanıyor? Gelsin ekrana, oradan birlikte yürüyelim. Şimdi BIST 100 tarafında %1.84'lük bir geri çekilme var. Bugün hisse bazlı hareketlilikler de dikkat çekiyor. Özellikle BIST 100 ağırlıklı, endeks ağırlığı yüksek olan destek finanstaki hareket de bir miktar bu aşağı yönlü seyirde etkili. Onu da söyleyelim. 14.055 puan seviyesindeyiz an itibariyle. Dolar TL'ye bakıyoruz. Orada aslında alışa geldiğimiz gibi %0.04'lük bir yükseliş var. Bu ara bugün 47'yi gördük ama şu anda 46.99-79 seviyesinde dolar TL. Öte yandan euro TL tarafında %0.23'lük bir değer artışından bahsediyoruz. 53.76-98'deyiz. Son olarak euro dolar paritesi de %0.13 yukarıda 1.14.31'de şu dakikalarda. Buradan devam edelim ve Avrupa piyasalarına bir göz atalım. Biz aşağı yönlü seyrederken Londra hariç Avrupa genelinin daha pozitif olduğunu görüyorsunuz ekranlarınızda. Londra %0.18 düşüyor. Öte yandan Paris'te %0.16, Frankfurt'ta %0.24 ve İtalya'da %0.17'lik artışlar var. Pekala, buradan da hemen ABD vadelilere bir bakalım. Burada Dow Jones'un biraz daha yatay negatifte olduğunu görüyorum. %0.05'lik minik bir düşüş var ama öte yandan Nasdaq'ta %1'e yaklaşıyor geri çekilme vadelilerde ve S&P 500 vadelide %0.30 düzeyinde eksi de. Emtia tarafına da bir bakalım çünkü burada özellikle petrol tarafı tabii bilhassa hafta sonu İran-ABD savaşının yeniden alevlendiği anlar yaşadığımız için Brent petrol, ABD tipi ham petrolde ne olduğu kıymetli piyasaların seyri açısından. Brent petrol %3.84 yukarıda $78.93'te ve ABD tipi ham petroldeki yükselişte yine %3.5'un üzerinde, orada da $73.95'i görüyorum. Bu arada Bitcoin sert satışlara maruz kalıyor ama yalnız da değil aslında. Bugün baktığımızda %2.5'luk bir geri çekilme var. $62.564'dan geçiyor işlemler. Yalnız değil derken hemen yanına gümüşü de koyabiliriz. Spot'ta gümüş %2.34 düzeyinde eksi de $58.48'deyiz. Ve altın. Altında da tekrar bir $4.000 gözlemeye başladık. Çünkü %1.38'lik bir geri çekilme var. $4.063'dan geçiyor işlemler. Altın tarafı önemli. Son bir aydır da aslında yılbaşından bu yana da baktığımızda yatırımcısını da pek memnun edemeyen bir altın piyasasından bahsediyoruz. Nedendir, niçindir? Tüm bunları konuşmaya sürdüreceğiz. Şimdi araştırma turumuzla devam edelim. Buyurun.

0: Araştırma turumuzda Mehmet Özdemir'le birlikteyiz ilk olarak. Mehmet merhaba.
1: Merhabalar Didem.
0: Bugün sizler ev sahibi, ben konuğum.
1: O yüzden hoş geldin.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi hemen sözü sana bırakacağım. Öncelikle bir borsa değerlendirmesi alalım içeriden. Sonra biraz dışarıya döneriz seninle birlikte ve orada da ABD tahvilleri S&P 500 arasında nasıl bir korelasyon var, neler oluyor ama BIST 100 bugün eksi de nedir detaylar?
1: %2'ye varan satışlarla birlikte hali hazırda 14.050'ler civarındayız. 14.000'li seviyelere doğru geldiğimizi görüyoruz o tarafta Didem. Burası tabii özellikle Borsa İstanbul'a başlamamızın ana sebeplerinden biri benim kırmızıyla çizmiş olduğum o destek seviyesine bir miktar daha yakınlaşmış olması. Çok kısa vadeden baktığımız zaman özellikle Temmuz ayında buraları çok aşağı doğru geçmek istemedi. Dolayısıyla bu 14.000'ler seviyesi biraz daha kritik ama alt kırılımlarına ve aslında dış piyasaya da baktığımızda bugün çok kötü bir Avrupa seansı geçirmediğimizi söyleyebiliriz. En azından çok ciddi sert satışlar yok. Pozitif olan borsalar var. Özellikle sabah Güney Kore tarafındaki satışlar, Japonya tarafındaki satışlar biraz daha dikkat çekti. Yani Hürmüz petrolüne görece daha bağımlı olan ülkelerin biraz daha satıldığı bir ortam vardı. Ama Avrupa'nın da bağımlılığı olduğunu bildiğimiz halde şimdi Borsa İstanbul'da biz bu 14.000 seviyesini yakından takip edeceğiz. Bugünkü geri çekilmenin ana sebeplerinden birisi de Aselsan tarafındaki geri çekilme. Destek finans faktöründe taban hareketi görüyoruz. Bugün 100 puan civarında sadece sabahtan bu yana endeksi o aşağı doğru çekiyor. Bir de yanına 50 puan civarında aşağı çeken Aselsan'ı da koyduğumuz zaman zaten hali hazırda ulaştırma ve bankacılık endeksi gibi endekslerinde biraz daha tatsız olduğunu görüyoruz. Şimdi bu rakam aşağı doğru kırılırsa biraz daha en azından iştahsızlığın sürebileceğine ilişkin orada yorumlar var. Diğer taraftan diğer grafiğimize gelecek olursak belki de son dönemlerin en popüler yatırım temalarını aktarabileceğimiz ya da yatırım teması olarak adlandırabileceğimiz grafik bu Didem. Son 26 yılın en düşüğünde bir korelasyon. Neyin korelasyonu bu? S&P 500 ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin korelasyonu 26 yılın, 25 yılın dibine gelen bir burada görüntü var. Tabii özellikle savaş mı dersin? Son dönemde işte biz hali hazırda çok konuşmuyoruz ama tarifeler mi dersin? Dünya bir krizden çıkıp bir diğer krize doğru sürüklenirken borçlanma maliyetleri yukarıda kalmaya devam ediyor. Ama Didem, S&P 500 karlılıklarında biz artışları görmeye devam ediyoruz. Dünyanın iki farklı taraftan döndüğü bir fiyatlamayı biz burada görebiliyoruz. Şimdi S&P 500'de yavaş yavaş bilançolar almaya başladık. Bu hafta bankalar vesaire gelecek. Bu korelasyonun daha açılması olası gibi gözüküyor. Çünkü teknoloji şirketlerinden de %60'a yakın bir hisse başı kar büyümesi bekleniyor. Ama biz gel gör ki bugün ben buraya ABD 10 yıllık tahvil faizleriyle ilgili korelasyonuna baktım ama 2 yıllıklar, ABD 2 yıllıklar bugün 2025 başından bu yana yine en yüksek seviyesine doğru geldi. Tahvillere alıcı bulunamıyor çünkü enflasyonun bir miktar daha aşağı gelmesi şu an henüz fiyatlanamıyor.
0: Mehmet çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Seninle seans notlarında tekrar görüşeceğiz. Pekala. Efendim şimdi buradan Elif Canseven'in yanına doğru gidiyorum. Şöyle. Ve Elif Canseven, ABD'yi konuşuyorduk. Şimdi seninle biraz Asya'ya gidelim. KOSPI tarafına bakalım. Bu arada bir son dakikada gördüm ama şöyle bir gördüm gitti. İran Birleşik Ordu Komutanlığı Hürmüz Boğazı'na müdahaleye izin vermeyeceğiz dedi. Ben normalde bunu asla okuyamazdım ama bu mercekler helal olsun vallahi okudum. Elif, KOSPI endeksi kar büyümesiyle destekleniyor başlığı var ama bu grafikte benim gördüğüm öyle çok da bir destek yok. Nerede yani destek?
2: Didem, bu grafimiz bize aslında FK ileriye dönük FK fiyat kazanç çarpanını bize gösteriyor ve aslında baktığımızda aşağı yönlü hareketi bizim bir miktar daha piyasanın ileriye dönük beklentilerin hisse performansı için yüksek olduğunu göstermesi demek. Grafimize baktığımızda aslında KOSPI endeksinden ve aslında yapay zeka teması ile beraber güçlenen temadan Amerika tarafında Philadelphia yeri ile üretken endeksini konuşurken Asya tarafında da KOSPI endeksi üzerinden çok değerlendirir olduk. 2025 yılından bu yana baktığımızda %184'lük bir büyümeden söz ediyoruz. Year to date olarak yani 2026 yılına baktığımızda %61'lik bir büyümeden söz ettiğimiz bir endeksten bahsediyoruz ki Haziran ayında bu büyüme %116 seviyesine kadar çıkmıştı. Özellikle son dönemde eski Hynix ve Samsung tarafından gelen yatırım haberleriyle beraber bir miktar daha hisse görece güçlendi. Fakat tabii ki de bu her teknoloji endeksinde olduğu gibi ki burada KOSPI de artık teknoloji endeksleri gibi fiyatlanıyor diyebiliriz. Devre kesicilerin işlemi alındığı günlerde gördük. Keza bu sabah %10'a varan aşağı yönlü hareketlerini takip ettik. Eski Hynix önceliğinde %16'ya varan aşağı yönlü hareketlerini takip ettik. Fakat buraya baktığımızda FK çarpanının son dönemlerde dikkat çeken en önemli hikayelerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü güçlü fiyat performansına karşın tarihsel olarak en düşük seviyelerinde baktığımızda 2008 krizinden bile daha düşük bir seviyede aşağı yönlü çarpanlarla takip ediliyor. Şu an FK çarpanı 6,5 seviyesinde, tarihsel ortalaması 10 ve burada değerleme çarpanının aynı ölçüde hisseyle aynı ölçüde genişlememesi olması da ki biz bu hisseden 3000 puanlar seviyesinde bir işlem gördüğünü ve Haziran ayında 9000 puanlara kadar çıktığını bir performans sergilediğinden söz edebiliriz. Şu an geldiğimiz noktada yine 6000 puan seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Bellek çipi ve yapay zeka tarafındaki güçlü kar beklentileri piyasa tarafından artmış olması ve özellikle analist beklentilerinin hedef fiyatlarını bir miktar daha yıl sonu için yukarı yönlü çekiyor olması burada aslında birazcık kar büyümesi beklentilerini piyasa tarafında yükseltiyor. Ve buradan da aslında grafiğimize baktığımızda borsanın yükselmesi her zaman kar büyümesini yani FK büyümesini destekleyen unsurlardan bir tanesi değil. Çünkü burada aslında şirketlerin kar büyümesine ilişkin beklentileri ve yatırımcıların bu karlara verdiği değerleme çarpanını bize getiren iki temel unsur. Ve KOSPI örneğinde de gördüğümüz gibi aslında ana kaynağı yatırımcıların daha yüksek FK ödemesi değil de şirketlerin kar beklentilerinin fiyatlardan daha hızlı artıyor olması bir miktar daha ileriye dönük FK oranını aşağıya çeken unsurlardan bir tanesi. Burada aslında Korea Discount dediğimiz bir strateji de işin içine giriyor. Çünkü yatırımcılar tarafına baktığımızda ABD ve Japonya gibi büyük teknoloji gelişmiş piyasalara kıyasla bir miktar daha aşağı yönlü değerlemelerle piyasa fiyatlıyor Kore hisselerini. Burada Chibol denilen kendi yapıları, şirket yapıları, birazcık jeopolitik gelişmeler, birazcık da yönetime ilişkin beklentiler piyasaların bir miktar daha negatif etkiliyor diyebiliriz Kore tarafında. FK beklentilerinin aşağı yönlü olması, değerleme beklentilerinin aşağı yönlü olmasında piyasada. Burada özellikle yarı iletken sektöründeki ileriye dönük kazançların güçlü olması da bu bir miktar daha aşağı yönlü baskıyı artırıyor ama önümüzde gelecek olan bilançolarla beraber bunu göreceğiz. Burada eski Hynix'in son dönemde ADR'larının Amerika borsasında işlem görmeye başlaması ki keza orada da cuma günü ilk işlem gününde ön talep işlem gününde yukarı yönlü hareketlerini takip etmiştik ama bugün geldiğimiz noktada yine aşağı yönlü yani %16'lara varan bir düşüş gördük ki pre-market verilerinde de şu an Amerika borsalarında da %9'a varan aşağı yönlü hareketlerini takip ettik. Şu an bugün gelen TSMC satış rakamlarına baktığımızda AI'ın hala yani yapay zekanın hala fiyatlandığını ve yüksek oranlarla ileriye dönük talebinin bir miktar daha güçlü olduğunu görüyoruz. Bize bundan sonraki süreç aslında bir miktar daha hem KOSPI endeksinin altındaki eski Hynix ve Samsung endeksin %40'ını %50'sini kapladıkları için en önemli onlara bakıyoruz. Onların ileriye dönük kar beklentilerine olan artış bir miktar daha bize gösterecek süreci nasıl ilerleyeceğini. Perşembe günü de TSMC bilançosunu olacağız. Oradan da birazcık daha yapay zekanın gidişatı ile ilgili fikir sahibi olacağız diyebiliriz.
0: Çok önemli bir başlık, takip edeceğiz. Seninle de kapanışa doğru da tekrar görüşeceğiz.
2: Görüşmek üzere.
0: Elif'ciğim çok teşekkür ediyorum. Ve sevgili Aslı Savralı, Selen'in yanındayım. Şimdi de sayın ekonomistimiz efendim hoş geldiniz. Nasıl?

0: Nasılsınız? Hoş bulduk Didem Hanım. Siz de hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi Aslı'cığım bugün cari dengeyi aldık. 1,5 milyar dolarlık bir açık var. Beklenti 1 milyar dolardı. Endişelenmeli miyiz?
0: Yani çok da değil. Aslında 1,5 milyar dolar hala daha beklentilerin içinde sayabiliriz.
1: Peki.
0: O kadar çok hassas tahmin yapamıyoruz aslında bununla ilgili. Belki yani 1 ile 1,5 milyar dolar arasındaki bazı o kadar da hassas tahmin yapamayabiliyoruz. Burada bence Mayıs ayı özelinde çok endişelenecek bir şey yok ama önümüzdeki aylarda bu trend devam edecek. Belki bunu takip etmek lazım. Özellikle şu anda geldiğimiz noktada 12 aylık cari açık 37.3 milyar dolara geldi ki bu da milli geliri oran olarak %2.3'te. Aslında Nisan ayına göre çok da bir değişiklik yok milli gelire oranladığımızda. Ama yılbaşından beri baktığımızda yaklaşık işte 12 aylık bazda, yıllıklandırmış bazda 7 milyar dolar civarında bir genişleme var. Yılbaşında milli gelire oranı cari açığın %1.9'du. Dolayısıyla buradaki özellikle ihracat ve ithalat tarafında ihracatın daha yavaş, ithalatında daha hızlı gittiğini biliyoruz. Biraz bavul ticareti gibi alt başka kalemlerde de bozulma olduğunu görüyoruz. Bir de gördüğümüz bir noktada özellikle seyahat gelirleri tarafında Mart ve Nisan ve Mayıs aslında oldukça yavaş geçiyor.
1: Biraz savaş etkisi de var herhalde orada tabii, değil mi?
0: Kesinlikle savaş etkisi olduğunu söylemek mümkün. Sonra arkasından onu biraz daha toparlanmasını bekleriz ama savaş etkisini en azından turizm tarafında, gelirler tarafında gördük. Burada belki başka bir noktaya daha dikkat çekmek lazım. O da bir sonraki grafikte
1: görüyoruz. Altın ve enerjiyi de biraz bu denkleme kattığımızda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor diye soracaktım.
0: Aynen.
1: Ben de tam hazırlanmış bu güzel grafik üzerinden devam edelim o halde.
0: Evet, altın yani şimdiye kadar şunu bu grafiği şu yüzden biraz hazırladık. Şimdiye kadarki altın ve enerji etkisi, daha doğrusu enerji fiyatlarının etkisi aslında ilk 5 ayda o kadar da yüksek olmadı. Yani buradan şunu görmek mümkün. Beyaz çizgi enerji ve altın hariç cari işlemler dengesini gösteriyor. Orada da bir bozulma var. Orada normalde aslında biz yani geleneksel olarak bir fazla veriyoruz. Hı hı. O fazla 2025 sonunda işte yaklaşık 50 milyar dolar civarı, pardon 2024 sonunda yaklaşık 50 milyar dolar civarındaydı. 2025 sonunda 37 milyar dolar civarındaydı. Şimdi 29.5 milyar dolara kadar gelirledik ki bu da milli geliri olarak %1.8'e işaret ediyor. Bu seviyeler milli geliri oran olarak 2021 yılında bizi geri götürüyor aslında. Yani o zamana, o zamandan beri gördüğümüz en düşük çekirdek fazla aslında bu. Şimdi özellikle enerji fiyatlarının arttığından ve enerji ithalatının arttığından bahsediyoruz ama buraya bu grafikte gördüğümüz gibi aslında şimdiye kadar ilk 5 aydaki etkisi çok da fazla değil enerji, net enerji ithalatının. İşte yaklaşık yılbaşından beri %46 milyar dolardan 48 milyar dolara gibi sınırlı bir burada bir genişleme var. Net altın ithalatında da sınırlı bir 20 milyar dolardan 18 milyar dolara sınırlı bir iyileşme var. Dolayısıyla aslında çekirdek tarafta bir bozulma olduğunu buradan söylemek daha mümkün. Yani net ihracatı altın ve enerjiyi çıkarttığımız zaman aslında cari işlemler dengesindeki bozulma yılbaşından beri daha çekirdek kalemlerde. Bunun içinde biraz bavul ticareti de var. Bunun içinde zayıf seyreden ihracat kalemleri de var.
1: Biraz turizm de var.
0: Bir miktar turizm var. Ve bir miktar da aslında talebin özellikle birinci çeyrekte çok yavaş olmadığını, yani yavaşladığını biliyoruz ama yeterince yavaş olmadığını ve ithalatı biraz bu taraftan hızlandırmış olduğunu biliyoruz. Yani ilk 5 aydaki altın ve enerji hariç ithalat büyümesi, net altın ve enerji hariç ihracat büyümesinin üzerinde gerçekleşti. Bundan sonraki aylarda ama özellikle enerjinin etkisini biraz daha fazla göreceğimizi tahmin edebiliriz. Bir miktarda özellikle Haziran'da bayram kayması nedeniyle, iş günü kayması nedeniyle Haziran verilerinde ihracat ve ithalatın daha yüksek artışlar gösterdiğini göreceğiz ki bu durumda dış ticaret açığı da daha hızlı büyüyecek. Yaklaşık bir 2 milyar dolar kadar buradaki yıllıklandırılmış veride bir artış göreceğimizi cari açık tarafında tahmin ediyoruz. Ve yaklaşık şu anda dediğim gibi 37 milyar dolarlarda olan yıllıklandırılmış cari açık yıl sonunda 50 milyar dolara kadar çıkabilir.
1: Aslı Savranoğlu, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Kolaylıklar ediyorum. Diliyorum sana. Ben şimdi bir sonraki bağlantımız için Londra'ya gideceğiz. Böyle gidiyorum. Ve Ceren Dilekçi Köseoğlu, Bloomberg HT Avrupa Piyasaları analistimiz hazır zannediyorum. Ceren, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın bugün?
2: Merhabalar Didem, hoş buldum. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Sana sürpriz yaptım bugün finans merkezinde. Şöyle ki, Avrupa piyasaları bugün içeriye oranla bir miktar daha pozitif. Londra'yı biraz dışında bırakırsak, ama oradaki kayıplar da öyle çok majör kayıplar değil gibi görüyorum ben, ama detaylar sende. Neler konuşuluyor, neler iyi fiyatlanıyor bugün Avrupa tarafında?
2: Evet, bugün Avrupa endekslerinde görünüm karışık. Teknoloji tarafında satışlar biraz daha hızlandı son bir saatlik zaman diliminde. Teknoloji sektörü %1'in üzerinde kayıpla negatif ayrışan cephede. Bu hafta biz bilançoları takip edeceğiz. Çünkü Avrupa'da ikinci çeyrek bilanço sezonu bu hafta başlıyor. Neredeyse kesintisiz 2 yıl süren aşağı yönlü revizyonların ardından kurumlar Avrupa şirketlerinin kar tahminlerini 2024 ortasından bu yana görülen en hızlı tempoda yükseltmeye başladı. Citigroup tarafından hazırlanan bir endeks, Avrupa'da analistlerin kar tahminlerindeki yukarı yönlü revizyonların bu yıl boyunca negatif seyrettikten sonra arka arkaya 10 haftadır aşağı yönlü revizyonları açtığını gösteriyor. En son 2 yıl önce benzer bir süreç yaşanmıştı ve o zaman tahminler bilanço dönemi başlamasından önceki haftalarda yeniden gerilemeye başlamıştı. Bloomberg Intelligence tarafından derlenen verilere baktığımız zaman Avrupa şirketlerinin karlarının bu bilanço döneminde %12 oranında artması bekleniyor. Bu 3 yılı aşkın sürenin en yüksek büyüme oranı olacak. Yüksek petrol fiyatlarının enerji şirketlerinin karlarını desteklemesi beklenirken, Avrupa'da yapay zeka kullanımının kazananları arasında yer alan bankaların da güçlü bir bilanço dönemi daha geçireceği tahmin ediliyor. Yani Bloomberg Intelligence analistleri bu bilanço sezonunda bankacılık ve enerji hisselerini öne çıkartıyorlar. Aslında beklentiler oldukça yüksek. Bu da sonuçların hayal kırıklığı yaratabileceği ve bunun hisse fiyatlarına yansıyabileceği yönündeki endişeleri artırmış durumda. Ancak bazı piyasa katılımcıları Avrupa şirketlerinin gösterge endekslerdeki rekor yükselişin bir sonraki aşamasını destekleyecek yeterli güce sahip olduğunu düşünüyor. Mesela Morgan Stanley'nin analizine baktığımız zaman MSCI Avrupa şirketleri için 2026 yılı kar büyümesi tahminini %12,5'a yükseltti ve endeksin gelecek 12 ayda %10 daha değer kazanmasını beklediğini ifade etti şirket. Mart ayından bu yana ABD'li rakiplerinin gerisinde kalmıştı STOXX 600 endeksi. Ancak geçtiğimiz ay İran'la sağlanan geçici barış anlaşmasının getirdiği iyimserlikle beraber S&P 500 endeksinden daha iyi performans gösterdiğini görmüştük. Tabii son günlerde gerilim yeniden tırmanmış olsa da petrol fiyatları savaşın en yoğun döneminde görülen o seviyelerin altına kalmaya devam ediyor. Bu nedenle Avrupa endekslerinde negatif bir fiyatlama yok. Yatırımcılar bölge varlıklarına yavaş yavaş geri dönmekte. Citigroup'un verilerine baktığımız zaman Avrupa hisse senedi fonları 8 Temmuz'da sona eren haftada yaklaşık 400 milyon dolarlık giriş çekmiş durumda. Tabii bilançolara baktığımız zaman bu hafta gözler teknoloji şirketlerinin bilançolarında olacak. Özellikle ASML'in bilançosunu takip edeceğiz Avrupa'da. Yarı iletken sektörünün ağır toplarından olan ASML Holding, teknoloji sektöründe ilk sonuç açıklayan büyük şirketlerden biri olacak. Haziran sonunda tamamlanan çeyreğe ilişkin sonuçlarını çarşamba günü Amsterdam'da piyasa açılışı öncesinde açıklaması bekleniyor. Burada beklentilere baktığımız zaman ikinci çeyrek gelirlerinin yıllık bazda yaklaşık %15 artışla 8,8 milyar euroya yükselmesini bekliyor analistler. Tabi bu sonuçlar yapay zeka altyapısına yönelik harcamalardaki patlamanın etkisiyle yarı iletken hisselerinin yılın ilk yarısında güçlü performans göstermesinin ardından gelecek. Aynı zamanda Philadelphia yarı iletken endeksine baktığımız zaman bu yıl başından bu yana %80'den fazla yükselmiş durumda. Mikroçip üretiminde gerekli olan aşırı ultraviyole litografi makinelerini geliştiren dünyadaki tek şirket ASML ve Amsterdam'da işlem gören hisseleri aynı dönemde yaklaşık %70 oranında değer kazandı. Şirket 599 milyar euro, yani yaklaşık 685 milyar dolarlık piyasa değeriyle şu anda Avrupa'nın en değerli şirketi konumunda. New York'ta işlem gören hisseleri ise Ocak ayı başından bu yana %68 oranında artış kaydetti Didem.
1: Teşekkür ediyoruz sana paylaştığın bu notlar için. Günden kalanlarda tekrar görüşmek üzere. Finans merkezinde bir reklam arasına gidelim. Şimdi dönüşte Thales Eğitim ve Danışmanlık Yönetici Ortağı Erda Gerçek konuğumuz olacak. Bizden ayrılmayın.
3: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
4: Kamu spotu.
5: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
6: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
7: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
8: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
9: Bloomberg ET Radyo.

0: Evet, duyuyorum.
1: yeni imajınla ilgili düşüncelerim gayet pozitif. Onu söyleyeyim. Yani
0: Öyle
1: onu
0: mi? İlk defa senden böyle bir şey geldi.
1: öyle mi? Valla iyi yani gayet
0: Yeni
1: hakikaten.
0: imajdan ziyade biraz tembellik bu.
1: Ama bir de yani hani bir Noel Baba rallisi falan konuşmaya da müsait hale gelmişsin. Hani o açıdan da bence bir artı var orada.
0: Kasım aralığa kadar devam ettirebilirsem o şekilde konuşuruz.
1: Baya evet çok uygun olur. Çok teşekkür ediyorum Erda. Bugün arkadaşlara da aynı şeyi söyledim. Sen daha çok ev sahibi, ben daha çok misafir gibiyim herhalde finans merkezinde. Ama seninle de uzun zaman oldu baş başa yayın yapmadığımız. O yüzden çok sevindim seni gördüğüme. Şimdi Erda biraz Amerika tarafından bahsetmeni isteyeceğim bugün. Çünkü Amerika'da çok şey yani hem piyasalar hem ekonomi açısından tabii çok yoğun gündem başlıkları var. Bir yandan jeopolitik risklerin getirdiği enflasyon, büyüme, dengeler, Fed, yeni başkan vesaire, Trump'ın ara seçimlerde ne yapıp ne yapmayacağı ve tabii hisse senedi piyasalarının ve tahvil piyasalarının bütün bu gündem içerisinde nasıl değerlendirildiği ve nasıl fiyatlandığı meselesi. İstersen öncelikle hisse senedi tarafının ağırlığını biraz konuşalım. Hane halkı varlıkları ve serveti açısından. Burada bir değişiklik yaşanıyor çünkü. Onu grafiklerle de ifade edeceğiz ama önce senden bir dinleyelim.
0: Şimdi şöyle biraz geriye gidersek Nasdaq köpüğü patlama sürecinde bizim ABD ile ilgili beklendiği kadar kötü bir ekonomi olmayacağının arkasındaki en önemli düşüncemiz, veri aslında gayrimenkulün en önemli bir servetinin en önemli parçası olduğuydu hane halkının. Ki öyle oldu. Çünkü o zamanlar hisse senetleri portföylerin genelde kısıtlı bir bölümünü işgal ediyordu ya da kısıtlı bölümünü aloke edilmiş durumdaydı. Zaman içerisinde bu artmaya başladı. Fakat gayrimenkulün ağırlığı yine devam etti. Gayrimenkulün ağırlığı sonra giderek garip seviyelere geldi ve bu gayrimenkul üzerinden çeşitli egzotik varlıklar ortaya çıktı gayrimenkul ve mortgage üzerinden ve 2007-2008 krizi oldu. 2007-2008 krizinin ardından gayrimenkulün portföyler içerisindeki doğal olarak gayrimenkul krizi olduğu için bu düştü. Bu düşmeden sonra tabii ki toparlanıldı. Gayrimenkul fiyatları tekrar yükseldi. Fakat herkes rasyonel olarak, bütün hane halkı rasyonel olarak şunu anladı. Bu kurtarma operasyonları diyelim, yapılan enjeksiyonlar banka sektörüne başta ve banka sektörüyle sınırlı değildi. GE'ler gibi diğer reel ekonomi sektörlerine de şey yapıldı, para enjekte edildi, sermaye enjekte edildi. Hal böyle olunca doğal olarak da bu Wall Street to Main Street dediğimiz yani hisse senetlerini ya da genelde piyasaları düzgün tutun, buradan ekonomiye olumlu etkileri olacaktır hikayesinin neticesinde de hane halkı doğal olarak rasyonel bir şekilde giderek hisse senedi ağırlığını arttırdı. Hisse senedi ağırlığını arttırınca yani alımlar arttıkça hisse senetleri yukarı çıktı. Yukarı çıktıkça momentumla beraber daha fazla alındı ve günümüze gelindi. Şimdi günümüze geldiğimiz zaman ben birkaç programdır seninle konuşmadık bunu da hep şunu söylüyorum. Yani piyasa ne kadar ilerler sorusunun cevabı çok zor bilmek. Çünkü ivmeyle hareket eden piyasalar çok volatildir. Nereye kadar gider sorusunun cevabı ip ne kadar uzundur gibi bir soru cevabıdır. Sorunun cevabıdır. Ama geldiğimiz noktada portföy olarak bir kesit olarak baktığımız zaman şu anda hane halkının portföyünde hisse senetleri çok önemli bir yer tutuyor. Şimdi buradan hal böyle olunca farklı sonuçlar çıkartacağız. Yani yavaş yavaş şunu düşünmeye başlayacağız. Hani too big to fail dediği çok büyük yani batmak için çok büyük hikayesi artık hisse senetleri için her anlamda daha makul bir kavram oldu. Çünkü şu anda hisse senetlerinde olacak uzun vadeli bir geri çekilme ya da sert bir düşüşün hane halkını ve oradan da tüketimi etkileyeceği gün gibi aşikar. Şimdi bu da bir rasyonel hikaye. Bunu gören hane halkı da diyor ki ya zaten bundan sonra bizi bu hisse senetlerini düşürmezler. Çünkü düşürmeleri sonucunda olası bir bizim servet kaybımız tüketimi etkileyecektir gibi kendi kendini pekiştiren bir döngü çıktı ortaya. Bunun da ben piyasalar üzerinde hal yani makul olumlu bir etkisi olduğunu

0: düşünüyorum. Bu too big to fail, hatta yapay zeka şirketleri için de şu anda yani çok batmak için çok büyük. OpenAI, onu da konuşabiliriz istiyorsan.
1: Şimdi
0: Onları
1: oraya
0: bile etkilediğini
1: geleceğim
0: düşünüyorum.
1: aslında Erdi, ama şöyle de bir şey takılıyor kafama. Grafikte paylaştık önümüzde. Şimdi özellikle gayrimenkul tarafı tabii Amerikan halkı için çok geleneksel bir şeydir. Yani herkesin ilk yaptığı şey ilk fırsat geçtiğinde eline mortgage alıp bir ev satın almak. Ve hani bu çok önemli bir hikaye parçasıdır. Hikayenin önemli bir parçasıdır. Şimdi hisse senetlerinin bunun önüne geçmiş olması, dedin yani too big to fail. Ama o zaman mesela gayrimenkul piyasasında da bir miktar çözülme gelmesi mantıklı olmaz mı? Yani nereden girecek bu ek para? Çünkü sonuçta taze para girişi yoksa da hiçbir şey ilelebet gidemez. Yani bir yerde birilerinin nakde ihtiyacı olacak, satacak yeni paranın geliyor olması lazım. İstihdam piyasasını biliyoruz. Wage'leri, yani saatlik ücretleri biliyoruz. İşten çıkarmalar olduğunu biliyoruz. Hani böyle bir korelasyon düşünmek çok mu long shot, çok mu uzak bir ihtimal olur? Yani gayrimenkul tarafı mı o zaman? Çünkü orada da ikinci el satışlarının biraz yavaşladığını gördük mesela Mayıs'ta. O da beni biraz düşündürmüştü açıkçası. Ne dersin?
0: Çok güzel bir orta yaptın şimdi bana. En çok son zamanlarda en çok konuşmak istediğim, konuştuğum konulardan bir tanesi, hem derslerde hem eğitimlerde hem o danışmanlık işlerinde. Şimdi iki çeşit para yaratılıyor. Bir tanesi kamu tarafından, kamunun açıkları para yaratıyor sistemde. Yani kamuda da hep senle yaptığımız programlarda da konuşa geldiğimiz gibi çok ciddi bir bütçe açığı var ortada.
1: Tabii.
0: Bu kamunun bütçe açığı özel sektörün sermayesi diye düşünmek lazım. Bu bir. Kim başka para yaratıyor? Bankalar para yaratıyor. Bize zamanında öğrettiği gibi işte 100 dolarınızı, Amerika konuşuyoruz diye, dolar diyelim, 100 dolarınızı götürüyorsunuz, bunun bir kısmını rezerv gibi olmuyor. Siz bankaya gidiyorsunuz, ben mortgage alacağım diyorsunuz. Size mortgage hesabınıza 100 dolar koyuyor. 100 dolar da size mevduat 100 dolar koyuyor. Karşılığında 100 dolar da sizin için bir şey yapıyor. Pasiflere koyuyor, liability, yükümlülüğünüz oluyor aynı zamanda. Bu şekilde yoktan para yaratılmış oluyor. Amerika'da bunların ikisi de oluyor. Şimdi hal böyle olunca şimdi kalkıp da mesela Trump şöyle diyor Fed'e, faizleri indirin çünkü faizler yüksek olduğu için affordability dediğimiz yani evin alınabilirlik, evlerin, gayrimenkullerin alınabilirliği çok kötü. Bu çok yanlış. Çünkü faizi düşürdüğünüz zaman ne oluyor? Mortgage piyasası hareketleniyor. Mortgage piyasasında talep hareketlendiği zaman şu anda dünyada gayrimenkul neden çıktı diye baktığımız zaman bir numaralı nedeni mortgage'ların oluşu, verilişi. Şimdi
1: Evet.
0: siz mortgage'ı daha kolay alınabilir duruma, daha ucuz alınabilir kurma şey yaptığınız zaman yine bunu rahatlıkla alabilen kredi notu yüksek halkın o kesimine çok daha büyük bir imtiyaz sağlamış oluyorsunuz. İlk evi olmayan, almaya çalışan insanlar yine geride kalmış oluyor. Yani burada gerçekten yanlış bir döngüyü, yanlış okuma var ortada.
1: Pekala, bu önemli hakikaten, takip edeceğiz. Hakikaten bir an dejavu oldum, yani bir süredir konuşmuyoruz dedim ama konuştuğumuz
0: Evet.
1: konularda son derece keyif veriyordu her zaman bana. Şimdi biraz önce yapay zekadan bahsettin. Şimdi o da evet, yani o Magnificent Seven, sonra işte 10, neyse SpaceX geldi. Nasdaq'ta da işlem görmeye başladı vesaire, ama şimdi şunu da gözlemliyoruz aslında. Yani bir yerde böyle yavaş yavaş patinaj çekmeye mi başladı? Zaten satışlar geldi, onu da gördük de. Patinajdan kastım ve merak ettiğim husus, ya çok sonrasına ilişkin beklentiler çok mu önden fiyatlandı da artık biraz cold feet'in, insanların eli ayağı biraz titremeye mi başladı yeni pozisyon alma noktasında diye. Bir de orada da görüyoruz ki söz konusu yatırımları yapabilmek için ciddi oranda borçlanmaları gerekiyor. Yani öyle ağaçta büyümediği için dolarlar mecburen bir şekilde bir borçlanmaya gitmesi lazım. Ve bunu yapan şirketlerle de ilgili bir yorum yapmak lazım elbette. Çünkü bunlar büyük miktarlar. Var onunla da ilgili bir grafiğimiz. Onun üzerine o grafik gelir, ama sen lütfen bize biraz anlatır mısın oradaki dinamikleri?
0: Şimdi biraz öncekini bir kez tamamlayalım. Şimdi serbest nakit akışını koydum ve de onu şey yapalım. Şimdi
1: Ondan mı başlayalım? Peki, tam bu
0: tamam
1: kalsın
0: o.
1: arkadaşlar. Buradan başlayalım.
0: Tamam bu
1: Peki.
0: kalsın, bundan
1: Olur,
0: başlayalım.
1: olur,
0: Şimdi
1: olur.

0: Sonuçta hep yani bir hatırlatma yapalım. Şirketler nakit akışıyla ayakta kalırlar. Hep karlılıkla değildir. Nakit akışı çok önemlidir. Nakitiniz bittiği zaman mesela biraz önceki şeyde dönersek mesela kamu maliyesiyle şirket finansmanı ayrıdır. Kamu kendi parasını basabildiği için hiçbir zaman hani mesela şu anda çok konuşulan şeylerden bir tanesi social security neydi? Sosyal güvenlikte
1: Sosyal
0: para kalmadı
1: güvenlik
0: gibi
1: mi? Evet.
0: makul bir şey değil bu. Da kendi parasını basan ülkede böyle bir şey. Ama şirketlerin nakdi bittiği zaman batmış oluyorlar. Hane halkının şeyi bittiği zaman işte gayrimenkullerini satmak zorunda kalıyorlar, varlıklarını satmak zorunda kalıyorlar. Bu yapay zeka şirketler özellikle hyperscale'a baktığımız zaman gerçekten şeyleri nakit akışlarını devamlı ileriye doğru erteliyoruz. Her sene biz diyoruz ki çok kısa zamanda bunların pozitife dönecek diyoruz. Yani onların da keyfi yerinde. Neden keyfi yerinde? Evet, spreadler biraz önce sana da birkaç tane daha grafik gönderdim. Spreadler artmış da arttı dediğimiz yerler 40 bas puan, 50 bas puan. Sonuçta piyasa hala bunları fonlamaya müsait. Piyasaya geliyorlar, yapıyorlar. Arada evet biraz şey oldu. Son birkaç tanesinde düşünüldüğü kadar talep gelmedi. Olur böyle şeyler arada. Bir de vendor kredi dediğimiz bunların müşterileri de birbirini şey yapıyor değil mi? Sen benden alacaksın
1: Tabii.
0: ileride. Ben sana bunun parasını şimdiden vereyim. Bu da çok sürpriz bir şey değil. Vendor kredi dediğimiz yani alıcı şeysi, kredisi çok gördüğümüz bir şey. Buradaki önemli olan büyüklük. Yani bu rakamlar baş döndürücü. Şimdi İki tane şey var. Bu rakamların baş döndürücü sonucunda bu artık bir piyasa riski olmaktan çıktı. İki nedenden dolayı ekonomik risk hale geldi. Birincisi dediğim gibi ekonomiyi şu anda büyümeye sürükleyen faktör bu yatırımlar. İkincisi de biraz önce konuştuğumuz nedenden dolayı yapay zeka ve bununla beraber piyasadaki bir düşüş hisse senetlerinin topyekün aşağı çekeceği için hane halkının da portföyünü çok ciddi şekilde rahatsız edecektir. Bu yüzden şey yapacaktır. Yani ekonomik makro risk olmuştur. Şimdi yine bu grafiğe dönersek ben uzun zamandır şunu söylüyorum. Diyorum ki 90'lı yılların sonunda da olduğu gibi o zamanın dotcom şirketleri çok gözde olan dotcom şirketleri bir ara Cisco gibi mesela bir ara bu şirketler endüstriyel şirketler oldu. Neden? Bunların eskiden bilançosunda maddi olmayan varlıklar ön plandaydı. İşte know-how'lar, patentler, şunlar bunlar. Ama zaman içerisinde yatırım yapmak zorunda kaldılar. Şu anda yapıldığı gibi hyperscale'ların çok ciddi şeyler, server yatırımları yapılıyor değil mi? Öyle olunca bir anda bizim de muhasebe tarafından baktığımız zaman şimdi burada ben hep şurada biraz güçlük çekiyorum. Depreciation ve amortization ayrı kelimeler ya. Bunlar zamanında amortisman ayırıyorlardı. Şu anda yaptıkları yatırımlardan çok ciddi bir depreciation dediğimiz. Yani bu yatırımları aradaki farkı biliyor musun depreciation Türkçesini? Amortisman, öteki de amortisman. Türkçede ikisi de aynı
1: Evet,
0: kelime olduğu
1: ikisi de
0: için.
1: aynı
0: Yani
1: kelime Türkçe'de
0: evet
1: yani.
0: bu maddi varlıkları hızlı bir şekilde amortize etmeleri gerekiyor. Neden hızlı bir şekilde? Kendileri söylüyorlar. Diyorlar ki bugün yaptığımız serverlar çok kısa bir zaman içerisinde kullanılmaz hale geliyor diye. Burada bizim kafamızdaki en önemli sorulardan bir tanesi. Gerçekten hepimizin şiddetle sormamız gereken soru şu. Bu kullanılamaz serverda içindeki çipler, mikroçipler acaba satılabiliyor mu? Başka yerlere şey angaje edilemiyor mu? Bilmiyoruz bunu. O önemli. Eğer bunlar tamamen hurda olacaksa bu şirketlerin kısa vadede nakit akışının düzelme şansı yok bence. O yüzden bu şirketleri modellerken bunun ve değerlerken de yavaş yavaş daha endüstriyel şirketler olarak bakmamız lazım. Endüstriyel şirket olarak baktığımız zaman da bu değerlemeler biraz zengin.
1: Biraz zengin peki en kibar haliyle diyorsun biraz
0: Evet
1: zengin
0: evet politik
1: peki
0: bir laf bulmaya, diplomatik bir laf bulmaya
1: evet
0: çalıştım.
1: evet yok çok tam oturdu bence o kelime oraya peki şimdi bu borçlanma konusuna da gelelim yani aslında bu boyutu da biraz yine değerlemeleri doğal olarak ilgilendiriyor bir sonraki grafiğimizde Amazon'un borçlanma hamlesi 100 milyar doları aştı dedik. Burada Amazon var işte özellikle tabii şirket yapay zeka patlamasına öncülük eden firmalar arasında en büyük borç ihraççısı haline geldi. Dolar bazında baktığımızda zaten Amazon, Meta, Alphabet, Oracle, Nvidia, SpaceX hepsi var burada. Bu grafiği nasıl okumak lazım? Sana ne anlatıyor bu grafik böyle baktığımızda? Endişelendiriyor mu? Yani özellikle onu merak ediyorum.
0: Biraz önceki endişelendiriyor beni daha çok.
1: Peki.
0: Biraz önce nakit akışının bu şekilde çöküşü ve çok spesifik ve çok dar bir sektörden bu kadar hızlı düşüşü, işte bu arkadaşlar aslında. Şimdi düşen bir nakit akışına, serbest nakit akışına karşı borçlanmayı hızlandırdığınız zaman bu zengin gibi bir laf bulmaya çalışıyorum. İyi sinyaller vermiyor olacak. Ama her zaman şöyle bir sıkıntı var değil mi? Burada bir oyun teorisi, bu mahkum ikilemi var. Sen yapmazsan başkası yapacak.
1: Tabii.
0: Çinliler gelecek piyasayı kapacaklar. O yüzden şu anda sen yapıyorsun. Piyasada seni fonluyor. Evet, eskisine göre biraz daha fazla senden şey talep ediyor. Fazla faiz talep ediyor. Ama devede kulak, yaptığın yatırımlara göre zaten nakit akışın bozulmuş. 3'e 5'e bakmamak lazım gibi. Piyasa seni fonlamaya devam ediyorsa neden olmasın? Sen de borçlanmaya devam ediyorsun. Bence gerçekten burada en önemli konulardan sonra biraz önce söylediğim nakit akışı bu kadar kötüleşirken amortisman, onun maliyetleri, işte depreciation dediğimiz onun maliyetleri ve piyasanın bir ara ya arkadaşlar bu şirketler bize ne zaman temettü verebilecek duruma gelecek diye düşünmek lazım. Sonuçta temettüsü olmayan şirketin aslında bizim için bir değeri yok.
1: Ya özellikle ABD tarafını konuşurken böyle değerlendirmek çok normal. Ona da katılıyorum. Gelişmiş piyasalardaki hikaye o. Temettü getirisi var mı yok mu hikayesi. Son olarak Erda, aslında hani bu grafiklerin hepsinin ötesinde piyasalar açısından Fed'i nasıl değerlendiriyorsun sen? Çünkü öncelikle Trump'ın atadığı yeni başkan Walsh diye konuştuk. Sonra Walsh göreve geldi ve ilk toplantıda gördük ki aslında bölge başkanları arasında bayağı bir farklı görüşler var. Böyle çok ortadan ikiye ayrılmış gibiler. Ve piyasa tam olarak gelen veriler de eşliğinde bu seneye ilişkin beklentilerini ne kadar net oturtabiliyor, o konuda da soru işaretleri var. Yani Trump'ın istediği olacak mı? Yoksa Walsh'un verdiği mesajlar hayır biz bağımsızlığı koruyacağız neyse o şeklinde bir gidişat mı bekliyorsun?
0: Şimdi ben son haftalarda sıkça konuştuğum bir şey söylediğim. Ben gerçekten fedsizlik özlemi çekiyorum artık bunları konuşmanın yani başka şeyler konuşmak istiyorum. Evet gerçekten, hatta aramızda kalmak kaydıyla ben bu programlara çıkmadan önce hiç bu kadar Fed'i yakından takip etmiyordum. Ben yatırım yaptığım zamanlarda, o zamanlar zaten geçenlerde kaybettiğimiz Alan Greenspan vardı. Dinlesek bile bir şey anlamıyorduk söylediklerinden. O zaten hepimizi ters köşeye yatırmaya çalışıyordu sürekli. Şimdi burada reformlar düşünülüyor. Çok güzel. İleriye dönük daha davranılacak. İşte veri bağımlısı olmayacak. Seninle yaptığımız programlarda hatırlarsan ben sık sık şunu söylüyordum. Veri bağımlısı olmamak ne demek yani? Yıldızlara bakarak mı karar verilecek diye düşünüyordum. Şimdi ben çok merak ediyorum ileriye dönük nasıl karar verilecek. Şimdi Muhammed El Arayan'ın bir şeysi vardı, tweet'i vardı. Ben onu repost ettim. Birinci, ikinci zaten oluyor. İşte bakarsanız şey yaparsanız çok nadir yazıyorum ben de. Üçüncüsü Fed ileriye dönük davranacakmış. Zaten ben bunu yaptıklarını düşünüyordum da. Bir de şöyle düşünmek lazım. Şimdi şirketlerde biz ileriye dönük karar verin işte senaryo analizleri yapın dediğimiz zaman bir deneme yanılma yolu çıkıyor değil mi ortaya? Evet. Şimdi acaba biz böyle bir deneme yanılma yoluna mı gireceğiz? Bu volatiliteyi, iniş çıkışları arttıracaktır. Ya biz bunu böyle düşündük, olmadı. Şimdi böyle yapacağız gibi bir yere mi gelecek? Çünkü hani Yogi Berra'nın söylediği bir laf vardır ya, tahmin etmek çok zordur. Özellikle de gelecekle ilgili diye ünlü beyzbolcu. Yani o yüzden bir tahmin üzerinden mi yapılacak? Fed'in tahminleri bizim tahminlerimizden daha mı iyi? Değil. Sonuçta onlar da ekonomist. Sonuçta onlar da aynı şeye bakıyor. Sonuçta çok volatil bir ortam bekliyor. Ve bir tek şey daha söyleyeyim. Uzattım biraz lafı, kusura bakma. Sonuçta senin dediğini ben daha önce de söylemiştim. Yani grup içerisinde üyeler arasındaki tartışma, fikir ayrılıkları çok iyi bir şey. Yani bunlardan biz öğreniyor olmamız lazım. J. Powell'ın benim içime sinmeyen en büyük yaptığı en büyük yöntem toplantıya gelmeden önce karar veriliyordu.

0: Toplantıya geldiği zaman zaten konsensüs çıkıyordu, bir karar açıklanıyordu. Aslında toplantılarda farklı görüşlerin yansıyor olması bence çok olumlu.
1: Peki sen de tweetini de gördüm. Hem Muhammed Aleryan'ın yeniden paylaştığın açıklaması deneme yanılma yöntemiyle diyorsun. Hani ileriye dönük beklentileri nasıl ölçeceğiz? Belki de biraz öyle yani çok da haklısın. Senle bunu çok konuştuk biz. Traderlar her zaman doğru mu bilir, doğru mu fiyatlar veya işte Fed her zaman doğruyu mu görür ve uygular? Bunlar soru işaretleri olmaya devam edecek.
0: Öyle
1: Erde çok
0: olunca
1: teşekkür
0: da
1: ediyorum.
0: yanlışlardan en son bir şey, yanlışlardan ne kadar hızlı dönülecek? En çok
1: Evet.
0: bakmamız gereken budur.
1: Erde çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
0: Ben
1: Sevgiler,
0: teşekkür ederim. Kolay
1: selamlar
0: gelsin.
1: diyelim. Erda Gerçeği de uğurlayalım efendim. Finans merkezini noktalıyoruz. Sırada kapanışa doğru var ve tekrar birlikte olacağız.

0: Humber KT Radyo.
1: Yatırımın adresi QNB Invest, finans merkezini sundu.
0: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Efendim tekrar merhaba. Saatler 17 oldu. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Her zaman olduğu gibi yaklaşık 19'a kadar yine birlikteyiz. Bu arada az önce Apple'la ilgili bir son dakika paylaşmıştık. Ben hatırlatayım, hisse başına değeri Apple'ın 322 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu notu paylaştık. Şimdi içeride borsayı kapatmamıza bir saat var. Ve bu bir saatlik dilim içerisinde neler oldu diye şöyle bir baktığımda 14.033'e kadar gerileme yaşandı. Gün içi en düşük. Gelsin rakamlar, onun üzerinden hem içerisi hem dışarısı şöyle bir bakalım birlikte. %1.60'lık bir geri çekilme var. BIST %14.093'teyiz. Buralarda aslında bu dakikalarda biraz yukarı yönlü bir tepki oluşturmaya çalışılıyor gibi sanki. Fakat özellikle destek finansının taban olması 102 puanlık tek başına bir negatif etki yaratıyor. Onun ardından Aselsan'da var tabii, %4'e yakın düşüyor Aselsan'da. Oradan da 58 puanlık bir etki var. Türk Hava Yolları, Astor, Akbank, bunlar sırasıyla 22 puan, 10 puan ve 9 puanlık negatif etki yaratıyorlar endeks üzerinde. İşlem hacmine de şöyle bir bakıyorum. Orası cuma gününün yaklaşık %30 altında, 129 milyar lira düzeyinde şimdilik. Bir saatlik dilim içerisinde bir miktar daha tabii yükselmesi beklenecek. Dolar TL %0.04'lük bir yukarı yönden bahsedebiliriz. 47'yi gördük bugün. Bu dakikalarda 46.99.77'deyiz. Hemen 47 sınırının altında. Euro TL'de %0.06'lık bir yükseliş var. 53.67.49'u görüyorum ve Euro dolar paritesi de %0.03'lük küçük bir geri çekilmeyle 1.14.13 seviyesinde. Avrupa borsalarına bakalım. Avrupa borsalarında saat 16'daki buluşmamızda Londra negatif ayrışıyordu küçük bir değişimle. Artıya geçti yine küçük bir değişimle. %0.05'lik bir yükseliş var orada. Onun peşinden %0.11'lik artışla Frankfurt geliyor. Sonrasında Paris %0.32 ve İtalya %0.36 oranında primlerle işlem görüyorlar. ABD borsalarında ise Dow Jones artıya geçmeyi başardı. %0.26'lık bir artış var. S&P 500 ve Nasdaq'ta ise sırasıyla %0.27 ve %0.91'lik değer kayıpları olduğunu gözlemliyoruz. Ve buradan geliyoruz ABD tahvillerine. ABD tahvillerinde her 3 vadede satışlar var. Belirgin olarak 4.58-54'e yükseliyor 10 yıllık tahvilin getirisi. 5 yıllık tahvilde getiri 4.33-13'e, 2 yıllık tahvilde de 4.23-32'ye ulaştı. Son ekranımız emtia ve Bitcoin ekranı. Bitcoin tarafı 200 günlük ortalamasını tekrar aşağı yönlü test ediyor. %2.92'lik bir geri çekilme var burada. 62.293 dolardayız. Birazdan Elif Canseven biraz daha detaylı bize anlatır. Ama gümüşe baktığımda %2.83 orada da geri çekilme, 58 dolar 16 sentteyiz ve spot altında da %1.94, 4040 dolar mertebesine geldik. 30 dolar daha geri çekildi son bir saat içerisinde. 4000 dolar seviyesini ilgiyle takip ediyor yatırımcısı. Brent petrolle ABD tipi ham petrolde ne oluyor diye baktığımızda şüphesiz hafta sonu gördüğümüz sıcak çatışmaların, temasların Hürmüz Boğazı ekseninde etkisi oldu. Petrol tarafında yukarı yönlü harekette. Brent petrol geldi %3,5'luk primle yaklaşık 78 dolar 64 sent seviyesini. ABD tipi ham petrolde de %3.08'lik bir yükseliş var. 73 dolar 62 sentten geçiyor o tarafta işlemler. Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı alacağız, buradan geçen gemiler bize ödeme yapacaklar sözleri de önemli. Ama bir o kadar da tabii bölgedeki o sıcak dakikalar ve savaş tam bitti bitiyor derken aslında piyasaları ters köşe yapan gelişmeler var. Şimdi gidelim araştırma masasına, Elif Canseven'in elindeki notları birlikte alalım. Buyurun.

0: Araştırma analistimiz Elif Cansever'le birlikteyiz bir kez daha. Hoş geldin tekrar Elif. Ve hemen sözü sana bırakayım ben. Biraz Bitcoin'den bahsettim, o 200 günlük hareketli ortalama. Zannediyorum en son yine Haziran 2025'te mi test etmiştik orayı? İstersen oradan bir başlayalım. Ardından senin ekleyeceğin diğer notlar için söz sende.
1: Ortadan gireyim lafa Didem. Aslında Haziran 2026'da 60 binin altına geldiğinde Bitcoin biz yine 200 günlük hareketli ortalamanın altına geldiğini test etmiştik. Fakat bugünkü küresel piyasalara baktığımızda aslında birazcık jeopolitik gelişmelerin, Brent petroldeki yükselişin, %5'e varan sabah saatlerindeki yükselişin ve bunun yanında da aslında enflasyon üzerindeki baskıların küresel piyasalarda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Kripto piyasa varlıklarına baktığımızda da aşağı yönlü hareketlerini riskli varlıklardan kaçış temasıyla beraber bir miktar daha test ediyorlar. Bitcoin'de bugün %3'e varan düşüşler gördük ve 62 bin seviyelerinde işlem görmeye devam etti. 62 bin seviyesine kadar geriledi yani. Tekrar hatırlayalım, Haziran ayında 60 binin altında 58 binlere kadar varan bir düşüş görmüştük ve yine 200 günlük hareketli ortalamanın altında kalmıştık. 200 günlük hareketli ortalama aslında uzun vadeli yatırımcıların yakından takip ettiği bir ortalama ve aynı zamanda trend analizde de önemli bir ortalama ve aslında teknik bir uzun vadeli yatırımcılar için teknik bir gösterge olarak kullanılıyor ve Bitcoin seviyesinin 200 günlük hareketli ortalamanın altına düşüşü de Haziran ayındaki düşüşünde bir miktar yatırımcılar tarafından kar realizasyonu olarak yorumlanmıştı. Fakat bugün geldiğimiz noktada bir miktar daha ileriye dönük toparlanma garantisi veremediklerini, analistlerin toparlanma garantisi veremediklerini ve 200 günlük hareketli ortalamanın altında kalmasının bir miktar daha piyasalar için şu an öngörülemez seviyede olduğunu analist yorumları arasında ve burada baktığımızda da aslında bu hafta gelecek olan ABD Cuma günü yarın karşılayacağımız ABD enflasyon verisinin ve Kevin Warsh'un yapacağı kongre toplantısındaki açıklamalarının bir miktar daha enflasyon görünümü üzerinde, ki burada hemen tekrar hatırlatalım. Aralık ayında fiyatlamalara gitmiştik Haziran başı ateşkes söylemiyle beraber. Aralık ayında faiz artırımlarına ilişkin swap piyasasındaki oranlamaları takip ediyor olmuştuk. Şu an geldiğimiz noktada Eylül ayına ilişkin faiz artırımları fiyatlanmaya başladı swap piyasalarında. Bir miktar daha bu hafta gelecek olan hem makro veriler hem de yapılan açıklamalar burada etkili olacak. Bitcoin ETF'ler tarafında da olumlu gelişmeler var. Çünkü 8 haftalık çıkıştan sonra geçen haftayı, 10 Temmuz'da biten haftayı girişlerle kapattı ETF tarafı. Orada yaklaşık 197 milyon dolarlık net giriş oldu geçen hafta Bitcoin ETF tarafına ve 8 haftalık çıkış serisini aslında bir miktar daha törpüledi orada ve bu gelişme aslında Haziran ayından beri baktığımızda Haziran ayında olan toplam 4,5 milyar dolara varan yoğun kurumsallara ilişkin çıkışları bir miktar daha kırdı diyebiliriz. Yani geçen haftayı Bitcoin bir miktar daha girişlerle kapattı. Bundan sonraki süreçte hem jeopolitik gelişmelerin hem enflasyon üzerindeki baskıların kripto para piyasasını nasıl etkileyeceğini değerlendiriyor olacağız ama hemen altcoin'lere de baktığımızda Ethereum tarafında da bugün %3'e varan düşüşler gördük Didem. Söylediğim gibi aslında makro veriler ve enflasyon beklentileri riskli varlıklarda doğrudan etkili. Bundan sonraki süreci de takip ediyor olacağız.
0: Elif Canseven, çok teşekkür ediyoruz sana bu notlar için. Elif'i uğurluyoruz. Bir reklam arasının ardından kapanışa doğru kaldığı yerden devam edecek.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Rezerv Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %40

0: 48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor. Bu bölümde ekonomist Doktor Tolga Dağlaroğlu'yla birlikteyiz. Tolga, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın?
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizleri sormalı.
1: Bizler de iyiyiz. Seni gördük. Ne daha iyi olduk Tolga. Şimdi
2: aynı şekilde.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi bugün cari dengeyi karşıladık malum. Biraz bunun üzerinde senin yorumlarını almak istiyorum. Mayıs ayı verisi aslında 1,5 milyarlık bir açık, beklenti 1 milyar, hoş, belki de çok hani böyle çok nokta atışı tahmin yapmak da kolay değil elbette. Birçok etki var Mayıs ayında konuşmamız gereken, ama ilk bakışta senin dikkatini çeken detaylar neler oldu? Ne kadar endişelenmeliyiz bundan sonrasına ilişkin, eğer endişelenmek gerekiyorsa nedir senin notların?
2: Burada aslında altını çizdiğiniz nokta çok önemli. Şimdi geçtiğimiz haftada IMF'in World Economic Outlook Update'i gelmişti. Orada da şunu görüyoruz. Dünya ticaretinde 1,5 puanlık bir azalma söz konusu. Ve Türkiye'de de reel anlamda baktığımızda değerli bir kur söz konusu. Daha öncelerde cari işlemler açığını problem etmiyorduk. Ama özellikle kur tarafındaki bu değerlenme, yapılan çalışmalar bize şunu gösteriyor. Eğer reel para birimi %20 ve üzerinde değer kazandıysa, buradan büyük çaplı bir kurda sıçrama olmaksızın çıkmak çok zor. Ancak bunu şu şekilde reversal edebiliyorsunuz. O da yüksek bir faiz artışını gerektiriyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem bence en önemli risk kur tarafı ve cari işlemler açığı, işte petrol fiyatlarının seyri, başta Avrupa olmak üzere ihracat pazarlarımız özellikle nasıl olacak? 2007-2009 global finansal krizinden sonra Türkiye çok akıllı bir stratejiyle ihracat pazarlarını çeşitlendirmişti. Orada özellikle körfez ülkelerinin payı artmıştı. %8'lerden %30'lara artan bir pay söz konusu. Dolayısıyla bölgesel gelişmeler, ABD, İran, İsrail, buradaki gelişmeler açıkçası son derece önemli. Dediğimiz gibi burada eskiden aslında piyasanın odaklanmadığı ama özellikle kurla beraber birleşince cari işlemler tarafındaki gelişmeler buradaki açık yakından izleniyor olacak.
1: Peki şimdi tabii bunu yakından izliyoruz. Ben özellikle altın ve enerji değerlendirmesini de biraz daha detaylı senden rica edeceğim eğer mümkünse. Çünkü sanki biraz daha çekirdek etkiler var gibi konuştuk. Aslı Savranoğlu anlattı bugün finans merkezinde. Senin görüşün nedir o tarafta? Onu da alayım. Bir de elbette Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları vardı cari açığa yönelik olarak. Dedi ki küresel ekonomideki şoklara karşın cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması ekonomimizin dayanıklılığını gösterirken makro finansal istikrarı da destekliyor. Bir de bu sağlanılan kazanımların kalıcı hale gelmesi için yüksek katma değerli üretim ve ihracatı arttıran, enerjide de senin değindiğin gibi dışa bağımlılığı azaltan yapısal dönüşüm adımlarımıza devam edeceğiz diyor. Bunlara da ilişkin olarak yine senin bir ekonomist gözüyle yaklaşımın ve yorumun ne olur?
2: Aslında bu sizin kanalınıza çıkan herkesin dile getirdiği noktalardan bir tanesi. Sayın Bakan'ın da altını çizdiği. Maalesef bu programın özellikle yapısal kısmı eksik. Biz burada şunu görüyoruz. Özellikle Türkiye'de 2006'dan sonra artan toplam faktör verimliliğinin, yani o gerçekleştirilen 2002-2006 arası dönemde gerçekleştirilen reformlarla beraber artan toplam faktör verim, yani potansiyelimizin yaklaşık %5-5,5'lara çıktığı bir dönemden 3-3,5'lara geldik. Bunun nedeni nedir diye baktığımızda aslında altında teorik bir çerçeve var. Malleability dediğimiz, yani üretim yapısının şoklara eğer sürekli maruz kalıyorsanız, üretim yapısı sermaye yoğun, üretim yapısı yerine üretim faktörlerinin daha kolay değiştirilebildiği, daha az maliyetle değiştirebildiği emek yoğun bir üretim yapısına geçiyorsunuz. Ve bu da işte toplam faktör verimliliğinizi azaltıyor, potansiyel büyümenizi aşağı çekiyor. Aslında Türkiye'de hep konuştuğumuz gibi son dönemde sanayi, savunma sanayini hariç tuttuğumuzda özellikle bu tarafta katma değerli üretimin olmaması, verimliğin olmaması işte sizin de altını çizdiğiniz gibi bu cari işlemler veya işte ihracat pazarlarındaki daralma burada Türkiye'yi zorlayan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Burada dediğimiz gibi özellikle sanayiye yönelik yapısal adımların atılması son derece önemli. Hep konuştuğumuz gibi uygulanan bu politikanın en önemli eksikliği maalesef bir yapısal faktörlerle desteklenmemiş olması. Dolayısıyla bu da sizin söylemiş olduğunuz gibi sürekli bunu bir problem olarak karşımıza çıkartıyor. Şunu da hemen söylemek isterim Didem Hanım. Özellikle bütçe açığı veya cari işlemler açığı burada sürdürülebilir seviye maalesef o bizim intolerance dediğimiz yani yatırımcının algısına bağlı bir kavram. Bu çok hızlı bir biçimde değişebilir. Yani burada bir eşik değer yok. İşte baktığımızda borç bölü gayri safi yurt içi hasıla gelişmiş ülkelerde %200 ama Türkiye krize girdiği default ettiği dönemlere baktığınızda %30'ların altında olduğunu görüyoruz. Yine keza cari işlemler açığı da öyle. Yani 3-3,5 evet sürdürülebilir seviye karbonun modelinden hareketle baktığımızda hesapladığımızda
1: Evet.
2: ama bunun çok altında da dediğimiz gibi burada bir algı piyasa algısı son derece önemli.
1: Şimdi teşekkür ediyorum Tolga. Bir yandan da Trump'tan gelen açıklamayı arkadaşlarımız paylaşıyor son dakika olarak. Diyor ki Hürmüz Boğazı açık, İran olsa da olmasa da açık kalacak. Ya böyle karşılıklı Hürmüz Boğazı ekseninde restleşmeler olduğunu gözlemliyoruz. Bu da tabii sohbeti ve analizi dönüyor, dolaştırıyor, enerji fiyatlarına getiriyor, petrole getiriyor, doğalgaza getiriyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçen veya geçmekte olan veya zamanda geçmiş ama artık geçemeyen tüm emtialara dikkat kesiliyoruz. Burada şunu merak ediyorum. Şimdi biz sonuç itibariyle 28 Şubat'ta savaşın başladığı andan itibaren gördüğümüz maksimum seviyeleri Brent'te geride bırakıp savaş öncesi seviyelere dönmüştük. Sonra bu tip gelişmelerle birlikte bir 80 doları tekrar test etti ki bunu çok aşırı bulmadı piyasa uzmanları da. Senin görüşünü merak ediyorum. Bu andan itibaren sadece arz yönlü değil, sadece bu savaş ekseninde değil belki ama biraz her iki taraftan da yani talep tarafından da değerlendirerek baktığında senin petrole ilişkin bu yıla dair beklentilerin ne?
2: Şimdi ben açıkçası hani terminalden baktığımızda 85-89 dolar arası piyasa fiyatlıyor. Bizim Merkez Bankası son enflasyon raporunda da benzer şekilde seviyeler. Hafta sonu açıklanan Fed'in para politikası raporunda da 85 civarında bir varsayım olarak gözüküyor. IMF'in son Dünya Ekonomik Görünüm raporunda da aynı şekilde. Tabii ama sizin de söylemiş olduğunuz gibi yani çok büyük bir belirsizlik söz konusu. Yani bir kara savaşı mı olacak? Trump ara seçimlerden önce kara savaşına girme ihtimali var mı? Petrol fiyatları biliyorsunuz siz de Amerika'yı çok iyi. Yani burada çok önemli çünkü hizmetler sektörü başta ulaştırma olmak üzere petrol bu şekilde oluyor. Bu bir aslında enflasyon anlamında da biraz sıkıntı. Her ne kadar Wolf son para politikası raporunda dipnotta da yazdığı gibi trimming enflasyona biz bakacağız, PCE'ye bakacağız diyor ama orada da skewness çok yüksek, yani çarpıklık çok yüksek, piyasaya yanlış sinyaller gidebilir. Yani bunun yaratmış olduğu bir açıkçası belirsizlik var, enerji tarafının yaratmış olduğu belirsizlik. Her ne kadar Amerika etkilenmese de yani o farklı fiyatlar petrol piyasası açısından baktığımızda farklı fiyatlamalar söz konusu, coğrafik anlamda ülkelerin ulaşımında Amerika burada daha az etkileniyor gibi dursa da açıkçası tabii burada enflasyon beklentilerinin bozulması anlamında son derece önemli.
1: Şimdi JP Morgan'dan da tabii biz bu enerji tarafını, o tarafta oluşan hareketliliği, içerideki enflasyon beklentilerine bir şekilde eşleştiriyoruz ki bir fikrimiz olsun bundan sonra ne bekleyebiliriz özellikle enerji tarafından enflasyona yönelik olarak. Mesela JP Morgan Orta Doğu şoku hafifliyor, sıkı duruş ihtiyacı sürüyor yorumuyla, analiziyle. Şöyle diyor, Türkiye için 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %24'ten %29'a çıkardık. Piyasadaki konsensus zaten 30'lar civarında, öyle değil mi? Enflasyon için yıl sonu. Şimdi merak ettiğim konu şu, çok özür dilerim. Biraz önce sen de söyledin, hani Merkez Bankası'nın da zaten aldığı petrol ortalaması mevcut fiyatın üzerinde bir ortalama. Dolayısıyla o hesapla dahi yapılan analizlerde 30'ları ne kadar geçer veya geçmez enflasyon yıl sonunda onu merak ediyorum. Bu arada Trump İran'a karşı Hürmüz ablukası yeniden tesis ediliyor mesajını da verdi. Yani burada bir daha bakıyorum mesela %3,5 şu anda Brent'teki yükseliş $78.67'de. Çok hareketli ama bizim enflasyonumuz açısından senin analizin neler söylüyor?
2: Şimdi baktığımızda IMF'in işte öngörülerinde gübre fiyatlarında yaklaşık %15'lik bir artış, gıda enflasyonunda, gıda fiyatlarının tüm gıda fiyatlarında %8'lik bir artışa neden olacağı varsayımı var. Tabii burada gıda fiyatları bizim açımızdan son derece önemli olacak. Tabii gıda enflasyonunun şöyle bir özelliği de var. Özellikle marjinal tüketim eğilimi düşük olan ekonomik birimlerde yüksek olan daha düşük gelir düzeyine sahip kesimlerde enflasyon algısı, işte sizin de programlarda vurguladığınız gibi piyasa katılımcılarıyla hane halkının enflasyon beklentisinin bir türlü uyuşmaması, burada tabii o anlamda baktığımızda enflasyonist beklentilerde bir bozulmaya neden oluyor. Bu da beraberinde hep konuştuğumuz gibi bir katılı beraberinde getiriyor. Yani para politikası dışında açıkçası farklı eylemlerin devreye girmesi gerekiyor. Tabii burada gıda fiyatlarının seyri son derece önemli olacak. Bu özellikle Hürmüz Boğazı'na bağlı olarak dediğiniz gibi gübre fiyatlarındaki artış gıda enflasyonunu nasıl etkileyecek? Önümüzdeki dönem yurt dışı siyasi gelişmeler nasıl şekillenecek? Bunlar açıkçası önümüzdeki dönem para politikası
1: belirleyici olacak değil mi?
2: Belirleyici olacak.
1: Şimdi ona geleceğim tekrar, yani senin beklentilerini özel olarak soracağım ama bu arada Amerika, yine Trump diyor ki Amerika Hürmüz Boğazı'ndan geçen kargo gemilerinden %20 pay alacak. Şimdi İran tarafı bu benim hakkım diyor zaten, yani dolayısıyla orada en temel o anlaşma içerisindeki en temel maddelerden birinde tabiri caizse tarafların görüşleri birbirine zıt. Yani o anlaşma patlamış gibi görünüyor. Fakat bir yandan da görüşmeler devam ediyor deniyor vesaire. Böyle karışık sinyaller. Bunu da paylaşmak istedim son dakika olarak çünkü veriyoruz. Tekrar içeriye Merkez Bankası'nın bundan sonraki adımlarının ne olabileceğine ilişkin görüşüne gelelim isterim. Bir örtülü faiz indirimi gelebilir bir sonraki hemen toplantıda deniyordu. Piyasada bu konuşuluyordu. Ve Eylül'de de net para politikası faizinde bir aşağı yönlü adım gelir beklentisi çok konuşuluyordu. Bunda herhangi bir değişiklik var mı senin tarafında?
2: Şimdi baktığımız aslında şunu görüyoruz. Son açıklanan enflasyon rakamlarında çekirdek enflasyon göstergelerinin tamamı manşet enflasyonun üzerinde. Yani burada açıkçası tabii reel sektörde burada çok bunalmış durumda. Hem kredi koşullarındaki sıkılaşma, yani makro ihtiyaç tedbirleri anlamında söylüyorum. Ve işte özellikle reel kurun seyri ve politika faizinin yüksek seviyesi reel sektör burada biraz sıkışmış durumda. Ama baktığımız gibi enflasyon tarafında kalıcı bir iyileşmeyi işaret eden bir nokta yok. Hizmetler sektörüne baktığımızda 1.6 manşet enflasyonun çok üzerinde, yaklaşık %1 manşet enflasyon, onun üzerinde çekirdek enflasyon rakamlarının göstergelerinin tamamı manşet enflasyonun çok üzerinde. Burada dediğimiz gibi artık burada atılacak adımlar para politikasının dışında farklı farklı sektör, farklı uygulamaların, farklı politikaların devreye girmesi gerekiyor. Özellikle katılığın gözüktüğü alanlarda belki özellikle ticarete konu olmayan sektörler, ticarete açılması, ticarete söz konusu olması, buralarda yapılacak regülasyonlar piyasa dışına çıkmayacak. Piyasa bazlı regülasyonlar burada önem kazanıyor. Dediğimiz gibi benim açıkçası düşüncem bu sene para politikasında son yıl sıkı duruş anlamında. Dolayısıyla bu önümüzdeki yaklaşık 4-5-6 ayda enflasyonun geleceği seviye ben de piyasayla aynı düşünüyorum. %30'un altına gelmesi çok zor. Dediğimiz gibi buralarda başka faktörlerin devreye girmesi gerekiyor açıkçası.
1: Peki hala bir de Commerzbank'ın yüksek enflasyon ve Merkez Bankası'nın para politikasını daha fazla sıkılaştırma konusundaki isteksizliği nedeniyle Türk lirasının baskı altında kalmaya devam edeceğini öngördüğü bir haber var. Tolga, müsaadenle bu haberi girelim, bir dinleyelim, üstüne senin yorumlarını alacağım. Bu arada dolar TL'de de tekrar gün içi 47'yi az önce gördüğümüzü söyleyelim ve haberimize geçelim. Buyurun.
3: Commerzbank ekonomisti Tata Goz tarafından müşterilere gönderilen analiz notunda Türkiye ekonomisine yönelik tespitlere yer verildi. Son verilerin Haziran ayında fiyat baskılarının hafiflediğini göstermesine rağmen dışsal şokların bu olumlu tabloyu tehdit ettiğini belirten Goz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki son gerilimle birlikte tırmanışa geçen petrol fiyatlarının geçen ayki kısa vadeli rahatlamayı ortadan kaldırdığına dikkat çekti. Prensip olarak maliyet yönlü bu yeni baskının döviz piyasalarında yeni faiz artışı talebini ya da en azından mevcut yüksek faizlerin daha uzun süre korunması beklentisini doğurması gerektiğini ifade eden ekonomist, Türkiye'deki politika yapıcıların yaklaşımının ise farklı bir yönde seyrettiğini savundu. Buna karşın Goz, ekonomi yönetiminin söylemleriyle giderek zorlaşan dışsal ekonomik koşullar arasında bir uyumsuzluk yaşandığını ileri sürdü. Goz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın mevcut konjonktürde bile faizlerin ne zaman indirilebileceğini tartışmaya hevesli olduğunu iddia ediyor. Goz, enflasyon momentumunun hala çok hızlı seyretmesine rağmen para politikası duruşunun daha da sıkılaştırılmaması sebebiyle Türk lirasının önümüzdeki dönemde de değer kaybı baskısıyla karşı karşıya kalmasının muhtemel olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası cephesinde ise temkinli duruşun korunmaya çalışıldığı mesajı veriliyor. Yatırımcılarla Cuma günü gerçekleştirilen bir konferansta bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, faiz belirleyicilerin parasal gevşeme döngüsüne yeniden başlama kararı almadan önce özellikle Temmuz ayı enflasyon verilerini çok sıkı bir şekilde inceleyeceklerini ilan etti. Karahan, faiz indirimi konusunda aceleci davranmıştı.

davranılmayacağının ve kararların tamamen veriye dayalı olacağının altını çizdi. Aynı konferansta konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Gazi İshak Karada, son dönemde çekirdek enflasyon eğiliminde gözlenen yükselişin azami dikkat ve temkin gerektirdiğini doğruladı. Özellikle gıda ve enerji tarafında yaşanabilecek olası şokların genel enflasyon patikası üzerinde

0: Bank'ın yorumu, hem cuma günkü açıklamalar aynı haber içerisinde derlenmiş. Şimdi senin kurla ilgili biraz önce de zaten ifade ettin, hani o tarafı da takip etmek lazım diye, ama düşüncelerini merak ediyorum. Yani ne olursa nasıl bir hareketlilik yaşanabilir diye. Bir de elbette Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın açıklamalarıyla ilgili Commerzbank'tan gelen yorumlar vardı. Sen ne düşünürsün?
1: Evet, aslında baktığımızda Mayıs ayı içerisinde Dubai'de yapılan Sayın Bakan'ın da katıldığı IMF'in toplantısında IMF eski baş ekonomisti Gorincas'ın dikkat çektiği bir nokta var. Diyor ki reel döviz kuruna dayalı bir istikrar programı uyguluyorsanız ve reel kurdaki değerlenme, Brezilya eski Merkez Bankası Goldfein'in makalesine atıfta bulunarak bunu söylüyor. Eğer %20'den fazlaysa burada kurda büyük sıçrama olmaksızın bu politikadan çıkmanız imkansız. Yani yapılan stabilizasyon uygulayan ekonomilere bakıldığında bunun böyle olmadığı görülmüş. Ve kurda büyük bir sıçrama olduğunda da bunu ancak tersine çevirebilmeniz için, yani overshooting'i reversal edebilmeniz için daha yüksek bir faiz gerekiyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem en önemli bence risk faktörü kur tarafında yaşanacak gelişmeler. Yani bizim buradan nasıl çıkış olacağı, orderly bir disorderly mi? Yani bu değerli Türk lirası politikası nasıl terk edilecek, buradan çıkış nasıl olacak? Bunun da aslında bir exit stratejisinin de belki yılın sonunda açıklanacak 2027 para politikası raporunda belki görebiliriz. Yani bir yol haritası. Burası önemli bir risk olarak karşımızda duruyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ekonomist Doktor Tolga Dağlaroğlu, ağzına sağlık, emeğine sağlık. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Tolga'yı uğurladık efendim. Şimdi özellikle Orta Doğu'da girişim sermayesi yatırımları herkesin ilgiyle izlediği bir alandı biliyorsunuz. Özel sermaye veri platformu Magnit de buradaki ölçümlerde önemli bir veri kaynağı aslında. İlk yarıda bu senenin %22 oranında düştüğünü söylüyor. İşlemlerin çoğu da ABD, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından önce imzalanmıştı. Bunu da hatırlatalım. Platformun CEO'su Bahoşi'nin asıl sınavında bu yaz yaşanacağına dair notları var. Bu haberle birlikte kapanışa doğruyu noktalıyorum. Sonrasında seans notlarında tekrar görüşeceğiz.
2: Özel sermaye veri platformu Magnet, Orta Doğu girişim finansmanının yılın ilk yarısında %22 düştüğünü, gerçekleşen anlaşma sayısının ise yaklaşık %41 oranında azaldığını söylüyor. Anlaşmaların çoğu ABD, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından önce imzalandı ve büyük yatırımcılar geri çekiliyor. Asıl sınav ise bu yaz yaşanacak. Şimdi en son gelişmeleri konuşmak üzere Magnet'in CEO'su ve kurucu ortağı Philip Bahoşi bizimle. Philip, yayınımıza katıldığın için memnun olduk.
3: Teşekkürler.
2: Bu sabah raporunuza göz attım. İsterseniz sizin de çok iyi bildiğiniz bazı rakamları aktarayım. Yılın ilk yarısında girişimler 1,35 milyar dolar topladı. 214 anlaşma yapıldı. Ancak toplam finansmanda %22'lik bir düşüş görüyoruz. Başka bazı azalmalar da var. Peki manşet rakamların ötesinde yılın ilk yarısında bölgeden çıkan hikaye nedir?
3: Evet, bence küresel olarak toplam işlem sayısında bir düşüş görmeye başladık. İlginç bir şekilde bu 2021'den beri yaşanıyor. Ama sermaye dağılımı açısından bir artış gördük. Tabii bu artış daha çok yapay zeka, savunma ve güvenlik alanlarındaki büyük yatırım anlaşmalarına kaymış durumda. Bu küresel bir eğilim. Dolayısıyla bölge de küresel ölçekte yaşananlardan muaf değil. Burada bölgede, özellikle de Körfez'de 2025'ten itibaren sermayede zaten bir düşüş yaşanıyordu. Ve toplam işlem sayısı da azalmaya devam etti. Aslında ikinci çeyrek 2022'ye kadar uzanan dönemdeki en düşük işlem seviyesiydi. Gerçek şu ki savaşın etkisinin henüz rakamlara yansıdığını düşünmüyorum. Bu etki 3. ve 4. çeyrekte ortaya çıkacak. Ama zaten erken aşama işlemler yerine daha çok ileri aşama anlaşmalara odaklanılarak bir yavaşlama yaşandı.
2: Aslında bu benim bir sonraki sorum olacaktı. Savaşın etkisi. Eminim birçok kişi size bu etkinin ne olduğunu soruyordur. Henüz yansımadı ama bu çeyrekte ve yıl sonuna doğru yansıdığında rakamlarda daha da büyük bir düşüş göreceğimizi düşünüyor musunuz?
3: Evet, Magnet'te şirket savaş sırasında bir araştırma raporu yayınladı ve 5 tetikleyici uyarı koyduk toplam yatırım miktarından bağımsız olarak dikkat edilmesi gereken. Birincisi,

0: bölgeye yönelik uluslararası iştah. Hükümetler tarafından bölgeye uluslararası sermaye çekmek için çok fazla çaba harcandı ve mevcut jeopolitik durum göz önüne alındığında uluslararası yatırımcılar sermaye yatırmaya devam edecek mi? Ve zaten ikinci çeyrekte uluslararası katılımcıların toplam sayısında bir düşüş gördük. İkincisi ise geç aşama sermaye. Doğal olarak bölgede istikrarsızlık olduğunda geç aşama sermaye bulmak daha zor oluyor ve hem erken hem de geç aşama sermayede bir yavaşlama gördük. Ve üçüncü bir tetikleyici ise birleşme ve satın alma işlemleri. Bölgede ne kadar likidite var, kaç çıkış gerçekleşiyor ve birleşme satın alma işlemlerinde de bir yavaşlama görmeye başladık. Bunlar sürecin nasıl gittiğini anlamak için izlemeye devam ettiğimiz temel tetikleyiciler ve üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyreğe girerken hem sermaye dağıtımında hem de toplam işlem sayısında devam eden bir yavaşlama bekliyoruz.
1: Ve şimdi raporu biraz daha detaylandıracağım. Özellikle de burada pastanın en büyük dilimini alan emirlikler üzerine konuşacağım. Ama özellikle çıkışlar konusunda bu haber merkezinde oldukça sık konuştuğumuz bir konu. Bölgenin çıkışlar konusunda başarılı bir noktada olduğunu düşünüyor musunuz?
0: Bakın, bence sağlıklı bir noktada ancak mevcut durum istikrarsızlık ve belirsizlik yaratıyor. Şöyle ki, baktığımızda aslında sadece birkaç ay önce son 5 yılın birleşme ve satın alma işlemlerini inceleyen bir rapor yayınladık. Tüm birleşme ve satın alma işlemlerinin %25'i uluslararası katılımcılardan geldi. Ve bu kişiler bölgeye pazar girişi yapmak istiyorlar. Bu uluslararası oyuncular hala bunu yapmayı mı düşünüyorlar, yoksa bu işlemleri gerçekleştirmeden önce biraz daha kesinlik beklemeyi mi tercih ediyorlar? Bu birleşme ve satın alma işlemlerinin %50'si ise kendi alanlarında faaliyet gösteren daha büyük teknoloji şirketlerinin şirketleri satın alıp konsolide etmesinden kaynaklanıyor. Yine şirketler iş modellerine, birim ekonomilerine odaklanırken ve belirsizliği aşmaya çalışırken önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde konsolidasyon hamleleri arayacaklar mı, yoksa bu biraz daha kesinlik sağlandıktan sonra mı gerçekleşecek? Ve son olarak aslında halka arzlara özel olarak bir MGTI endeksi yayınladık ve burada bölgede birçok kişinin halka arzlardan bahsettiğini görmek ilginç. ABD'de neler olduğuna bakın. Ancak bu halka arzların performansı bölgedeki teknoloji şirketlerine henüz listeleme konusunda büyük bir güven vermedi.
1: Peki son olarak emirlikler hakkında, bölgedeki en fazla fonlanan ülke ama oradaki anlaşmalar yoğunlaşmış durumda. Bize orada tam olarak ne olduğunu anlatabilir misiniz?
0: Evet, bu ilginç. Şimdi bu 6 aylık dönemde emirlikler bölgede en fazla sermayeyi gördü. Ama küresel trendlere benzer şekilde daha az sayıda büyük anlaşmada yer aldılar. %60'ı Blue Five Capital'den geldi. Onlar girişim sermayesi alanında faaliyet gösteren mal, kargo, ex yapay zeka şirketlerine yatırım yapan nispeten yeni bir kuruluş. Ama bu bölge için, özellikle de bölgenin genel durumu göz önüne alındığında, sermaye dağılımı açısından hala sağlıklı bir durum. Ama bu küresel olarak gördüğümüzde benzer, daha az sayıda şirkette daha büyük anlaşmalar ve dağıtılan sermayenin %60'ının yoğunlaşması söz konusu.
1: Peki Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan arasında önümüzdeki birkaç çeyrekte hangisinin daha olumlu bir tablo çizeceğini düşünüyorsunuz?
0: Bence genel olarak hepsi olumlu olmaya devam edecek. Orta uzun vadeli bir bakış açınız varsa oldukça iyimseriz. Şu anda asıl mesele mevcut zorlukların neler olduğunu anlamaya çalışmak ve bunlar muhtemelen sınırlı sorumlu ortak finansmanı olabilir. Yani bölgeyi geliştirmeye devam etmek istiyorsak hem kamu sektöründen hem de özel sektörden sürekli sınırlı sorumlu ortak finansmanı görmemiz gerekiyor ki bölgenin girişimcilik alanının ikinci 10 yılındaki evrimine yeni nesil girişimleri teşvik edebilelim.

0: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
1: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
2: sizin. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de

Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam.
1: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.
4: Öncelikli yayın.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yanlışlıkla acil izbaya izliyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
4: Bloomberg ET Radyo. Bloomberg ET televizyonuyla ortak yayın.
10: Saatlerimiz 17.45 oldu. Seans notları başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Tekrar merhaba hepinize. İçeride borsayı kapatmamıza çok az bir zaman kaldı haftanın ilk işlem gününde. Gelin bir rakamlara bakalım hep birlikte ne oluyor, ne bitiyor bu dakikalarda diye. Şimdi 14.064 puan seviyesindeyiz. %1.81'lik bir geri çekilme var. 14.061 hatta şu anda. Gün içi en düşük 14.033, en yüksek 14.265 gördük ki aslında 14.265 cuma günkü kapanıştı malum. Dolayısıyla hani oradan başladı piyasa ama 145 milyar lira

ile de sınırlı şimdilik işlem hacmi. Bu da cuma gününün %22 civarında altında bir hacim. Elbette hangi hisselerin en büyük negatif etkisi, hangilerinin en büyük pozitif katkısı var, bunlar da önemli ve bugün belirleyici aslında piyasanın yönünde. Detaylarını Mehmet Özdemir ile ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama destek finans taban olduğundan bu yana 102 puanlık zaten bir aşağı yönlü etki yaratıyor. Aselsan'da da 62 puanlık bir aşağı yönlü etki var. %4,5'a yakın değer kaybı var Aselsan'da. Türk Hava Yolları'nda 25 puanlık daha belirgin nispeten bir aşağı yönlü katkısından bahsediyoruz. Öte yandan Sasa, BİM ve Ereğli Demirçelik gibi hisseler 6 puan, 8 puan arasında değişen pozitif katkılarla öne çıkıyorlar. Ama tabii bu yeterli olmuyor endeksin artıya geçmesi noktasında. 14.000 puan seviyesi psikolojik bir destek olması açısından da önemli, takip ediliyor. Dolar TL'de 47 seviyesine geldik. Ben saat 16'da yayını devraldığımdan bu yana Trump'tan gelen açıklamalar vardı. Biraz o açıklamaların da etkisi hissediliyor. Özellikle de son ekranımız geldiğinde onu konuşuyor olacağız. Ama dolar TL 47 sınırının hemen üstünde. Euro TL'de 53.64-51 seviyesindeyiz. Orası yatay. Euro dolarda da 1.1405'e doğru bir geri çekilme yaşanıyor. Onu da not ederek devam edelim. Bu arada dolar endeksi de 101'in üzerinde yeniden, tabii 101.12'de, o da önemli. Avrupa borsalarında Londra bir hafif ekside, bir hafif artıda şekliyle devam ediyor. %0.05'lik bir düşüş var bu dakikalarda. Çok oynamıyor yani, 5 puan eksi 5 puan artı şeklinde gözlemliyorum saat 16'dan bu yana. Paris'te %0.13, Frankfurt'ta %0.05, İtalya'da da %0.31'lik yükselişler devam ediyor. ABD borsalarına baktığımızda Dow Jones pozitifteydi. Orası da negatife döndü yeniden. %0.18'lik bir geri çekilme var. S&P 500 ve Nasdaq ise zaten kırmızıdaydı. Bu tabloda bir değişiklik yok. S&P %0.40 eksi de, Nasdaq'ta da %0.92'lik bir geri çekilme izliyoruz. Gelsin ABD tahviller. Burada da satışların hızlandığından bahsetmek mümkün. Saat 17'den bu yana bir miktar daha arttı ve dolayısıyla da getiriler yukarı yönlü hareketini sürdürdü. 4.59-54'e geldik 10 yıllıkta. 4.34-56'ya geldik 5 yıllık tahvilde. 2 yıllık tahvilde ise 4.24-79'a ulaştı getiri. Ve son ekranımız, işte biraz önce söylediğim o Trump'ın açıklamaları, yani Hürmüz Boğazı'nda yeniden ablukayı tesis ediyoruz. Buradan geçen kargo gemilerinden %20 pay alacağız gibi açıklamalarla birlikte Brent petrol bir ara %5'e yaklaştı primlerde. 79,5 dolara geldik yeniden. 80 dolar ve üstü ne kadar mümkün? Yani elbette her şey mümkün ama bugün en azından burayı dener mi, yukarı yönlü kalır mı oralarda, ona bakacağız. ABD tipi ham petrolde de %4'ü aştı primler. Orada da 74 dolar 27 sente geldiğimizi görüyoruz. Bitcoin tarafında %2.34'lük geri çekilme devam ediyor. 62.662 dolardan geçiyor işlemler ki 200 günlük ortalamasının tekrar aşağı yönü test edildiği bir işlem günü takip ediyoruz. Haziran ayında burası yine test edilmişti, hatırlayacaksınız. 60.000 dolara kadar da bir geri çekilme olmuştu. Bu da önemli, takip ettiğimiz bir başlık. Gümüş %3.24 oldu geri çekilmesi. 58 doların da altına geldik. 57 dolar 91 sentteyiz. Spot altında satışlar hızlandı. %2.74'lük bir değer kaybı. 4006 dolardayız. 4000 dolar seviyesi yeniden test ediliyor demek yanlış olmayacaktır. Rakamlar böyle. Şimdi
Bizi içeride ilgilendiren çeşitli yabancı aracı kurum ve kuruluşlarından gelen değerlendirmeler var. Bir kısmını zaten konuştuk önceki kuşaklarda da. JP Morgan'ın da Orta Doğu'daki çatışmaların Türkiye'nin makroekonomik dengelerini sarsmasının ardından en kötü

0: geride kalmış olabileceğine atıfta bulunduğu bir değerlendirmesi var. Bu değerlendirmeyi paylaşmak istiyorum sizlerle ki çünkü hemen akabinde Mehmet Özdemir'le yine bunları konuşuyor olacağız. Bizden ayrılmayın, gelsin haberimiz, buyurun.
1: JP Morgan ekonomisti Fatih Akçelik imzasını taşıyan analize göre bölgedeki çatışmalar enerji fiyatlarını yukarı çekerek Türkiye'nin enflasyon, cari açık ve bütçe açığı görünümünü doğrudan kötüleştirdi. Yükselen maliyet enflasyonu karşısında finansal koşulların uzun süre sıkı kalması ise ekonomik aktivitede belirgin bir yavaşlamayı beraberinde getirdi. JP Morgan daha önce %24 olarak öngördüğü 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %29'a yükseltti. Benzer şekilde yıl sonu politika faizi tahmini de %30 seviyesinden %35'e çıkarıldı. Akaryakıttaki eşel mobil mekanizması ve enerji sübvansiyonlarının şoku hafifletmeye yardımcı olduğu ancak kamu maliyesine ek yük getirdiği belirtilerek bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı beklentisi %3.5'ten %4'e revize edildi. Cari işlemler açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı tahmini de %1.8'den %2.8'e ve yıl sonunda 48 milyar dolara yükseltilirken 2026 yılı reel gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahmini ise %4.4'ten %3'e düşürüldü. JP Morgan'ın analizine göre Brent petroldeki her 10 dolarlık artışın Türkiye'de enflasyona %1.2 puan eklediği ve cari açığı 6 milyar dolar artırdığı hesaplanıyor. Banka Temmuz ve Ekim ayları arasında güçlü turizm gelirinin mevsimsel olarak Türk lirasını desteklemeye devam edeceğini, dış borç ödemelerinin de Haziran sonrasına kıyasla hafifleyeceğini tahmin ediyor. Bu durumun yılın 3. çeyreğine Merkez Bankası rezervlerinin yeniden güçlenmesine imkan tanıyacağı ve 4. çeyreğe kadar rezervler üzerinde büyük bir baskı oluşmasını engelleyeceği öngörülüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Temmuz ayı toplantısında efektif fonlama oranını yeniden %37 seviyesine çekerek kademeli bir normalleşme patikasına girmesini bekleyen banka, kalıcı dezenflasyon için yüksek reel faizlerin korunması gerektiğinin altını çizdi. Banka 2027 yılı için büyüme oranını %4.6, yıl sonu enflasyonunu %25 ve dolar-TL kurunu ise 61.7 olarak tahmin ediyor.
2: Yatırımın yolu Akbank.
0: Seans Notları Araştırma Masası'ndan araştırma analistimiz Mehmet Özdemir'in katılımıyla devam ediyor. Hoş geldin tekrar.
3: Hoş bulduk
0: Mehmet.
3: Didem.
0: Nasılsın?
3: İyiyim, sen nasılsın?
0: Şimdi ben mekanın sahibiyim. Sen geldin yanıma, değil mi? Öyle oldu. Finans merkezinde tam tersi duruma düştük bugün bir ara. Biraz önce paylaştığım JP Morgan değerlendirmesi için tekrar hemen sözü sana vermek istiyorum. Yani bu tip açıklamalar önemli. Piyasaların nasıl algıladığı noktasında da bir değerlendirme yapmak gerekir diye düşünüyorum. Commerzbank da vardı. Oradan da ona geçeriz. Onu konuşuruz birazcık. Bugün yani %1.82'lik bir değer kaybı var şu anda. Bankacılık endeksi de bir ara %2'yi aşmıştı. %1.92 düşüyor. Elbette buradaki adı geçen tüm başlıklara dair değerlendirmeler bir şekilde fiyatlara da yansıyor. Dolayısıyla senin izlenimin ne oldu bu haberle birlikte?
3: JP Morgan'la başlayacak olursak Didem, şimdi şöyle bir genel anlamda zaten yatırım kuruluşlarının işte ya da diğer kuruluşların biraz daha hem enflasyon beklentilerini kötüleştirdiği, büyüme tahminlerini aşağı çektiği fiyatlamaya JP Morgan'ın da katıldığını söylemek hiç de yanlış olmaz. JP Morgan tarafında işte hem enflasyon hem de faiz beklentileri 5'er puan civarında yukarı doğru gelmiş gibi gözüküyor. Şimdi enflasyonu 24'ten 29'a çekiyorlar. Zaten piyasanın da biz şu anda özellikle konsensüsün 28-30 aralığında çalıştığını biliyoruz. Politika faizi tarafında 30'dan 35'e çekiyorlar. Belki burada şurası biraz daha kritik Didem. Şimdi JP Morgan gibi bu kurumun tabii ki projeksiyonları burada önemli. Ama işte biz burada 37'de yani haftalık repoya döndükten sonra Merkez Bankası'nın bu sıkılıkta kalmasını bekleyenler de vardı. Hayır diyor, JP Morgan o taraftan bir 200 bas puan daha inebilir diyor faizler. Bu da baktığın zaman biraz daha son çeyreği işaret eden nitelikte zaten. Hı hı. İşte burada enflasyon, petrol şokunun ki hani o şok ne kadar geçti falan, hani bugün haber akışları, ben bugün yine Mart ortasında bir gün gibi hissediyorum. Yani Trump'tan gelen haber akışları.

0: petrol tarafı, İran'ın işte misillemeleri falan, iyice Mart'ın ortasına geri döndük o tarafta. Sabahtan bu yana çok ama çok yoğun bir haber akış var. Bunu kesin kesinlikle söylemek lazım. Dolayısıyla JP Morgan tarafının da işte şerhlerle dolu olan bu raporuna baktığımız zaman o tarafta da işte büyüme oranlarında bir miktar daha aşağı doğru revize edildiğini görüyoruz. Artık orada dörtler seviyesinde bekleyenler, %4 büyüme bekleyen neredeyse yok. Herkes biraz daha 3'lere, 2.9'lar, 2.8'ler civarına kadar da geri çekildi. Ama burada şurası biraz daha kritik. Petrol dolarında, petrol tarafında gerçekleşen her 10 dolarlık sıçramanın enflasyona 1,2 puan civarında bir katkı sunduğu belki burada biraz daha aktarılmış. Dolayısıyla buranın, raporun çıktılarını da biraz daha yakından takip etmek lazım. Ama sen yayının başında da söyledin. JP Morgan dışında Commerzbank'taki ekonomisti, ki bize de arada bir bağlanıyor işte, hani görüşme şansı buluyoruz. Tatagos tarafından yapılan açıklamalarda bu tarafta TL'nin bir miktar daha değerli kalmaya devam edeceğini, yani Türk lirasının baskılanmaya devam edebileceğine ilişkin yorumları var. Bu da zaten çok ama çok ciddi anlamda hani bugün yeni duyduğumuz bir durum değil, ama yabancıların bize bakış açısı tarafından burası biraz daha kritik.
1: Öyle.
0: Şimdi evet, biz reel değerlenme kısmını yaklaşık 9 puan çerçevesinde görmüştük 2025 yılında o tarafta. %30'ların biraz üzerinde bir enflasyon gerçekleşmesi, %21'ler civarında da bir TL'nin değer kaybettiği bir ortamı gördük. 2026 Viyop fiyatlamasına baktığınız zaman, şimdi tabii piyasada hani burada tabii ki de JP Morgan'ın tahminleri falan da var, ama vadeli işlemler ve opsiyon piyasasının 12 ayıncı kontratına, dolar kontratına, dolar TL kontratına baktığınız zaman orası biraz daha bu reel değerlenmenin aslında piyasanın daha kapanmasını fiyatladığını gösteriyor. Oralarda işte yaklaşık 53-54 liralar civarında bir fiyatlama var. Yani biz 28-30 civarında bir enflasyon gerçekleşmesi bekliyorsak 2026 yılı sonunda, piyasa diyor ki en azından Viyop fiyatlamasında bu yıl dolar TL totalde %25-24'ler civarında bir değer kaybedecek diyor. Dolayısıyla evet, TL değerli kalmaya devam edecek. Ama geçtiğimiz yıl kadarki bir reel değerlenme serisini bu yıl görmeyebiliriz. Dediğim gibi en azından Viyop tarafı bunu işaret ediyor. Kurumlardan da bu yorumları biraz daha görebiliyoruz. Ama dediğim gibi JP Morgan tarafında da biraz daha TCMB'nin sıkı kalma tarafında olduğunu en azından burada söyleyebiliyoruz.
1: Pekala, şimdi girişte de söylediğin gibi, yani bugün de haber akışı, ya haber akışı dediğimiz zaman da tabii hani Trump'tan gelen açıklamalar diye belki ayrı bir parantez açmak
0: çok
1: veya...
0: Çok büyük bir parantez olur.
1: Evet, çok büyük bir parantez. Hürmüz Boğazı'nda yeniden ablukayı tesis edeceğiz dedi. Oradan geçenler bize %20 pay ödeyecek dedi falan. Evet. Ya bunu yapar yapamaz, zaten yaptı yapmadı o ayrı, ama her bir söylem biraz senin de biraz önce söylediğin gibi bize böyle bir dejavu yaşatıyor. 80 dolara doğru ilerlemiştik son bu 60 günlük süre başladıktan sonra yaşanan ilk çatırdamada. Bugün yeniden öyle bir 80 dolara doğru bir hareketlilik oldu. Gerçi şimdi 79 dolara biraz daha yakınsadık. %4'lük bir yükseliş var Brent'te. Bu tarafla ilgili yorumlarını merak ediyorum. WTI tarafında da yine %4'lük bir yükseliş var. Yani altın düştü 4000 dolara kadar. Gümüş düştü yine. Bunlar çok önemli etkiler yaratıyor piyasalarda. Senin gözlemlediğin kadarıyla sabah saatlerinden bu yana neler oldu tam olarak?
0: Petrolle ilgili hafta sonu bile birçok haber akışı vardı yine. Yani inanılmaz bir bilgi kirliliği diyebilirim, ya da haber akışının çok hızlı bir şekilde değişmesi diyebilirim Didem. İşte buradan gemiler geçiyor mu? Evet, işte Trump buradan gemilerin geçişinin serbest olduğunu söyledi. Devrim muhafızları hayır, biz işte hatta bir iki tane gemiyi, Kıbrıs bandıralı bir tane olmak üzere işte uyardık ve vurmaya yeltendik falan. Bu tarz açıklamalar geldi. Ama şöyle bir zaten trafik verilerine baktığın zaman da işte Axios başka bir yorumda bulunuyor ama hafta sonu en azından gemi geçişlerinin ABD rehberliğinde olduğunu görebiliyoruz. Ama bunun sayılarını tam olarak kestirmek zor. Çünkü zaten bu savaş boyunca da gördüğümüz bir şeydi. Transponderlarını kapatan gemiler de biraz daha burada nasıl diyeyim kör uçuş yaparak gidiyorlardı. Hmm. Hani o Hürmüz'ü geçiş tarafında. Dolayısıyla şu an hala en azından trafik sıfır gibi değil, gözükmüyor. Tabii bugünkü rakamları vesaire alırız tekrar ama tabii bu gerginlik petrolü geçtiğimiz haftanın başında da hatırlarsan işte NATO gerilimiyle birlikte, NATO'da Trump'ın yapmış olduğu konuşmayla birlikte 80 dolar 50 centlere kadar da orada tırmanmıştık Didem. Bu haftanın başında da yine hemen 80 doların altında bir miktarda en azından petrol fiyatlarını görüyoruz. Yani şöyle bir fiyatlamaya aslında baktığın zaman ekrana
1: biraz geri geliyor. Gibi evet, tekrar.
0: Bu arada %5'i de geçti altında. Bugün Brent petrol. Geçti, evet. %5'i de geçti. Oradan biraz daha dönüyor ama günün sonunda yine biz yaklaşık 2 hafta önce 70 dolar seviyelerini test ettiğimizi unutmayalım. Her ne kadar Mart'ın işte ortasında biz 120 dolarları görsek de dolayısıyla oradaki oynaklık devam ediyor. Piyasa fiyatlamalarına geldiğin zaman da tam da petrol ve dolar endeksinin tezahürü bir fiyatlama. Dolar endeksi 101'in üzerinde mi? O zaman tabii diğer varlıkların biraz daha baskı altına alındığı. Japonya işte Maliye Bakanı'nın Katayama'nın açıklamalarını o tarafta yakından takip etmiştik. Japon yenini destekleyici politikaların da gelebileceğine ilişkin. Ama hala Japon yeni geçtiğimiz hafta bir miktar daha değer kazansa da bugün yine 162'nin üzerine doğru geliyor. Piyasalara baktığın zaman hisse senedi piyasalarına zaten Didem şeyi hani hiç söylemiyorum. Tahvili finans merkezinde de konuştuk. Tahvil faizlerinde yine bir satış baskısı. Hani 10 yıllık yine işte yukarılarda kalmaya devam ediyor o tarafta. Ama belki bugün bir parantez açmamı istersen şurayı açabilirim. Çip şirketlerine. Philadelphia yarı iletken endeksini %5 civarında aşağıda görüyoruz bugün. Apple'ın 4.7 trilyon dolar piyasa değerine geldiği ve bugün yeni zirve yaptığı ortamda şimdi paranın biraz daha kayışını ki bunu biraz da sonra detaylandıracağım ama çip şirketlerinde ciddi bir geri çekilme varken son dönemde zaten biz yılın başından bu yana çipten başka bir şey konuşmaz olmuştuk. İşte Nvidia'lar, Microsoft'lar, işte Apple gibi şirketler daha gerisinde kalmıştı. Şimdi biraz daha o çerçeve döner mi yukarı doğru? Her ne kadar bugün işte en son %1,5'lar civarında Nvidia'da aşağıdaydı. Böyle bir karışık fiyatlama da var orada. Ama şunu görebiliyoruz ki bugün biraz daha geçtiğimiz hafta haftalık bazda %1,7 civarında primlenen Nasdaq'ta bugün biraz realizasyon zamanı. Onu da çip şirketleri üzerinden çok sert bir şekilde gerçekleştiğini görüyoruz. Ama çok sert kelimesinde hani onu artık biraz daha göreceli Didem. Yani mesela Kospi'yi sen sabah %7 aşağıda gördüğünde artık çok şaşırıyor musun? Biz artık buraya geldiğimizde çok şaşırmıyoruz. Bunlar normal seviyeler oldu. Hani geçtiğimiz hafta...
1: Öyle ya, her şeye alışmamak lazım ama
0: kesinlikle.
1: Yani
0: bu oynaklık
1: çok da normal değil.
0: Çok devre kesicilerin çalışmadığı gün sayısını artık bakıyoruz. Evet. Yani her gün neredeyse bir devre kesici var o tarafta. Ama değerlemeler de işte aşağı doğru geliyor. Elif anlatmaya çalıştı bugün finans merkezinde. Nasdaq tarafında da çip şirketleri için biraz daha aynı şeyi söyleyebiliriz. Bu şekilde fiyatlama biraz daha yukarı aşağı doğru savruluyor. Biz de bunun yansımalarını sert bir şekilde görüyoruz.
1: Peki, bunlar önemli. Bu arada Amerika'da Nasdaq'tan da bahsediyoruz. %1'lik bir geri çekilme var o tarafta. Artan satış baskısını gözlemliyoruz. Hisse bazlı olarak da hakikaten dikkat çekiyor. Yani SpaceX tekrar halk arz fiyatına döndü, oralara yaklaştı vesaire. Ama bir bütün olarak baktığımızda Erda Gerçek'le konuşuyorduk finans merkezinde. Too big to fail mı acaba ABD borsaları? Çünkü hane halkının varlıkları artık hisse senedi tarafında ağırlık kazanmış durumda, evet. Ve gayrimenkul tarafı düşüşte varlıklar anlamında. Orası biraz enteresan. Bu kadar çok hane halkının hisse exposure'ı varken, pozisyonu varken buralarına kadar müsaade edilir tabiri caizse. Çünkü onun ekonomik etkileri Amerika gibi bir piyasa için çok daha farklı sonuçlar doğuruyor. bizimkiyle uzaktan yakından benzemiyor tabii o açıdan.
0: Daha uzaktan bakalım Didem. 3 yıldır, bu yılı saymıyorum, yukarı doğru gelen bir S&P 500 fiyatlaması var. Tahvili bugün sana gösterdim biraz önce finans merkezinde ama bu momentumdan yararlanmak isteyen ABD hane halkının da biraz daha çoğunluğu artmış gibi gözüküyor. O artık eski gördüğümüz tahvil ve hisse sepet ağırlıklarının görüldüğü o portföylerden biraz daha eser kalmadığını söyleyebilirim. Önümüzdeki süreçte bunun devamını görür müyüz? Orası bir miktar daha tartışılabilir ama burası çok kuvvetli hikaye. Yani şimdi bu hisse senetlerine, bu endekslere şöyle bir karlar, önümüzdeki yıllarda elde edebilecek karlar da çerçevesinde baktığın zaman da orası biraz daha hala şu ralliye rağmen, şu harekete rağmen dinamikliğini korumaya devam ediyor. Bugün hala biz S&P 500'ün yıl içerisinde görmüş olduğu fiyat kazanç oranındaki o çarpan yüksekliğinden biraz daha hala uzaktayız.
1: Evet.
0: Kospi tarafı geri çekiliyor çarpanlar tarafında. Hisselere baktığın zaman da şöyle bir, bu şirketler para kazanmaya devam ediyormuş gibi gözüküyor. Bu çeyrekte de zaten işte yarın bankaları falan alacağız.
1: Aynen, aynen.
0: O beklenmeye devam ediyor yani.
1: Şu içeriye
0: taraftan
1: bir bakalım hızlıca.
0: İçeriye.
1: Çünkü borsayı da kapatıyoruz artık yavaş yavaş. Şimdi bugün destek finans taban oldu. 102 puan zaten negatif etki oradan geliyor.
0: Evet.
1: Hoş yani yukarı çıkarken de zaten en büyük etkiyi destek finans yapıyordu. Dolayısıyla hani buna da şaşırmıyor olması lazım yatırımcıların, izleyicilerin. Aselsan var yine orada. Kaç puan o? 66
0: yani %5'e yakın bir geri çekilme o tarafta. 66 puan.
1: 66.
0: İkisi zaten 170 puana yakın.
1: Evet.
0: Sadece ikisi geri çekiyor. Bunun yanına bir de jeopolitik risk deyince Türk Hava Yolları da geliyor. Sabah da buna çok benzer bir açılış yaptık Zeynep'le. Hı hı. Türk Hava Yolları'nın geri çekildiği %3'ün üzerinde bir ortam var şu anda. 24 puan civarında orası bir negatif destek veriyor. Yani diyelim 64 hissenin geri çekildiği bir ortam, bir gün. Bak, puan bazlı katkılara da baktığın zaman zaten Sasa Polyester dışında işte Odin Solutions gibi, Katılım Evim gibi şirketler bir miktarda en azından endeksteki düşüşü sınırlandırmaya çalışıyor. Ama bugün en azından Ereğli Demir Çelik'te de %2'nin üzerinde böyle bir primleri falan gördük. O taraf biraz daha geri çekiliyor derken sadece 36 hissenin yukarı doğru gelmeye çalıştığı diyeceğim endeksin de 14.000'li seviyelerde tutunmaya çalıştığı bir ortam var. Şimdi bugün tabii piyasa %2'ler civarında da aşağı doğru geldi bir miktar daha. İşte 14.040'lar civarında en düşük seviye 14.033 görüyorum. Evet, 14.033'lerden geri dönüyor. Buralar artık biraz kritik.
1: Tamam. Yani Didem, bu arada Viyop'ta da %3'lük geri çekilme var.
0: Viyop bugün
1: yani,
0: ekstra BIST 30'dan çok daha negatif ayrıştığını söyleyebiliriz.
1: Yani biz içeride spotta %1.6 ama Viyop'ta %3. Yarın tabii bu satış tarafında ve puansal aşağı yönlü baskı yaratan isimler noktasında bir değişiklik olmazsa o zaman 14.000 puan seviyesini herhalde yarın
0: çok doğru bir
1: yakından izliyor olmak gerekecek.
0: Destek finansının tahtasına baktığımda da yani tabanda epey bir emir olduğunu o tarafta gördüm. Aselsan tarafında da en son girmeden baktığımda Bank of America'nın zaten Haziran ayında sana gösterdim.
1: Evet.
0: En çok satılan hisselerden biriydi. Aselsan'da bugün yine Türk Hava Yolları'nda ciddi bir, özür dilerim, Aselsan'da BOFA'nın bir satışı vardı. Orada 5 milyon lotun üzerindeydi.
1: Mehmet çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere.
0: Ederim.
1: Gidelim borsayı kapatalım şimdi, buyurun.

0: BIST 100 endeksi günü %1.60'lık geri çekilmeyle 14.092 puan seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi de 159 milyar lira oldu. Cuma gününün %15 civarı altında bir hacim. Biraz önce zaten detayları Mehmet'le enine boyuna konuştuk. En azından hani piyasa dinamikleri açısından bugün ne olduğunu ifade ettik ama biraz daha fazla detay ve yorum istiyoruz. Bloomberg HT araştırma analistimiz Mehmet Özdemir'in anlattıklarının üstüne Philip Portföy'deyiz. Şimdi Ercan Göçmen karşımızda. Hoş geldin Ercan. İyi haftalar diliyorum.
1: İyi haftalar Didem, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Ercan, şimdi bugün biraz önce Mehmet'le konuşuyorduk ya, hani belli hisse bazlı hareketlilikler var elbette, yani endeksi 14.000 üstünde tutan ama aşağı yönlü baskının da yoğun olduğu bir gün oldu. Böyle başladık haftaya, sence nasıl devam ederiz?
1: Ya aslında biraz endeksten bağımsız da konuşmak gerekiyor bazen Didem. Çünkü 14.000 endekse gelirken, yani bu yıl hangi kağıtlar prim yaptı, hangi kağıtlar endeksi 14.000'e taşıdı diye baktığın zaman çok sınırlı sayıda hisse senedini görüyoruz. Yatırımcıların uzun zamandır portföylerinde olan ya da gerek cirolarıyla gerek karlarıyla yatırımcıların bugüne kadar hep portföylerinde ola gelen birçok hissede bu primi ne yazık ki şu ana kadar göremedik. Az önce zaten bu hisselerin birçoğunu sen yayın sırasında saydın. Dolayısıyla ben biraz daha endeksten bağımsız konuşarak şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de mevcut durumda endekse ya da Borsa İstanbul hisse senedi piyasasına ilginin azalmasındaki temel faktörün yüksek faiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama önümüzdeki dönemde eğer önemli bir jeopolitik risk olmaz ise enflasyon, yıllık enflasyon aşağı doğru seyrini devam ettirecek ve bunun bir sonucu olarak da faizlerde düşme illaki gelecektir. Zaten dikkat edersen bugün jeopolitik risklerin arttığı bir günde de gösterge faizde, tahvil faizinde bir önemli bir çıkış olmadı. Aynı yerde kaldı. Bu faiz yavaş yavaş inmeye devam ettiği sürece bence banka hisseleri başta olmak üzere ilgi artacaktır. Ve diğer taraftan şunu da unutmamak lazım. Türkiye'de yatırım fonlarındaki en önemli payı likit fonlar, yani sadece günlük faize yatıran fonlarda bulunuyor. Eğer onların getirisi azalmaya başladıkça da yatırımcılar biraz daha riskli ürünlere doğru bir kayış yapacak. Dolayısıyla ben cümlemi şöyle toparlayayım. Önemli bir enflasyonda risk olmadığı sürece, bu yeni başlayan enflasyonda aşağı trend devam ettiği sürece faizler aşağı iner. Buna bağlı olarak da önce bankalar, ardından gayrimenkul yatırım şirketleri öncülüğünde endeks yukarı hareketini devam ettirir diye düşünüyorum. Şu anda bulunduğumuz 14.100 tabii geçtiğimiz haftaya bakınca biraz can sıkıcı ama bundan 2-3 hafta önce 13.500'lerdeydik. Ona göre biraz daha ortalama bir yerdeyiz. Dolayısıyla ben açıkçası endeksin 13.500-14.000 desteğinin altına sakacağını, yeni önemli bir haber gelmediği sürece sakacağını hiç düşünmüyorum ve önümüzdeki günlerde banka hisseleri öncülüğünde yükselişin ben devam edeceğini düşünüyorum.
0: Philip Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Göçmen, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Hepinize kolaylıklar diliyorum ve güzel bir hafta olsun temennilerimizle seni uğurluyoruz. Seans notlarını da burada noktalıyoruz efendim. Biraz sonra günden kalanlarda tekrar görüşmek üzere.

0: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
1: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
2: sizin. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Sizi Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
5: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın al.

0: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Londra bugün çok yatay. Hep söylediğim gibi aslında saat 16'dan bu yana artı eksi 5 puan gibi bir aralıkta gidiyor, geliyor. Paris tarafında %0.10'luk bir yükseliş. Frankfurt DAX %0.03'lük çok küçük bir yukarı yönlü pozitif. Ve İtalya'da da %0.23'lük yine mütevazi sayılır bir yükseliş izliyor. ABD borsalarına baktığımızda ise tamamının tüm yani 3 endeksin birden ekside olduğunu görüyoruz. Dow Jones'da %0.17, S&P 500'de %0.35, Nasdaq'ta da %0.82'lik geri çekilmeler var. ABD tahvillerinde de artan miktarda satışlar var diyorduk. O satışlar yine devam ediyor ama 17.45'ten bu yana çok değişmedi, onu söyleyebiliriz. ABD 10 yıllık tahvilde getiri bu dakikalarda 4.59-34'te, 5 yıllık 4.34-38 seviyesinde ve 2 yıllık tahvilde de getiri 4.24-37'ye işaret ediyor. Ve son ekranımız MTI ile Bitcoin ekranı. İşte bu taraf biraz hareketlendi bugün. Her zaman olduğu gibi yine Trump'ın açıklamaları vardı. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı tekrar tesis ettiklerine, etmek üzere olduklarına ve oradan geçen gemilerden %20 oranında pay alacaklarına ilişkin, İran olsa da olmasa da burası açık kalacak diyen Trump'ın ardından 80 dolara doğru yeniden bir yükseliş gördük. 79 dolar 57 centteyiz şu anda, %4.68'lik bir yükseliş var. ABD tipi ham petrolde de %4.68'lik bir yükseliş, 74 dolar 75 centten geçiyor işlemler. Bu arada kabine çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamalar yapıyor. Der ki Sayın Trump'ın 17 yıl sonra Türkiye'ye yaptığı ziyaret fevkalade anlamlıydı. Buradan gelen açıklamaları takip ediyoruz ve sizlerle paylaşacağız. Hatta açıklamaları bizzat Cumhurbaşkanı'ndan dinleyelim şimdi. Buyurun.
2: 12.5'a indirdik. İhracatçılara sunduğumuz reskont kredilerinin hacmini günlük 5 milyar liraya yükselttik. İstihdam koruma programı kapsamında istihdam başına aylık 3.500 lira destek ödemesi yapıyoruz. Bu sayede 900 bin istihdamı koruma altına aldık. Tüm imalat sektörlerimiz için devreye aldığımız 100 milyar liralık kredi paketi sanayicilerimizin finansmana erişimine ilave bir destek oldu. Bu olumlu seyri hızlandırmak için şimdi yeni bir adım atarak yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Kriterleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından ilan edilecek bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Sanayicilerimizin sadece yeni yatırımları için değil, işletme sermayesi noktasında da uygun koşullu finansmana erişim imkanını güçlendiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha İmalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Program paydaşı bankalardan piyasa koşullarından daha cazip olan 6 ay ana para ödemesiz 36 aya kadar vadeli kredilerden 12 puanlık maliyetini hükümet olarak biz karşılıyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz. Sanayi sektörümüze ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Bu düşüncelerle kabine toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri tekrar hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle yatırım taahhütlü avans kredisi program bütçesinin de 750 milyar liraya çıkarıldığına dair açıklamalarını dinledik. Bu ve diğer açıklamalar şüphesiz iş dünyasında, sanayiciler noktasında da önemli. 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış bulunuyoruz dedi. Son dakikaları da sizlerle paylaşmış olduk. Biraz önce rakamları da verdik ama o son ekranımızı bir kez daha rica edeceğim. MTI ve Bitcoin ekranı tam oradaydık. Petrol tarafındaki yukarı yönlü hareketten bahsettim zaten. Trump'ın açıklamalarıyla birlikte yeniden Brent'te 80'e doğru bir hamle olmuştu. Ama yanı sıra Bitcoin'de %2.22'lik bir geri çekilme var. 62.737 dolardan geçiyor işlemler. 200 günlük ortalamayı test ettiği bir işlem gününü görüyoruz Bitcoin'de. Spot'ta gümüş 58'e çok yaklaştı artık. %3'ü aştı oradaki geri çekilme. 58 dolar 6 sentteyiz. Ve spot altında da %2,5'luk bir kayıp var. 4000 doların tekrar gözlenmeye başlandığı bir seviyede, 4015 dolar seviyesinde gerçekleşiyor işlemler bu dakikalarda. Rakamları böylelikle toparlamış ve tamamlamış olalım ve buradan gidelim info yatırıma. Yatırım uzmanı Serdar Karakaş telefon hattımızda. Serdar, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın bugün?
3: Hoş bulduk. Merhabalar Didem Hanım. Yani bugünlerde özellikle iyiyiz diyebilmek için biraz geç. Hani kötüyüz diyebilmek için de henüz erken olduğumuz günlerden geçtiğimizi söyleyebilirim maalesef.
1: Karmaşık duygular yani. Yalnız değilsiniz. Yalnız değilsiniz Serdar. ama nasıl tabii yorumlamak lazım? Özellikle benim dikkatimi çeken, hani 14 bin puan seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışan bir piyasa ama dinamiklerine baktığımızda buraya eğer bir itici güç, bir katalist gelmezse o zaman hani bu seviyeler ne kadar korunabilir? O soru aklıma geliyor. Var mıdır bu hafta için bir katalist oluşturabilecek bir gelişme? Bir yandan jeopolitik riskleri takip ediyoruz. Öyle pek de durulmuyor gibi sanki Trump sağ olsun. Ama bir de Cuma günü bir değerlendirme raporu bekliyoruz Fitch'ten. Dolayısıyla İki tarafta acaba bir sürpriz olabilir mi? Ne dersin?
3: Sürpriz olabilir mi konusunu biraz daha hani nötr olarak tam takip ettiğimizi söyleyebiliriz ama daha çok işte bu jeopolitik gelişmeler, keza hani petrolde şu an için beklentimiz dahilinde ilerlediğimiz bir süreçteyiz. Yani 70 dolara indikten sonra zaten Brent'teki soğumanın 70-80 dolar arasında gidip gelen volatil bir seviyede bir soğuma bekliyorduk. O yüzden 80 doların üzerinde kalıcı kapanışlar yapmadığımız sürece orayı biraz daha nötr olaraktan izlediğimizi söyleyebiliriz şu an için. Ama bizim yukarı yönlü gidebilmemiz için henüz bir haber akışı yok. Yani asıl bizim orada kalıcı bir hareketi, kalıcı bir trendi konuşabilmemiz için arkada sağlam bir haber akışımızın olması gerekiyor. O da tamamıyla enflasyon ve faiz tarafının olumlu, sağlıklı bir şekilde işlemesinden geçiyor katalizörümüz daha çok. Ve o yüzden de 23'ünde yapılacak olan Merkez Bankası toplantısı ve haftalık repoya tekrardan dönebilme sürecimiz özellikle bizi şu an için çok etkilediğini söyleyebilirim. Hatta burada işte 14.100, 13.900 gibi yakın destek, yukarıda da 14.350 ve 14.600 yakın dirençleri takip ediyoruz. Biraz yatayda bir fiyatlarımız var. Yavaş yavaş bilanço sezonuna giriyoruz. Bilançoları almaya başlayacağız ama orada da zaten ikinci çeyrek beklentilerimiz çok iyi olmadığından dolayı ve diğer taraftan da bunların fiyatların içerisine geçtiğini düşündüğümüzden dolayı biraz daha 23'ünden sonraki süreçte oradan gelecek sinyallerle beraber yön arayışımız sonuçlanacağı ve daha net bir şekilde konuşabileceğimiz bir döneme geçebileceğimizi düşünüyoruz. Bundan sonra da daha çok beklentileri satın alabileceğimiz bir yöne doğru evriliriz diye düşünüyoruz. Ama bir diğer yandan da gözümüz kulağımız tamamıyla Amerika'daki bilanço sezonunda. Çünkü en kritik sezon olduğunu düşünüyoruz. Orada işte finanstır, işte sağlıktır, enerji tarafı olsun.

0: ve diğer bilançoları heba edebilecek bir sürece geçebilir diye düşünüyoruz. O yüzden hem içeride enflasyon faizi ve İran tarafını izlerken diğer taraftan da kıtanın diğer ucundaki Amerika'nın bilançolarına baktığımızı söyleyebilirim.
1: Serdar Karakaş, çok teşekkür ediyorum bu yorum için. Kolaylıklar diliyorum hepinize. Buradan şimdi Londra'ya gidiyoruz. Hemen Bloomberg HT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu bizlerle birlikte. Tekrar merhaba Ceren, hoş geldin. Avrupa tarafındaki gelişmeleri ve fiyatlamaları senden dinleyelim.
2: Merhabalar Didem. Evet, bugün teknoloji hisselerindeki gerilemenin yüksek petrol fiyatlarından destek bulan enerji sektöründeki yükselişle dengelendiğini gördük ve Avrupa endeksleri kapanışta yatay seyirde kapanmış oldu. ABD ile İran'ın gece boyunca karşılıklı saldırılar düzenlemesinin ardından Brent petrolün varilinde yükseliş hızlandı. 79 dolara tırmandı Brent petrolün varili, %4'ün üzerinde yükselişte. Doğalgaz fiyatlarına baktığımız zaman doğalgaz fiyatları %6'yı aşan yükselişle 51 euro megawatt saat seviyesiyle 20 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Trump'tan gelen açıklamalar aslında bir miktar daha piyasalarda yükselişte etkili oldu. Çünkü Trump İran ablukasını yeniden başlattığını açıkladı. Ayrıca ABD'nin gemilere güvenlik sağlama maliyetini karşılamak amacıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm yüklerin değeri üzerinden %20 oranında geri ödeme talep edeceğini söyledi. Bugün teknoloji sektörü negatif ayrışan taraftaydı. Fakat kapanışa yakın kayıpların bir kısmını silme eğiliminde olduğunu gördük. Sabah saatlerinde SK Hynix hisselerinin rekor %17 oranında gerilemesiyle Asya borsasında teknoloji tarafı da endeksin gerisine kaldı ve özellikle sektördeki değerlemelerin aşırı yükselmiş olabileceğine ilişkin kaygıları arttırdı. ASML ve Infineon Technologies gibi çip hisselerinde satışlar vardı. Gösterge endeksi en çok aşağı çeken hisseler arasına yer aldı. Bu hafta çarşamba günü ASML'in bilançosunu takip edeceğiz. Bilançosundan gelecek sonuçlar oldukça önemli olacak piyasalar açısından. Tabii haftaya sakin başlangıç hisse senedi piyasalarındaki bu dalgalı seyrin devamını işaret etti. Stoxx 600 endeksi geçtiğimiz hafta ABD-İran geriliminin enflasyonu artıracağı endişeleriyle %1.8 oranında düşmüş ve 5 haftanın ilk haftalık kaybını kaydetmişti. Diğer tarafta bu hafta tabii gözler ikinci çeyrek bilançolarında olacak. Aynı zamanda lüks tüketim devlerinden gelecek bilançoları da takip edeceğiz. Burberry Group ile Richmond gibi lüks tüketim şirketlerinin sonuçlarında olacak gözler. Diğer tarafta haber akışına baktığımız zaman Avrupa'nın en büyük otomotiv üreticisi Volkswagen tarihinin en kapsamlı yeniden yapılanma planlarından birine hazırlanıyor. Şirketin üst yöneticisi Blum yaptığı açıklamada maliyetleri düşürmek amacıyla dünya genelinde 50 bin kişilik ek istihdam azaltımının gündemde olduğunu ifade etti. Volkswagen'in genel giderlerinin rakiplerinden yaklaşık %20 daha yüksek olduğunu söyledi. Fabrikalardaki atıl kapasitenin azaltılması ve şirket yapısının sürdürülebilir hale getirilmesi için radikal adımlara ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Halen şu anda dünya genelinde tabii 657 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor şirket. Yeni planın hayata geçmesi halinde 2024 yılına başlatılan tasarruf programındaki işten çıkarma hedefi yaklaşık iki katına çıkmış olacak. Tabii plan henüz yönetim kuruluna onay almış değil. Sendikalar ve işçi temsilcileri kapsamlı işten çıkarma planına şu anda sert şekilde karşı çıkıyorlar. Almanya'daki 4 fabrikanın kapatabileceği konusu da gündeme gelmiş durumda. Blum ise fabrika kapatmaktan daha akılcı seçenekler bulunabileceğini savundu. Fakat tabii günün sonunda şirketin fabrika kapatmaktan da başka bir çıkış yolunun olmadığı yönündeki yorumlar da dikkat çekiyor diyebiliriz Didem.
1: Ceren, çok teşekkür ediyorum. Sana da kolaylıklar diliyorum ve hemen stüdyoya dönüyoruz. Ekonomist Vedat Özdan'la birlikteyiz her pazartesi olduğu gibi. Vedat Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
3: Gayet iyiyim, sağ olun.
1: Yine böyle çok hareketli, dünya kadar Trump, içinde Trump geçen cümle kurduğumuz bir gün yaşıyoruz. Hemen aslında oradan başlayalım istiyorum ben. Biraz o gündemi bir toparlayalım. Ne oluyor şimdi son durumda? Yani Hürmüz Boğazı'nda yeniden ablukayı tesis ediyoruz. Oradan geçen gemiler bize %20 pay ödeyecek dedi Trump. Yani bunlar anlaşmanın bir parçası mıydı? Değildi sanki.
3: Şöyle, anlaşmada aslında Hürmüz Boğazı'nın kontrolü ve geçiş güzergahı ile ilgili muğlaklık var. Evet. İran sadece şeyi söylemiş, yani boğazdan geçen ticari gemilerin güvenliği

0: sağlamak için elimizden geleni en iyisini yapacağız. 60 gün süreyle de geçiş ücreti almayacağız diye. Fakat şöyle bir durum var. Körfez'in kuzey rotası var, bir de güney rotası var. Birbirine rakip iki rota. Şimdi Amerika güney rotasından ticari gemileri geçirmeye çalışıyor. Onlara da gardiyanlık yapıyor bugünkü tabiriyle. Kuzeyden geçişlerde de yani geçmek isteyenler İran'dan izin alarak geçmesi gerekiyor. Fakat Amerika'nın bu tavrını İran anlaşmaya mutabakat saptına aykırı diyor. Yani orada güzergah belirtilmedi, Hürmüz Boğazı konuşuldu. Dolayısıyla güneyden geçen ticari gemileri taciz ediyor aslında. Bullying dedikleri zorbalık kategorisine benim artık son. Biliyorsunuz İran konusunda çok şeyim. Pozitif ayrımcılık yapıyorum.
1: Evet ama fakat, mesela Hürmüz Boğazı geneli için bir ifade varsa anlaşmada İran o konuda haksız durumda mı? Yani farklı çok, rotalar ama aynı boğaz.
0: Ama yani Umman'ın kara suları içerisinde. Umman'ın kara suları içerisinden geçen gemileri Güney Kıbrıs bandıralı bir gemiyi vurdu insansız hava araçlarıyla. Yani yoluna devam edelim. Makine dairesi yanmış, bir mürettebat kayıp falan. Anlaşmada açık hüküm yok. ABD çok masum değil. Onlar da fiili durum yaratarak aslında bir an önce imza at şuna falan deyip hani yolda kervan düzülür mantığıyla fiili durum yaratıp orada aslında İran devrim muhafızlarının o konudaki hassasiyetini zaman içerisinde etkisi hale getirip eskiye dönme ümidiyle yapıyor. İran devrim muhafızları da yani içeride çok büyük bir şey var. Hani cenaze merasimi halen devam ediyor ve intikam sloganları atılıyor, öfke var. Direnme talep ediyor İran halkı. Dolayısıyla orada şimdi yani bu savaşla ilgili en büyük çıktı beklenen noktadaki inisiyatifini, nüfuzunu azaltacak İran'ın hareketlere taviz vermek istemiyor. O zaman niye anlaşıyoruz diye. Zaten nükleerle ilgili de yani o taviz verme cesur açıklamaları sürekli yeniliyor Trump. Oraya iş gelmedi bile. Dolayısıyla burada hani küresel ekonomiye petrol fiyatları üzerinden ABD tahvil faizi yükselmesi üzerinden sadece Netanyahu'nun seçimlerde işini zorlaştırmak, Trump'ın Kasım seçimlerinde işini zorlaştırmanın ötesinde küresel ekonomiyi de sıkıştırıyor. ABD ekonomisini de sıkıştırarak daha tavizkar bir müzakere zemini yaratmaya çalışıyor. Şimdi Trump da el yükseltmiş gördüğüm kadarıyla. Sabah yani ABD'de henüz sabah olmamıştı. Bizim sabah varken orada geceydi. Yorumlarda ablukayı tekrar uygulamaya tesis ederse petrol fiyatları daha da yükselir diye yorumlar vardı. Şimdilik sadece yaptırımlarla ilgili muafiyeti kaldırdık diye tekrar yaptırımlar tesis edildi. O günlük 1,5 milyon varil petrol çıkışı İran'ın bunu engeller diye yorumlar yapılıyordu. Fakat şimdi Hürmüz'ün tamamı kapalı diye bir açıklama yapıyor. ABD tarafı da açık diyor. Çok büyük ihtimalle ABD tarafı Umman tarafından geçişler. Yani oralarda biz varız, geçmek isteyen geçebilir diyor. Onlar da tehdit ediyorlar. Yani kuzeyden geçirmiyoruz ama güneyden geçenleri de vurabiliriz anlamına fiili olarak gelen bir durum var. Başa dönülüp bu müzakere mutabakat zaptı meselesiyle ilgili dönülebilir mi? Çok görünmüyor. Fakat Umman'ın şöyle bir teklifi var. Biz de daha önce konuştuk, Boğaz'dan geçmek isteyenler hani seyri sefer özgürlüğü ve güvenliği çerçevesinde isterlerse sahil güvenlik refakatinde geçebiliyorlar. Çarpma, yanma ya da karaya oturma türü bir risk almadan Boğaz'dan geçebiliyorlar. Buna benzer zorunlu olmayan ama tanker sahiplerinin, şirketlerin ödemek isteyebileceği bir ücretle bu işi bağlayalım diyor Umman. İngiltere ve Fransa da buna yakın gibi görünüyor. %20 pay almak Trump'ın anlaşma zeminine tekrar gönderme hamlesi olarak okumak

0: lazım. Çok tutarı olmayan bir şey ifade.
1: Pekala. Şimdi NATO zirvesinde geride bıraktık. İşte Trump'ın 17 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelmesinin de çok önemli olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında. Biraz geçen işte Cuma günü Fatih Karahan'ın mesajları vardı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bu açıklamalar. Bir bütün olarak böyle baktığımızda nasıl bir okuma yapmak lazım Vedat Bey?
0: Yani bir IMF'in de raporu oldu. O da
1: Evet, o
0: büyümeyi
1: da
0: değil
1: doğru.
0: mi? Cari açık geldi, Fitch var falan. Böyle bir hakikaten bir perspektife oturtmak gerekiyor şeyle beraber. Bu Hürmüz Boğazı'nda olup bitenle bağlantılı olarak. Borsamız neden bu kadar reaktif onu da anlamak zor. Ama herhalde bu MSCI ile ilgili uyarılara Dow Jones da katıldı. Yani bu pay sahipliği, fiil dolaşım oranı ile ilgili düzeltme aksiyon alınıyor mu? Orayla ilgili muhtemelen pasif fonlarda satışlar var, özellikle bankalarda. Dolayısıyla herkesten daha reaktif bir borsamız var. Orayı da herhalde
1: Bugün
0: SPK,
1: negatif ayrıştığımız bir borsa var. Doğru.
0: yani SPK da herhalde onunla ilgili çalışmaları yapıyordur ve bir an önce sonuçlandırır diye ümit ediyoruz. Çünkü bir de Fitch var Cuma günü. Yani bu işte muhtemelen. Yani sermaye çıkışı netice itibariyle yani 11 Nisan'daki değerlendirmelerini birazdan açarım. O
1: Yani
0: açıdan önemli.
1: Fitch'ten aslında pek fazla bir beklentisi yok piyasanın ama zaten konjonktürde pozitif bir beklentiye çok müsait değil eğer SPK gerekli adımları atmazsa diye mi anlıyorum?
0: Bence SPK'nın gerekli adımları atması lazım. Yani Fitch'in şimdi 11 Nisan'daki değerlendirmesinde işte büyüme oranını yukarıya çekmişti. Ben IMF'i niye gündeme getirdim? Büyüme oranını o da 3.4'ten 2.9'a aşağıya çekti.
1: Evet.
0: Enflasyon hedefi %27. Karahan %30, 31, 32'lerdeyiz. Aşağıya doğru hizmet enflasyonda şey başladı, katılık azaldı diye açıklama yaptı. Oradan başkan yardımcısının biraz daha şey temkinli konuştuğuna dair işte bir takım toplantıya katılan yatırım bankalarının kaynaklı görüşler, haberler de yapıldı. Yani kira ve eğitim enflasyonu kaynaklı hizmet enflasyonu ama mal enflasyonunda riskler yukarıya. Yani Fitch'in BB eksi olan notumuzu pozitiften durağına çekmesinin en önemli nedeni savaş nedeniyle Merkez Bankası'nın döviz rezervlerindeki azalmaydı. Yani 50-55 milyar dolar Nisan ayında döviz sattık biz TL'yi müdafaa için. Fakat şeyin olumlu yönler de vurgulanıyordu. İşte her koşulda dış finansmana erişimde hiç problem yaşamamış olmak, bankaların güçlü olması, özel sektörün istekli olması, şu bu. Bunlar pozitif yönlerdi. Hani bu dış borç biraz vurgu yapılmış oraya ama kamu borcunun düşük olması. Bunlar bizim pozitif yanlarımızı. Bunlar muhafaza ediyoruz. Şimdi finansal koşulların sıkı olduğunu halen, toplantı bazlı enflasyon görünümüne bağlı olarak karar alacaklarını, para politikasında sıkı duruşun devam edeceği mesajlarını vermiş bir Merkez Bankası başkanı var. Bir
1: Başkanım.
0: önceki savaş nedeniyle de bayağı ciddi bir faiz artışı yapmış bir Merkez Bankası var. Yani gördüğüm kadarıyla hani bir kararlılık mesajı var. İşte JP Morgan yaptığı toplantıdaki ifadeleri bana göre biraz taraflı okumayla sadece bir tane yatırım bankasının oradaki toplantı katılımcısının görüşlerine dayanarak yorumlamak çok doğru değil. Çok açık bir şekilde şeyi söylüyorlar. Yani tamam enflasyonda katılık var, mal enflasyonda yukarıya doğru riskler var, kredi koşulları sıkı, finansal koşullar sıkı. Nitekim zaten şeyden de İstanbul Ticaret Odası'ndan, Sanayi Odası'ndan, iş dünyasından yani faiz indirimi beklentileri gelmeye başladı. Zaten şeyde kapasite kullanım oranı hakikaten diplerde, tarihi diplerde, yani onu Karahan da vurgulamış.

0: 74.4. Yani bizim normal kapasite kullanım oranı uzun vadeli yani 4-4.5'luk büyüme oranında %77-%78 oluyor. Yani ekonomide yavaşlama var, bu pozitif bir şey. Şeye baktım, bizim Nisan ayında Fitch hani durağından durağına çekerken ki TCMM Merkez Bankası şeyine, rezervlerine baktım. Orada hani net rezervler 50-54 milyar dolar gibi bir şey. Şimdi de 3 aşağı 5 yukarı aynı değil. Aynı. Yani 50-54 milyar dolar. Net yani swaplar hariç net rezervler 4 milyar dolar Nisan ayına göre, yani Fitch'in o kararına göre daha yüksek şu anda. Dolayısıyla bir rezervlerde kötüleşme yok. Para politikası sıkı. Finansal koşullar sıkı. Enflasyon Haziran ayında aşağıya gelmiş. Yani şu son Hürmüz çatışması olmasa, petrol fiyatlarındaki yükselme olmasa, normal koşullarda ben şey diyebilirdim yani.
1: Görünümde bir düzeltme olabilir.
0: Neden çevirmesine? Bir de bu MSCI ve Dow Jones falan uyarıları, yani onlar hakikaten elle tutulur şeyler değil. Yani hiç, gerçi fazla ayrıntıya girmeyeyim. Yani onların düzeltilmesi lazım, aksiyon alınması lazım. Zamanda da doğru gözetim ve kontrol işi yapılması lazım. Yani bu hakikaten fonlar üzerinden yapılan işlemlerin daha dikkatli incelenmesi lazım. Çünkü sermaye çıkışı Merkez Bankası'nın rezerv kaybı demek. Yani senin önünde bir cuma günü, yani şu Trump açıklaması, savaş olmasa pozitif hedefleyen, görünümü pozitife çıkarmayı hedefleyen bir para politikası duruşu var. Temkinli bir duruş var. Objektif de bir duruş var. Yani buraya destek olunması lazım. Şeyin cari açık...
1: Evet, bir... o da bugün geldi.
0: Evet.
1: Onunla da ilgili tabii yine bir yorum isteyeceğim. Çünkü hani 1,5 milyar lira düzeyinde geldi cari açık.
0: Keşke
1: 1 milyar.
0: Lira. Keşke ay, lira
1: dolar.
0: Olsun.
1: Keşke lira. Ay vallahi tamam, doğru.
0: Evet.
1: Keşke lira olsun. Peki 1,5 milyar dolar. 1 milyar dolarlık bir beklenti vardı. Evet. Konuştuk tabii gün boyunca ama burada özellikle dikkat çekmek istediğiniz bir husus var mıdır?
0: Yani dış ticaret açığı 4,3 milyar dolar. O ithalat, enerji kaynaklı. Yani enerji ve altını düştüğümüz zaman aslında 3,6 gibi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. 3,7 milyar dolar. Fazla var.
1: Keşke TL olsa.
0: Evet, TL olsa. ben de
1: peki.
0: Aynı şeye düşüyordum. Dolayısıyla hani şeyde, cari açıkta bir bozulma yok aslında. Hı-hı. Ekonomi yavaşlıyor. Cari açıkta hem Nisan'a göre hem de geçen senenin Mayıs ayına göre o kadar da yükselmemiş. Yani böyle bir kötüye gidiş yok. Normal koşullarda bana göre yani cuma günü pozitife çıkarılacak bir gidişat olabilirdi. Bu savaş tekrar, çatışma tekrar başlamasaydı.
1: Ya her biraz da bir yani, şey yaşanıyor Vedat Bey. Bunun çözümü var mı?
0: Çözümü yani ABD'nin şeyi, İran devrim muhafızlarını ve Netanyahu'nun Trump'ı böyle yani sanki aynı şeyi istemeye başladılar gibi bir noktaya geldiler. İkisi de yani savaş olsun, biz bu hem ABD'den hem şeyden, İsrail'den intikamımızı alalım, Körfez'den ABD ve İsrail elini çeksin ve tamamen bizim kontrolümüze geçsin istiyorlar. Para kazanalım, zenginleşelim ve geçmişi unutturalım ve tekrar bölgedeki nüfuzumuz devam etsin, Hizbullah bilmem ne falan üzerinden. Yani bunun da kabul edilebilir bir tarafı yok doğrusu.
1: Pekala, ekonomist Vedat Özden, çok teşekkür ediyorum. Her zaman bir keyif, haftaya görüşmek üzere diyelim. Günden kalanların da sonuna geldik efendim. Yarın saat 16'da Finans Merkezi'nde ilk olarak tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tami de çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma.
2: Tommy dersin. Tommy. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tommy.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tommy.
4: Tommy uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tommy. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tommy bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Evde huzurla. Yolda güvenle. İşte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
7: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg TT ekranlarından herkese merhabalar efendim ve cemaat. Ben yeni bir gelişmeyle başlayacağız yayınımıza. Yeni finansman programını açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Detayları sorarak, görüş olarak programımızın ilk bölümüne başlayacağız. Ardından Info Yatırım Varlık Yönetimi Direktörü Tolga Erkan bizimle birlikte olacak. Biliyorsunuz ki Hürmüz cephesinde tekrardan bir gerilim hattı üzerindeyiz. Dolayısıyla başta petrol fiyatları olmak üzere piyasalarda ciddi bir volatilite olduğunu görüyoruz ki biz Borsa İstanbul tarafında da düşüşlerle kapattık haftanın ilk işlem gününü. Detayları konuşuyor olacağız. İkinci bölümde Kıta Logistics Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Eldener bizimle birlikte olacak. Navlun piyasasını konuşacağız ve son gelinen noktada burada görünüm ne diye soruyor olacağız kendisine ve son bölümde petrol ve doğalgaz uzmanı Doktor Zeynep Elif Yıldızer bizimle birlikte olacak. Hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları efendim 60 dakika başlıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile görüşerek dış ticaret verileri, ihracat, ithalat ve küresel ekonomide yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Küresel Yatırım Bankası JP Morgan, Orta Doğu'daki çatışmaların Türkiye'nin makroekonomik dengelerini sarsmasının ardından en kötünün geride kalmış olabileceğini belirtti. Banka, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinde temkinli olması ve yüksek reel faiz politikasını koruması gerektiğini vurguladı. ABD, İran saldırılarına yeniden başlarken İran, ABD ile mutabakat saptının kriz aşamasında olduğunu belirtti. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin paralel rotalarının da risk altında olduğu uyarısında bulundu. Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz diyen ABD Başkanı Donald Trump, eğer Hürmüz Boğazı'nı işletirsek ABD'ye ödeme yapılacak, boğazın koruyucusu olacağız ifadelerine yer verdi.

0: Sanayici Adnan Dalga Kıran bizimle birlikte. Hoş geldiniz Adnan Bey yayınımıza. Adnan Bey duyabiliyor musunuz benim? Evet, Adnan Bey'e tekrardan bağlanmaya çalışacağız. Ben o sırada son gelişmeyi aktarayım sizlere. Cumhurbaşkanı Erdoğan hayata geçirdiğimiz yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz dedi. Adnan Bey, beni duyabiliyorsanız tekrardan sizinleyiz.
1: Duyuyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yeni bir finansman paketi açıklandı. Program bütçesi 750 milyar liraya çıkartıyoruz söylemleri var. Ve toplam olarak iki program sayesinde imalat sanayi için 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin de önünün açılmış olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu kabine sonrası konuşmasında. Neler söylersiniz, nasıl değerlendirirsiniz? Sizce de sıkça konuşuyoruz aslında kredi tarafındaki zorlukları ve sanayicinin beklentilerini. Dolayısıyla bu paket bir miktar, bir nebze olsa nefes aldırır mı sanayiciye, ne dersiniz?
1: Evet, şöyle konuyu aslında iki şeye ayırırsak, birincisi Türkiye'de sanayi şirketlerinin şu anda çektiği sıkıntıları atlatmalarını sağlamak. İkincisi de Türkiye'nin sürekli tabii yatırımlara ihtiyacı var. Bu yatırımların önünü açmak. Bu geniş bir ekosistem olduğunu hepimiz biliyoruz. Şu anda açıklanan kredi miktarları da azımsanacak miktar değil. Bunun bir kısmı yatırım ve diğer kısımların da işletmelerin finansmanı için. Bu bir finansman genişlemesi anlamına da geliyor. Ve buna da piyasaların ihtiyacı var. 1 trilyon lira da çok çok önemli bir rakam. Eğer bunlarla gerçek manada yatırımlar gerçekleşirse ve piyasaya bu paralar da girerse sanayide çok çok önemli yatırım olur. Ama tabii sadece bununla da sınırlandırmamak lazım. Türkiye'de sanayinin, yani üretimdeki rekabet gücünü gerileten unsurları da hesaba katmamız lazım. Bu rekabet gücümüz eğer azalmışsa, yani ne kadar uzun vadeli ya da uygun kredi verirseniz verin, burada yatırım oluşturmak o kadar kolay olmaz. Eğer işin bu yönüyle de bir takım başarılar sağlanırsa, Türk sanayisindeki bu sıkıntılı süreçte bunlar, bu tedbirler sanayi için çok önemli olabilir.
0: Dediğim gibi, kur gibi unsurlardan mı bahsediyorsunuz, rekabet gücünün aslında zedelenmesine sebep olan derken?
1: Sadece kurdan bahsetmiyorum. Türkiye'nin problemini sadece bir kur meselesi olarak, tek başına bir kur meselesi olarak görürsek yanılmış oluruz. Bu hem içerideki gelişmeler hem de dış dünyadaki gelişmeleri birlikte okumamız gereken bir durum. Yani bu hangi anlama geliyor? Mesela içinde bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde Uzak Doğu'nun büyük ölçeklerle ve çok stratejik şekilde üretimini rekabetçi hale getirmesi sadece Türkiye için değil, Avrupa için de, Amerika için de, dünyanın diğer gelişmiş ülkeleri için de bir sorun teşkil ediyor ki Amerika'nın biliyorsunuz gümrük vergilerine artırma gibi bir yola girdi. Hatta şu anda bizde de gümrük vergilerini artırmak gibi bir takım çalışmalar var. Keza Avrupa'da Avrupa malı kavramı var. Yani dünyada rekabetin koşulları değişiyor. Pek çok şey sayabiliriz ama şu anda kısıtlı vakitte onlara girmek istemiyorum. Ama içeriye dönünce de içerideki en büyük problemimiz nedir diyorsanız, o da şudur. Yani bizim iş gücü maliyetleri ve diğer unsurlar, faaliyet giderleri Fransa ve İspanya seviyesini geçmiş olması olarak gösterebiliriz. Yani bütün bu kredi paketleri gerçekten önemli ve gerekli. Ama bunun yanı sıra da bu rekabet gücündeki sıkıntılı durumu da mutlaka hafifletmemiz, rahatlatmamız gerekiyor. Belki de burada bunu rahatlatamıyorsak, işte burada bir teşvik ve destek mekanizmasını harekete geçirmek gerekir. Yani bu ekosistemde bu rahatlamayı sağlayamıyorsak, o zaman bazı teşvik modelleri, yani Türkiye'deki sanayicinin rekabet gücünü artıracak, yeniden oyuna dönmesini sağlayacak takım teşvik modelleri oluşturmamız gerekir. Keza sadece kur meselesi üzerine durursak, yani kurun %20-30 artırdığımız zaman biz de olacakları biliyoruz. O zaman da satın alma gücündeki problemlerden dolayı da çalışanlarda ciddi problemler çıkacaktır. Bizim rekabetteki iş gücü maliyetlerinin çok çok yüksek olmuşunu, Avrupa'daki pek çok ülkeye geçmiş olmasını, Fransa gibi, İspanya gibi, bunu sadece sadece kura dokunarak çözemeyeceğimizi söyleyebilirim. Ama Türk lirasının şu anda olması gerekenden çok daha değerli olması da sorunlardan biri olarak görebiliriz. Bunu tek sorun olarak görürsek de açıkçası yine yanılmış oluruz. Başka bir dünya geliyor. O başka dünyanın işte satış, üretim şekilleri, yani ne üreteceğimizden daha çok nasıl üreteceğimiz konusuna odaklanmamız gerekiyor. Yani evet, iş gücü maliyetleri yükselmişse o zaman otomasyon ve dijitalleşmeyi çok öne çıkarmamız gerekiyor. O zaman bu otomasyon ve dijitalleşme dediğimiz zaman bu konuda eksik olan şirketlerin bu konuya ciddi yatırım yapmaları anlamına geliyor. O zaman bu işte şu anda şirketlerin en iyi ihtimalle kar elde edemediği bir dönemde de bu yatırımları gerçekleştirmeleri öyle kolay görünmüyor. Öyleyse mesela bu alanda dijitalleşme ve otomasyon alanında hem teşvik hem de uygun krediler, uzun vadeli uzun kredilendirmeler gibi bir takım çözümler de üretmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Adnan Bey, çok çok teşekkür ediyorum. Dışarıdaydınız da vaktinizi ayırdınız. Çok teşekkürler.
1: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ve bir yorum daha almak istiyoruz. Türkiye Makine Federasyonu İstişare Konseyi Başkanı Adnan Dalgakıran'ın ardından Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç bizimle birlikte. Ahmet Bey, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ahmet Bey, biraz önce açıklanan yeni finansman modeli üzerinden yorum almak istiyorum sizden de. Toplama baktığınızda 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önü açılmış oluyor der Cumhurbaşkanı Erdoğan. Nasıl değerlendirirsiniz?
2: Evet, çok teşekkür ediyorum. Bizim hani hep şunu söylüyorduk, 481 tane imalatçı firmamızın ana sorunlarından bir tanesi finansmandı, finansmana erişimdi. Finansmanın Türkiye'de pahalı olması ve bu hem uluslararası pazarlarda rekabet gücümüzü kırıyordu, hem ithal mala karşı bizim zayıf düşürüyordu. Aynı zamanda da bazı yapmamız gereken bu dönüşümleri, imalat sektörünün dönüşümü için yeterince kaynak sağlayamıyorduk. Dolayısıyla yatırım kaldığı bu avans kredisi kapsamındaki 750 milyarlık bütçe şeyi, kredi miktarını önemli buluyoruz. Sanırım daha önce 300 milyar dolar civarındaydı bu. Yaklaşık 2,5 kat bir artış sağlıyoruz. 750 milyar dolar gerçekten avantaj sağlıyor. Tabii şartlarına da bakmak lazım. Yani nasıl bir bu kredinin kullanma şartlarını da göz önünde bulundurmak lazım. İkinci olarak da özellikle 250 milyar dolarlık da imalat sektörüne yönelik olarak hazırlanan bütçe de çok olumlu. Çünkü biz hep şunu söylüyoruz, imalat sektörü rekabetçiliğimizi kaybediyoruz. İmalat sektörü küçülüyor Türkiye'de. Ve şunu kabul ediyorum, sanayisizleşme Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi olacak. Çünkü biz imalat sektörü ne kadar güçlü olursa ekonominin diğer parametreleri de o kadar güçlü hale geliyor. Bunun önündeki en büyük engel de yine finansmandı. Şimdi bizim rakip ülkelere baktığımız vakit, rekabet ettiğimiz ülkelere baktığımız vakit bunların finansmanla ilgili bizden çok daha büyük şartlarda avantajlı olduğunu görüyoruz, duyuyoruz, uluslararası raporlara gidiyoruz ve bu özellikle rakamlarda da karşımıza çıkıyor. Pazarlarımızı kaybediyoruz. Bu pazarlarımızı kaybettiğimiz sebeplerinden bir tanesi neydi? Pahalılaşıyoruz. Yüksek, diyelim ki eğer finansmana ulaşamıyorsan ya da finansmanı pahalı olarak kullanabiliyorsan otomatikmen bu pahalılaşıyorsun. Yapman gereken ne marka yatırımını, ne katma değere yönelik olarak yaptığın çalışmaları, hatta imalattaki verimliliği bile ikinci plana düşürebiliyorsunuz. Onun için bunu çok anlamlı buluyoruz. Özellikle mobilya, mobilya kağıt ve orman ürünleri. Biz imalat sektörünün kalbiyiz. Yani bütün imalat sektörünün özellikle hem müşterisiyiz hem de bir anlamda da tedarikçiyiz. Belli bir rakamlarda ambalaj sektörümüz öyle. İmalat sektörü de istisnasız bütün imalat sektörünün müşterisi. Bu anlamda iyi olacağını görüyoruz ama tabii şartlarını da inşallah yine imalat sektörlerine göre bunu uzun dönemli çok uygun şartlarda olabileceğini ve dünyadaki rekabet gücümüzü de arttırabileceğine inanıyorum.
0: Ahmet Bey çok teşekkür ediyorum yorumlarınız, katkılarınız için. Ve reel sektörün ardından biraz da piyasalardaki görünüme bakacağız. Hemen konuğuma dönüyorum. İnfo Yatırım Varlık Yönetimi Direktörü Tolga Erkan'la birlikteyiz. Tolga Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi Borsa İstanbul'da kapanış 14 bin puanın bir miktar üzerinde gerçekleşti. Bir o tarafı konuşarak başlayalım. 14 bin sınırındayız. Orada bir destek olduğu da konuşuluyor. Dolayısıyla bu iştahsızlığın bir miktar daha derinleşmesini, devam etmesini bekler misiniz? Varsa takip edilmesi gereken seviyeler, sizden dinleyelim.
3: Tabii. Sizin de değindiğiniz gibi 14 bin seviyesi aslında önemli bir destek. Bir üstsel hareketli ortalamadan geçen bir seviye. Daha önce, yani geçtiğimiz hafta da yayınlarda bundan bahsediyorduk. Şimdi endeksin buraya kadar gevşemesi son haber akışıyla beraber çok sürpriz değil. Amerika ile İran arasındaki çatışmanın yeniden alevlenmesi, işte Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin tekrar yavaşlaması petrol fiyatlarını yukarı yönlü tehdit ediyor. Petrol fiyatlarının yukarı yönlü tehdit edilmesi de, yani yukarı yönlü hareket ediyor olması da doğal olarak bizim faiz indirim döngümüzle alakalı öngörülebilirliği düşürüyor. Bu da Borsa İstanbul'u negatif etkiliyor. Şu anda 14 bin önemli bir destek seviyesi. Ben petrol 80 doların üstüne anlamlı bir şekilde atmadığı sürece buralardan tepki yapabiliriz diye düşünüyorum. Ancak bu Orta Doğu'daki durumun hala sıcak kalıyor olması, Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde faiz indirimleriyle alakalı ne yapacağına dair piyasada bir kafa karışıklığı yaratıyor ki yakın geçmişte biliyorsunuz Londra'da yanlış hatırlamıyorsam Merkez Bankası Başkanı'nın bir yatırımcı sunumu vardı. Orada da bu durumu yakından izlediklerini ve aslında faiz indirimi konusunda çok aceleci olmak gibi bir kısıtların olmadıklarından bahsettiler. Yani hani şartlar el verirse biz faiz indirimlerine başlayacağız. Ancak gündem sıcak kaldığı sürece, enflasyon yukarı yönlü bir risk taşımaya devam ettiği sürece dış etmenlerden dolayı biz faiz indirimi yapmayacağız gibi bir açıklama vardı. Dolayısıyla şu anda piyasalarda bu endişenin olduğunu görüyoruz. Ha, 14.000'i kırarsak nereye gideriz? İlk etapta 13.800 önemli bir destek seviyesi olacak aşağıda. Oraya kadar uzamayacağını umarak söylüyorum. Daha aşağıda da 13.500 seviyesi önemli bir destek. Hatta o seviyelerin artık Borsa İstanbul için aşırı ucuz yerler olacağını da söylemek mümkün.
0: Peki yani savaşın bitmediği veya bu arafta kalma durumunun, işte müzakerelerin devam ettiği ama bir sonuca varılmadığı durumun devamlılığı halinde bu taraflara yaklaşma ihtimalimizi nasıl görüyorsunuz? Nasıl bakıyorsunuz? Evet. Yani mesela portföyde Borsa İstanbul'dan bir hisse senedi tutmalı mıyız yatırımcı olarak?
3: Kesinlikle tutulabilir. Öncelikle şunu göz önünde bulundurmak lazım. Yani Borsa İstanbul ya da borsalarda herhangi bir konjonktürden operasyonel anlamda fayda sağlayan mutlaka sektörler, şirketler oluyor. İşte biliyorsunuz bu savaşın ilk çıktığı dönemde de çok çatışmalar sert sürerken evet endeks geriliyordu. Ancak işte petrokimya sektöründeki şirketlerin marjlarının iyileşmesinden dolayı orada bir pozitif fiyatlama gördük. Ya da bu faiz indirimlerinin sekteye uğraması, işte enflasyonun yukarı yönlü bir risk altında olması, hızlı nakit üreten işte perakende sektörü gibi, telekomünikasyon sektörü gibi sektörlere yararlanabiliyoruz ki yüksek enflasyon daha yüksek olduğu dönemlerde, yani geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz Borsa İstanbul'da çok anlamlı yukarı yönlü hareketler olmadığı dönemde de bu konjonktürden faydalanan şirketlerde anlamlı bir yukarı endeksin çok üzerinde getiriler gördük. Yine benzer durum olacaktır. Endeks seviyesi anlamında o seviyelere gevşeyebilir ama Borsa İstanbul'da bu sefer konjonktürü belirleyip bu konjonktürde operasyonel olarak kar edebilecek, bu konjonktürün işine geldiği şirketleri portföyde bulundurmak doğru olabilir. Tabii ağırlık olarak çok yüksek ağırlıkta Borsa İstanbul, yani Borsa İstanbul'daki hisselere yer vermek belki çok doğru olmayabilir. Ancak yine de portföylerde hisse senedi bulundurulabilir diye düşünüyoruz.
0: Peki şimdi Cuma günü de Fitch'ten bir değerlendirme alacağız. Orada genel olarak bir görünümde değişiklik veya notta değişiklik piyasa nezdinde çok da beklenmiyor gibi ama ne mesajlar vermesini beklersiniz aslında Fitch'in? Oradan ne notlar çıkar? Çünkü son dönemde yabancı kurumlardan özellikle hisse senedi piyasalarına dair de ciddi uyarılar aldığımız bir dönemden geçerken Fitch'in de değerlendirmesi önemli olacaktır herhalde.
3: Çok haklısınız. Tabii oradan sizin de bahsettiğiniz gibi majör bir işte not değişimi ya da görünüm değişimi beklentisi yok. Ama gelecek olan açıklamalar önemli olacak. Yani şu anda ne minvalde açıklamalar geleceğini bilemiyoruz. Ancak bu MSCI ve S&P'den gelen açıklamalardan sonra tabii Fitch'ten de bir miktar böyle piyasayı olumsuz etkileyecek açıklamaların gelmemesini umuyoruz açıkçası. Gelirse tabii ki bu da endeks üzerinde bir baskı yaratacaktır ki işte biliyorsunuz geçtiğimiz hafta son iki hafta çok tartışıldı yabancı satışları. Tabii yabancı satışlarını sadece bu gelen açıklamalara da bağlamamak lazım. Yani bir yandan da bütün dünyada riskli varlıklardan bir çıkış var. Yani hani Borsa İstanbul aşağıya giderken diğer borsalarda ralli yapmıyor şu anda biliyorsunuz. Hatta gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda sert hareketler oluyor aşağılarını. Dolayısıyla bize de benzer bir durum var ancak yakından takip ediliyor olacak muhakkak. Yani benim şahsi görüşüm S&P ve MSCI'ye paralel böyle bir takım atıfta bulunmalar olabilir diye düşünüyorum Fitch'ten de.
0: Peki siz de söylediniz kırılgan bir ateşkes döneminden geçiyoruz. Şimdi Borsa İstanbul'u konuştuk. Altının değerli metallerin durumu ortamda. Orada da bir güvenli liman algısı yok artık. Orada tabii ki faizle ilişkili bir durum söz konusu ama. Şimdi saldırılar tekrar başladı. İşte Hürmüz açık mı kaba orası belirsiz. Hatta Trump orayı biz işleteceğiz oradan para ödeyecek geçen gemiler vesaire diyor. Dolayısıyla böyle bir volatil ortamda bunun riskini almak istemeyen yatırımcı için yeni bir güvenli liman var mıdır? Neresidir diye sorayım.
3: Yani savaş başından beri aslında güvenli liman dolar olarak önümüze çıktı. Biliyorsunuz dolar bütün varlıklar karşısında değer kazandı. Yani hem altına karşı hem diğer endüstriyel metallere karşı. Gümüş, platin, bakır. Baktığımız zaman majör paritelerde de işte Japon yenine karşı, euroya karşı, pound'a karşı ciddi değer kazanımları gördük dolar tarafından. Şu anda güvenli liman dolar olarak ortaya çıkıyor. Hatta biliyorsunuz Amerikan hazine tahvillerinde de bir yukarı yönlü hareket var faizlerde. İşte 10 yıllık hazine tahvil faizi 4.60 civarında. Tabii burası çok kritik bir eşik. Savaşın en sıcak olduğu dönemlerde buralardan biliyorsunuz alış gelmişti tahvil tarafına. Yani bir miktar dolar ve Amerikan hazine tahvili şu anda önümüze güvenli liman olarak çıkıyor. Ancak ben şunu da söyleyebilirim. Tabii ki altın ve gümüş normalde çok volatil varlıklar, sert hareket eden varlıklar. Ancak Fed ile alakalı fiyatlamanın da biraz olması gerektiğinden agresif olduğunu düşünüyorum ben. Yani faiz hareketiyle ilgili fiyatlamaların ben en dibine kadar şu anda metaller tarafında yapıldığını, uygulandığını düşünüyorum. Çünkü önümüzde de ilginç bir tablo var. Normalde biliyorsunuz merkez bankaları genelde enflasyon beklentisiyle alakalı piyasa katılımcılarından daha optimist olur. Ama Amerika tarafında şu anda ekonomistlerin beklentisi sene sonu için 3.1 enflasyon. Fed'in kendi projeksiyonu yani beklentisi 3.1. 3.3 affedersiniz. Yani 2 puan daha yukarıda bir enflasyon beklentisi var. Keza 2027 için de şu anda piyasa 2.5 enflasyon tahmin ediyor, öngörüyor. Fed'in kendi öngörüsü 2.7. Ben açıkçası bu tablonun biraz önümüzdeki dönemde değişebileceğini düşünüyorum. Bunun değişmesi için Temmuz'da elimizde bir done var mı? Yok.

0: Ağustos'u bekleyeceğiz. Şundan dolayı söylüyorum. Petrol fiyatları biliyorsunuz Haziran'ın neredeyse son haftasına kadar hep yukarıda seyretmişti. Ancak Temmuz ayında evet son günlerde bir hareket var ama hala 80 doların altında işlem ya da 80 dolar civarında işlem görüyoruz. Dolayısıyla karşılaştırmalı baktığımızda enflasyon tarafında bir aşağı yönlü hareket göreceğiz Temmuz enflasyonunda. Bu da biliyorsunuz Ağustos'ta açıklanacak. Bununla beraber bir de biliyorsunuz Fed bütün dünyadaki diğer merkez bankalarından farklı olarak enflasyon hedefinin yanı sıra istihdamı da çok önemsiyor. Hatta Powell'ın döneminde de biliyorsunuz enflasyon hedefine gidemeden acaba biz istihdam piyasasını bozuyor muyuz diye dönüp faiz indirdiler. Bir tane faiz indirimi yapmak durumunda kaldılar arada. Şimdi son 1-2 tane istihdam verisi biraz Dünya Kupası'nın etkisiyle de yukarıda geldi. Dolayısıyla piyasalar bundan da biraz cesaret aldı. Fed işte Ekim'de faiz arttıracak diye. Ancak bunda bir miktar Dünya Kupası etkisi var diye düşünüyoruz. Temmuz ayı ile beraber Dünya Kupası'nın da biliyorsunuz sonu gelecek, bitecek. Ve sonrasında bir miktar o Dünya Kupası özelinde mevsimsel olarak yaratılan işler tekrar devam edecek mi? Yoksa istihdam tarafında da bir gevşeme görecek miyiz ki? Ben gevşeme görme olasılığımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu verilerle beraber bir miktar Fed'deki fiyatlamanın yumuşayacağını düşünüyoruz. Hani biliyorsunuz yeni başkan Warsh'ta çok sözü yönlendirmeyle gitmiyor. Tam tersi data dependent. Gelecek datalara göre hareket etmeyi planlıyor. Ve bu gelecek datalarla beraber ben Fed'in bir miktar böyle piyasaya paralel biraz daha optimist bir konuma geleceğini düşünüyorum. Şu anki faiz arttırım fiyatlamalarının çok agresif olduğunu düşünüyorum. Bunu neden anlatıyorum? Bu tablo değişmeye başladığı zaman tekrar siz de aslında sorunuzun başında belirttiniz faizle çok ilintili diye. Faiz hareketlerinde bir miktar aşağı yönlü hareketler olabilir diye düşünüyorum. Bununla beraber altın da gümüş de yukarı yönlü hareketler olabilir. Ama tabii ki bu son 1,5 sene içerisinde yaşanan rally gibi bir hareket beklemek çok gerçekçi olmaz. Ancak sene başından bu yana yazdığı kayıpların bir kısmını toparlayabileceği bir dönem Ağustos'la beraber gelebilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi sizin de söylediğiniz gibi istihdam verileri aslında bir miktar dalgalı da geldi, düşündürücü de geldi. Hani son Haziran verisi mesela beklentinin yarısı kadar gelmişti tarım dışı istihdam verisi. Orada Dünya Kupası etkisini bir kenara aldığımızda. Şimdi böyle bir ortamda biz tabii bu hafta enflasyon verisini de alacağız ABD'den. Sizin söylediğiniz gibi eğer orada hani eksi bile gelmesi bekleniyor. İşte eksi bir rakam geldiği takdirde o zaman biz ciddi bir yükseliş görür müyüz ilk şeyde tepki olarak diye sorayım. Yani orada buralar alım fırsatı mıdır? Böyle bir paçallama yapmak isteyen yatırımcı için belki altın açısından neler söylersiniz? Evet, bir miktar yükselmesini beklediğinizi anlıyorum ama kısa vadeli olarak soruyorum.
0: Ya ben temkinli bir duruş sergilemeyi tercih ederim. Dediğim gibi biraz daha Ağustos sonrasında cesaretle hareket etmeyi daha tercih ederim. Ancak kısa vadede tabii ki enflasyon verisinin düşük gelmesiyle beraber muhakkak yukarı yönlü bir hareket olacaktır. Eğer petrol fiyatı buralarda kalır ya da tekrar yani 70-80 dolar aralığında hareket ederse. Ancak biz teknik olarak altında özellikle yukarıda 4160 seviyesini, 4160 dolar seviyesini önemli bir seviye olarak takip ediyoruz. Ben pozisyon almak için hani çok uzun vadeli taşırım diyen yatırımcılar düştükçe mutlaka portföylerine ufak ufak eklemeliler. Ama esas yani agresif bir hareket edeyim ve altından bir sermaye kazancı elde edeyim diye düşünen yatırımcılar için 4160 seviyesinin üzerinde bir günlük kapanış gelmesiyle beraber hareket etmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Bir de şunu da belirtmek lazım. Şimdi altının ya da gümüşün bir elde tutma getirisi yok Ecan. Dolayısıyla da altına ya da gümüşe yatırım yapıyorsak orada portföyümüzün büyük bir kısmıyla girmek çok doğru bir hareket olmaz. Çünkü yanıldığımız noktada ya da altının gümüşün yatay kaldığı noktada bir elde tutma getirisinden vazgeçmiş oluyoruz. Dolayısıyla altın alacağımız miktar da portföyümüz oranla çok dikkatli belirlemek
1: Yüzde kaç
0: lazım.
1: mesela?
0: Biz genel olarak çok pozitif olduğumuz durumlarda altınla alakalı portföyümüzde %25'e kadar altın taşımayı tercih ediyoruz. Oynaklığı da çok yüksek varlıklar olduğu için aşağı yönlü hareketlerde de total portföyün getirisini götürüsünü çok ciddi etkiliyorlar. Bu nedenle de biz genel olarak yani bir portföyde kıymetli maden taşıyorsak totalde %25 taşımayı tercih ediyoruz. Gümüşün oynaklığı daha yüksek olduğu için gümüşün ağırlığını genelde altına göre daha düşük tutmaya çalışıyoruz.
1: Peki, Info Yatırım Varlık Yönetimi Direktörü Tolga Erkan, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Kısa bir araya gideceğiz efendim. Arın ardından buradayız.

0: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwalk.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwalk.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: MTB ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Aa, anne dedi.
7: Hadi canım, baba dedi.
6: Bez dedi.
7: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
8: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Bes Allianz'dır, bes Allianz.
5: Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Hyundai.com.tr'de.
1: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
8: Dediğimiz yani yakından tedarik etme, daha yakın ülkelerden tedarik etme mantığıyla Türkiye'yi bir eline bir fırsat geçirebilir diye düşünüyorum. Bunu avlular yükseldiğinde özellikle pandemi zamanında da böyleydi. Herkes Avrupa'da dedi ki ya artık Çin'den mal almayı bırakalım. Biz çünkü bunu avlularla 15-20 bin dolarlar ödendi o zamanlarda konteyner başına. Şurada dibimizde Türkiye var. Birincisi bir haftada mal geliyor. İkincisi zaten 2000-3000 dolarlara biz koskoca tırı Türkiye'den Avrupa'da istediğimiz

0: noktaya taşıyabiliyoruz. Mantığıyla çok ciddi şekilde Türkiye'ye yönelmişlerdi. Bu navlunların uzak doğudan özellikle hem Akdeniz'e hem de Avrupa'ya bu şekilde yükselmesi beraberinde Türkiye'ye olan tedarik ilgisini arttırabilir diye düşünüyorum açıkçası.
1: Oradan bir fırsat kapısı doğabilir diyorsunuz. Olabilir. Peki şimdi sizinle daha demin de söylediğim gibi son konuştuğumuzda farklı bir konjonktür vardı.

0: ticaret anlamında o güvenin sağlanıp sağlanamamasıyla doğru. açıklamıştınız siz bana. Dolayısıyla şu geldiğimiz noktada bundan sonrasında neler beklemek lazım? Hani hem Orta Doğu denklemini konuşacak olursak hem Kızıldeniz tarafını konuşacak olursak nasıl gözlemliyorsunuz bundan sonraki süreci?
1: Ya bu Kızıldeniz'deki sorun böyle bir geçici bir problem olmaktan çıkıp sanki böyle bir küresel lojistiğin böyle yeni normali haline geldi gibi bir durum var. Biz böyle aylardır Kızıldeniz'den geçemeyen gemileri konuşuyoruz evet. aslına bakarsanız. Bu tüm navlunları yukarı çektiği gibi taşıma sürelerini de çok arttırıyor. Yani şunu demek istiyorum. Siz Kızıldeniz'den geçemediğiniz zaman doğu ile batı arasındaki taşımanın süresi %30 ila 40 artıyor. Şimdi aynı miktarda malı %30 veya 40 daha fazla süre taşıyorsanız %30 veya 40 daha fazla gemiye ve konteynere ihtiyacınız oluyor. Bu da aslında her ne kadar yeni gemiler sipariş ediliyorsa, piyasaya giriyorsa dahi arzda maalesef bir daralma yaşıyor. Yeteri kadar gemi ve konteyner maalesef piyasaya verilmeyince fiyatlar da düşmüyor çünkü yeteri kadar gemi yok.
0: Çünkü o sürede bir de onun dönüş süresi de
1: dönüşü
0: aynı
1: de var. Aynen uzuyor. Öyle yani sonuç itibariyle malın taşınması çok daha uzun sürünce çok daha fazla gemi ve konteynere oransal olarak ihtiyaç oluyor. Bu navlunların düşmesini hiçbir şekilde faydası olmayan bir durum açıkçası.
0: Peki şu anda hani küresel filo kapasitesi ne durumda tam olarak?
1: Şimdi yeni siparişler verildi. Yeni siparişler yavaş yavaş gemilerden bahsediyorum, konteyner gemilerden. Bunlar yavaş yavaş hizmete giriyor. Hatta oldukça da verimli çalışan bir takım konteyner gemileri var. Çok daha yüksek kapasiteli. Fakat Kızıldeniz'in kapalı olması gelen yani siparişi tamamlanmış ve hizmete giren gemilerden gemilerle bu arzı fazla fazla karşılamaya hala yeterli değil. Çünkü gemilerin bir kısmı da tabii ki eskiyor. Servisten alınıyor. Yani sürekli bir ekleme yok. Bir miktarda ıskartaya çıkan gemiler var. Bu nedenle hala bu problemi yaşıyoruz. Yani gelen gemiler, yeni inşası biten gemiler dahi arz problemini çözebilmiş değil mevcutta.
0: Peki çözülmesi için bir plan var mı ortada diye soracağım. Yoksa hani ancak bu krizlerin aşılması lazım ki normale mi dönsün diyorsunuz?
1: Yani şöyle krizlerin aşılması lazım tabii ki her şeyin normale dönmesi için. Evet. Bu kesin öyle. En önemli konu bu. Ama burada madem kriz var bu krizlere bir takım çözümler üretilmesi lazım. Burada taşıma işi organizatörlerine çok görev düşüyor. Örneğin Orta Doğu'ya şu anda konteynerle doğru dürüst yükleme yapamıyoruz. Çünkü limanlarda da mallar yatıyor. Hürmüz Boğazı'na zaten sevkiyatlar yapamıyoruz. Bundan sonra belki uzunca bir sürede yapamayacağız gibi gözüküyor. Çünkü bu problem devam edecek. Böyle olunca ne yapıyoruz biz? Karayolu yükleme yapıyoruz. Yani yüzlerce tır karayolu yüklemesi yaptık. Biz mesela şirket olarak Avrupa'dan, Türkiye'den çok ciddi miktarda malı tırlarla taşıyoruz. İskenderun Mersin Limanı dünyanın dört bir tarafından gelen malların Orta Doğu'ya aktarılması için bir transit liman haline geldi. Tırlar yükleniyor. Suriye üzerinden Ürdün, Ürdün'den Suudi Arabistan.
0: Maliyet olarak ne kadar bir farklılaşma oldu?
1: Şöyle söyleyeyim size. Ya maliyetle beraber transit süreye de bakmak lazım. Şimdi transit süre örneğin İstanbul'dan Dubai'ye bir tır 9-10 günde gidebiliyor. İstanbul'dan Dubai değil ama diyelim Emirliklerin Umman Denizi tarafındaki yani Hürmüz Boğazı olmayan tarafındaki bir limana aşağı yukarı eğer ki Ümitburnu'nu dolaşacak olursa 40 gün Kızıldeniz'den risk alıp geçecek olursa da neresinden baksanız 20 günlük bir süresi var. Peki onun üzerine limandan alıp hemen malı aktaramıyorsunuz. Çünkü limanlardaki yoğunluktan ötürü bu sefer 15-20 günde limanda bekliyor. Yani 10 günlük bir tır yüklemesi, 10 gün süren bir tır yüklemesi ne karşılık? 40-50-60. Fiyat ne kadar? Yaklaşık 3-4 katı. 3 katı civarında. Yani tırla yaptığınız yükleme deniz yolu yüklemesinin 3 katına geliyor. Ama insanların
0: ama
1: böyle bir bekleme... Tabii
0: gibi.
1: Çünkü şeyin de bir yani envanterin de bir maliyeti var. Malın beklemesinin de bir maliyeti söz konusu. Öyle olunca tabii. alıyorlar en hızlı şekilde getirip piyasaya bir de tabii sezonal mallar var. Sıcak havada ihtiyaç olan

0: mallar var. Bu nedenle çok ciddi şekilde karayolu yüklemesi yapıyoruz şu ara.
1: Peki karayolu yüklemesi açısından da Türkiye öne çıkıyor. Siz de biraz önce sordunuz, orada başka fırsatlar da var dediniz. Var. Sizinle daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk. Gerek orta koridor gerek de genel anlamda Türkiye'nin bu aslında krizden bir miktar lojistik sektörü anlamında fırsat çıkarttığı noktasında bir görüş beyan etmiştiniz. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin lojistik anlamda, lojistik üs olma anlamında bundan sonrası için bu konumunu aslında koruyup koruyamayacağını merak ediyorum ben.
0: Deniz hatlarında böyle tıkanıklıklar söz konusu olduğu sürece Türkiye lojistik üs olmaya devam edecek. Çünkü bizim bir esnek yapımız var. Yani karayolu yüklemesi yapabiliyoruz. Farklı farklı rotalardan malları götürebiliyoruz. Şimdi demiryolu ağırlık veriyoruz özellikle orta koridor tarafında. Bu nedenle Türkiye coğrafi olarak özellikle kriz zamanlarında çok enteresan bir aktarma noktası veya zıplama tahtası haline geliyor. Bunu biz kendi adımıza özellikle lojistik anlamda bir avantaja dönüştürebiliriz diye düşünüyorum. Bir de karayolu deyince önemli bir konu. Ağustos'ta Avrupa'da fabrikaların çok bir kısmı bakıma giriyor. Bu nedenle Temmuz'un ikinci yarısında çok ciddi bir yoğunluk olur. Özellikle yani Ağustos başında fabrikalar tatile girmeden önce herkes malını ya alıp getirmek ister ya da Türkiye'den yapacağı ihracatı da ilgili depolara hızlı bir şekilde Avrupa'ya aktarmak ister. O nedenle özellikle ihracatçılarımızın ve ithalatçılarımızın eğer ki Temmuz sonundan önce yükleme yapmayı planlıyorlarsa bence rezervasyonlarını şimdiden yapmaya başlamaları ve yapmalarında çok çok büyük fayda görüyorum.
1: Peki bu aslında uyarıyı da söylemiş olmanız iyi oldu. Peki onun dışında baktığımızda işte Türkiye'nin aslında karayolunu konuştuk. Hava kargoda da iyi gittiğimizi biliyorum. O taraftaki gelişmeleri de bize aktarırsanız hani orayı da konuşmadan geçmiş olmayalım isterim.
0: Hava kargoda navlunlar biraz yukarı gitti son bir ayda, öyle söyleyeyim size. Ama yoğunluk devam ediyor. Krizler hava kargoya da normal şartlarda olumlu olarak döner. Çünkü deniz yoluyla yapamıyorsunuz ama işte konteynere koyacağınız 10 palet malın 2 paletini uçurursunuz ki işte stokta bir problem yaşamayasınız. Bu nedenle hava kargo da krizlerden aslında olumlu etkilenen bir yapıya sahip. Navlunlar hava kargoda da düşmedi ve düşecek gibi de gözükmüyor, açık söyleyeyim.
1: Kıta Logistics Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Aldınar, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız, değerli katkılarınız için ve aslında petrol ve doğalgaz tarafını konuşacağız. Bu kez de gerginliğin bu boyutuyla ele alacağız. Petrol ve doğalgaz uzmanı Doktor Zeynep Elif Yıldızel bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Merhaba Ece Hanım, hoş bulduk.
1: Şimdi aslında ABD-İran hattında tansiyonun yeniden yükselmesinin getirilerini, götürülerini konuşuyoruz. Şimdi gemi trafiği belirsizliğini koruyor. Orada Trump'ın, ABD'nin çeşitli açıklamaları var. Son gelinen noktada biz buradan aslında geçişleri sağlayacağız. Bu tarafı biz ele alacağız, ele geçireceğiz diyor. ABD tarafı yine hani Boğaz'ın artık açık kalacağını, ticaretinin sık sık altını çizdiği bir noktadayken İran tam tersini söylüyor tabii ki. Şimdi biraz fiyatlama üzerinden konuşarak başlayalım. Geldiğimiz noktada bugün Brent'in biz 80 dolarlar seviyelerini gördüğünü gördük ama bu savaş boyunca aslında o pik yaptığı seviyeleri hatırlayacak olursak ciddi anlamda ondan daha düşük seviyeleri konuşmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla sizce piyasalar hala burada bir ateşkesin olacağı fiyatlamasını mı yapıyor? Yani bu seviyeleri nasıl buluyorsunuz siz?
2: Evet, bence de sizin söylediğiniz gibi piyasalar 60 günün sonunda bir anlaşmaya varılacağını fiyatlıyor. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam 17 Haziran'da bu 60 günlük sürenin başladığı. 17 Haziran'da bu süre başladıktan sonra yaklaşık 24-25 Haziran'da hatırlarsanız bütün ajanslar Hürmüz'den 11-12 milyon varil petrolün geçtiğini söylemişlerdi. Ama bu içeride kalan tankerlerin dışarı çıkmasıydı. O zamanki yayında da ben şunu söylemiştim. Evet, içeriden tankerler dışarı çıkıyor ve bu kadar petrol çıkıyor olabilir ama bunlar yüklerini boşaltıp geri dönecekler mi? Zaten bu sorunun cevabını hafta sonu NATO'da NATO sürerken devam eden Amerika ve İran'ın tekrar ateşkesi ihlal edip birbirlerine bomba atmaları, bomba yığdırmaları meydana geldi. Dolayısıyla böyle bir konjonktürde daha önceki seviyelere yani 100 dolar bandına çıkmaması...

0: aslında piyasanın biraz bu ani alevlenmenin de biteceğini ve 60 gün sonunda da bir anlaşma olacağını fiyatladığını bize gösteriyor. Bana göre bu anlaşma olmayacak. Çünkü İran da çok sert açıklamalar yapıyor. Biliyorsunuz Trump da çok sert açıklamalar yapmıştı İran'la ilgili. Dolayısıyla nükleerden de vazgeçeceğini düşünmüyorum İran'ın, ama nükleerden vazgeçse bile Hürmüz gibi bir elinde koz varken ve nükleerden daha iyi bir silah varken İran'ın bunu her durumda kullanacağını düşünüyorum. O yüzden de piyasalar bence biraz iyimser bakıyor diye düşünüyorum. Tabii bu bizim
1: Peki.
0: açımızdan lehimize bir şey ama böyle olduğunu düşünüyorum.
1: Peki yani arz tarafında yaşanacak bir sıkıntı olursa tekrardan sizin de aktardığınız gibi giderse işler kötü senaryoda biz yine 100 doların üzerine mi konuşacağız? Konuşuyoruz.
0: Evet, biliyorsunuz Goldman Sachs'ın geçen ay yayınladığı raporda da savaş başladığından itibaren yaklaşık günlük 9-10 milyon varil arz eksiğimiz var. Çünkü işte bu Hürmüz'den çıkışın etkilenmesi, onun haricinde İran boş durmadı tabii bütün bu süreç içerisinde. Üretim altyapısını bombaladı bölgedeki özellikle Amerika'ya destek veren ve Amerika üssü olan ülkelerde. Bunlara bağlı olarak bir arz eksikliği var ama biz bunu şu anda direkt yaşamıyoruz. Çünkü bütün bu süreç boyunca yaklaşık 400 milyon varil stoklardan yani stratejik rezervlerden harcandı. Bunun öteki tarafında bu bölgede olmayıp petrol ülkesi olan ülkeler üretimlerini arttırdılar. Ve bence mutlaka Rusya'nın gölge filodaki o 170 milyon varillerden bahsediyorduk. Onlar da mutlaka satıldı. Dolayısıyla da petrol fiyatları bugünkü işte 80 dolar artı eksi civarında devam ediyor. Ama eğer bu anlaşma gerçekleşmezse kötü senaryoda bu sürdürülebilir bir şey olmadığı için de bu sıkıntılı petrol seviyelerinin 100 dolara yakın belki o civardaki petrol fiyatlarını arz şoku sebebiyle test ediyor oluruz. Eğer anlaşma olur da stoklarımızı yerine koyar ve üretimimiz göreceli olarak 6 ila 1 yıl içerisinde normale dönerse bu olmaz. Ama olmaz, dönmezse aksi halde de söylediğiniz rakamlar gerçekleşebilir.
1: Bu arada OPEC'te 2026 küresel petrol talebi tahminini günlük 780 bin varile düşürdü detayını da paylaşmış olalım. Şimdi Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sıkıntılarla beraber her seferinde yeni rotaları, alternatif rotaları konuşuyoruz. Bir kez daha gündeme geldi tabii ki. Dolayısıyla aslında şu Kerkük-Banyas hattının tekrardan öne çıkartma girişimlerini konuşuyoruz. Bir yandan aslında bizim baktığımızda Türkiye'nin Irak petrolü tahkimi tarafında ödemesi gereken bir meblağ var. 1,5 milyar dolarlık bir yükümlülük var uzun süredir süren. Onun dışında baktığımızda ABD, İsrail, Yunanistan ekseninde aslında bir işbirliği noktasında derinleşen ilişkiler olduğu söyleniyor. Dolayısıyla tüm bunlara baktığınızda buradaki yeni rotaların bundan sonrasında nasıl şekilleneceğine dair neler söylersiniz?
0: Şimdi aslında burada söylediğiniz bütün riskler, özellikle Avrupa'nın da geçenlerde yanlış hatırlamıyorsam Fransa'dan bir bakandı. Suriye Banyas hattını yani Kerkük Banyas, Suriye'nin Banyas limanını ön plana çıkarmayı öne sürdü. Zaten Avrupa başından beri bunu söylüyor. Şimdi burada aslında nasıl şekilleniyor değil, nasıl şekillendirmeliyiz? Bizim bu tahkimle ilgili olan bu 1,5 milyar dolarlık bu ödememiz gereken yükümlülüğümüz sebebiyle biz Kerkük Ceyhan boru hattını hep buna bağlıyorlar. Uzatmamak kararı aldık ve 27 Temmuz'da bu kapanacaktı. Ama geçtiğimiz gün bakan bir açıklama yaptı. Bir yıl daha uzatacağını söyledi. Fakat bunu biz böyle kullanırken bu sefer Banyas hattı öne çıkmaya başladı. Zaten İsrail Yunanistan'la beraber ve Amerika'yı da peşine alarak 2019'da bir enerji işbirliği anlaşması yapmışlar. Ve bu anlaşmaya göre de Yunanistan'ın bir enerji merkezi olması ve özellikle de Hürmüz'e geldiğimiz konjonktürde de Hürmüz'e alternatif çıkışın Banyas olması konuşuluyor. Eğer biz Kerkük Ceyhan'ı ve hatta Basra Ceyhan'ı gerçekleştirmezsek ve bunun için adımlar atmazsak bu söz konusu olabilir. Çünkü bölgede şöyle bir durum daha söz konusu. BP, Irak hükümetinden Bay Hasan Kerkük Yanbur gibi büyük sahaları aldı. 4 tane büyük sahayı aldı ve önümüzdeki süreçte 450 bin varil üretim artışı yapacak. Bu 450 bin varilin bir şekilde boru hattıyla taşınması gerekiyor. Yani söylemeye çalıştığım şey aslında Kerkük Ceyhan veya Basra Ceyhan hattı sadece Irak petrollerini Ceyhan'dan Avrupa pazarlarına ulaştırmak için değil, Hürmüz'ün çok önemli bir alternatif çıkışı. Bu Avrupa için de çok önemli bir çıkış. Neden? Çünkü eğer sadece Banyas'a öncelik verirse Avrupa ve onu desteklerse aslında CIS ülkelerinden gelebilecek, yani bizim doğumuzdan, Kazakistan'dan, Türkmenistan'dan, Azerbaycan'dan gelebilecek petrol ve doğalgazı, Hazar bölgesinden gelebilecek petrol ve doğalgazı göz ardı etmiş oluyor. Aslında Avrupa'nın çıkarına olan şey Hürmüz'e bir alternatif yaratırken bunu her anlamda kendi faydasına olacak şekilde yaratmak. Tabii bu Türkiye'nin de faydasına. Bu da Türkiye'nin enerji merkezi olması. Hatta bence biliyorsunuz Avrupa Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber Rus gazı bağımlılığını bitirip Amerikan elencisine bağımlılığını arttırdı. Bana göre Rusya'nın gazının da Türkiye üzerinden Avrupa'ya satılması gerekiyor. Bunları ciddi olarak düşünmesi gerekiyor. Yani biz Hürmüz'e bir alternatif ararken dünya olarak Türkiye'yi göz ardı etmemeliyiz. Burada da bizim yapmamız gereken şey Kerkük-Ceyhan hattını açmamakta ısrar etmek değil. Bir an önce Basra'dan Ceyhan'a hem petrol hem doğalgaz boru hattı için gerekli adımları atmak. Çünkü aksi takdirde İsrail'in ve Yunanistan'ın da işine geldiği şekilde Suriye limanı ön plana çıkabilir. Bu da bizim istediğimiz bir durum olmayacaktır. Özellikle Doğu Akdeniz'de yalnızlaşmış olacağız. O yüzden bu bizim işimize gelmez.
1: Peki, petrol ve doğalgaz uzmanı Doktor Zeynep Elif Yıldızer, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Ben de teşekkür ederim. İyi akşamlar.
1: Ve konuya dair bir yorum paylaşarak noktalayacağız 60 dakikayı. Körfez Araştırma Merkezi Baş Ekonomisti ve Araştırma Başkanı John Sefikanakis, tam ölçekli bir savaşa dönüşün mümkün olduğunu, ancak henüz o noktada olmadığımızı söyledi. Detayları izleyerek noktalayalım efendim. Saatlerimiz 21'i gösterdiğinde tekrar görüşmek üzere.
2: Hızla gelişen bir durum. Birkaç dakika öncesine kadar İran'dan bu başlıkları duyuyorduk. Bölgedeki bu söylem tırmanışıyla birlikte bundan sonra ne olacak?
3: Beni konuk ettiğin için teşekkürler Abir. Sizinle olmak güzel, söylemesi zor. Çünkü her ikisi de kimin önce pes edeceğini görmeye çalışıyor ve her şey boğaz üzerinde dönüyor. Boğazı kimin kontrol edeceği konusunda bir çekişme var. Yani çok fazla risk alma politikası var ama aynı zamanda çok fazla kabadayılık da dönüyor. Gerilimi düşüreceklerini düşünüyorum. Henüz zaman değil. Sanırım birkaç tur daha barış ve savaş göreceğiz. Biraz barış, biraz savaş. Yine mutabakat zaptı. Bu anlamda yapısal olarak zor ve içi boş. Ve aynı şeylerden daha fazlasını göreceğiz. Ancak Katar, Pakistan ve diğerlerinden müdahale gelmesini bekliyorum. Saudi sonunda galip gelecektir. Çünkü petrol 80 dolara yaklaşmaya başladı ve oradan itibaren 80'in üzerine çıkacak. Bu yüzden gerilimi düşüreceklerini sanıyorum ama Boğaz tartışmalı bir bölge.
2: Boğaz tam da bir sonraki sorun bu olacaktı. Öyle hissettiriyor ki ben de az önce Stuart ile iki şeyin aynı anda doğru olamayacağı hakkında konuşuyordum. İran Hürmüz Boğazı üzerinde hakimiyet kurdu. ABD gemilerin ham petrol ihracatlarını ve diğer sevkiyatlarını taşımaları için Boğaz'dan geçmelerine yardım etmeye çalışıyor. Peki Hürmüz Boğazı söz konusu olduğunda şu an için üstünlüğün gerçekten kimde olduğunu düşünüyorsunuz?
3: Şu an için hiçbiri. Her ikisi de rekabet etmeye çalışıyor. Egemenliklerini kanıtlamaya çalışıyorlar. Yani iyi tarafa karşı kötü taraf. Artık seçiminiz hangisi ise. Ancak İran kesinlikle masaya geri döndü ve kontrol etmek istediklerini açıkça belli etmeye çalışıyorlar. Bu sadece geçiş ücretleri değil, egemenlik ve kontrol meselesi ve İran rejiminin halkı üzerindeki bu güçlenme duygusu. Bu yüzden kontrolü ele alarak bunu göstermek istiyorlar. Öte yandan ABD'nin açıkça bir çıkış yolu var. O da Hürmüz Boğazı'nın Umman kıyısı üzerinden kullanılması ve bu oldukça iyi işliyor. 600'den fazla gemi oradan geçti. Ancak bu durum tartışılıyor. Eğer İran Umman kıyısını kullanan gemilere saldırmaya devam ederse bence ABD onlara şiddetle saldıracak ve onları vuracaklar. Ve 2.0'a, 2.0 istilasına geri döneceğiz.
2: Peki bu aslında temel bir senaryo mu? Tüm bölgenin sürüklendiği tam teşekküllü bir kinetik savaş durumuna geri döneceğimizi mi düşünüyorsunuz? Petrolün varil fiyatının 100 dolara yaklaştığını görüyoruz. Mevcut koşullar göz önüne alındığında bunun şu an için bir olasılık olduğunu düşünüyor musunuz?
3: Görüyorum ama henüz değil. Top İran'ın sahasında. top İran'ın sahasında. Eğer devam ederlerse bence ABD geri dönecek ve bir sürü kinetik türden 2.0 saldırı yapacaklar. Bu yüzden İranlıların Başkan Trump'ın geri dönme kabiliyetini küçümsediklerini düşünüyorum. Kasım seçimleri nedeniyle savaşın çok az olacağına inanıyorlar ve bunun ileriye itileceğini düşünüyorlar. Bence Başkan Trump'ı küçümserseniz sonunda kaybedersiniz ve şu anda geldiğimiz noktada tam burası.
2: Ve John, Körfez İşbirliği Konseyi'ni de dahil etmek gerek. Çünkü tüm yükü onlar çekiyor, hatta Katar bile. Daha bir hafta önce Katar'ın arabuluculuk yaptığından ve dün saldırıya uğradığından bahsediyorduk. Peki ekonomik modelleri söz konusu olduğunda şu anki durum, yani bu bilirsiniz savaş ama tam olarak tam ölçekli bir savaş değil. Bu ülkelerin son birkaç 10 yıldır sürdürmeye çalıştıkları ekonomik modeller üzerindeki uzun vadeli dezavantajlar veya uzun vadeli hasarlar nelerdir?
3: Evet. Teşekkürler. Güzel bir soru. Çeşitlendirmek istiyorsunuz. Birçok açıdan Hürmüz'den arınmak istiyorsunuz. Yani boğaza olan bağımlılığınızı kesmek istiyorsunuz. Çok zor, söylemesi yapmaktan kolay, ama Birleşik Arap Emirlikleri bunu yapacaktır. Suudi Arabistan bunu yapacaktır. Umman oldukça başarılı oldu ve ekonomisi gayet iyi gidiyor. Zorluk, güven, yatırımcıların gelmesi ve bu gitgeller, bilirsiniz, biraz barış, biraz savaş pek iyi sonuç vermiyor. İstikrara ihtiyacınız var, ama genel olarak bence bu ülkeler için işler iyi gidecek. Katar için durum daha karmaşık. Kuveyt için durum daha karmaşık. Bahreyn için de yine zor. Yani gerçek bir barışa ihtiyacınız var. Şu anda elimizde ne barış var, ne savaş, ne de barış.
4: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
4: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MISGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: kamu spotu.
1: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Ekonomik görünümle karşınızdayız efendim. Bu hafta boyunca ekonomik görünümde ve küresel piyasalarda ben sizlere eşlik ediyor olacağım. Ve öncelikle konuklarımı tanıtarak başlamak istiyorum. Gazeteci ve Bloomberg HT yorumcusu Abdurrahman Yıldırım stüdyoda konuğum. Hoş geldiniz
2: Zeynep. Hoş bulduk.
1: Onun dışında da Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Serkan Ünal bize eşlik ediyor. Siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Şimdi birçok konu var konuşacağımız ama önce kısaca bir araştırma masasına gidelim, onların gündemlerini alarak devam edelim. Yatırımın

0: Elif, hoş geldin yayına. Bugün günün bu saatinde araştırmanın gündeminde neler var, senden dinleyelim.
1: Ece, iyi yayınlar diliyorum. Sabah saatlerinde hafta sonu gelen haber akışının piyasalara yansımalarını değerlendirirken şu an geldiğimiz noktada öğleden sonra Trump cephesinden gelen haber akışıyla beraber küresel piyasalara yansımalarını takip ediyoruz. Şu an geldiğimiz noktada Trump'ın yaptığı Hürmüz'den geçen gemilerden %20 oranında vergi alınacağı haberinin küresel piyasalarda yansımaları var. Bir miktarda Fed'in yönetim kurulu üyesi Christopher Waller'ın fiyat baskısını kontrol altına alabilmek için faiz artışı gelebilir açıklaması. Ardından Fed yönündeki Temmuz ayındaki faiz artırım ihtimallerinin %50 seviyelerine çıkması swap piyasalarında bir miktar daha küresel piyasalarda risk iştahını baskılayan unsurlardan bir tanesi oldu. Gün içinde aşağı yönlü hareketleri takip ettik. Hem yurt içi hem yurt dışı seanslarda, keza yurt içi seanslarda da negatif kapanışlar %1.6 aşağı yönlü kapanışlar gördük ki bu alt endekslerin tümüne yayılmıştı. Yurt dışı tarafa baktığımızda ise sabah Güney Kore'de KOSPI'nin devre kesmesiyle beraber başlayan çip yönündeki satışın küresel piyasalara Wall Street tarafına yansımalarını takip ediyoruz. Şu an geldiğimiz noktada Wall Street'in endekslerinin hepsinde, özellikle Nasdaq olmak üzere, satıcılı bir seyri takip ediyoruz. Brent petrolün 80 doların üzerine çıkması da emtia piyasalarına negatif yansıyan unsurlardan bir tanesi oldu. Haziran ayında 4000 doların altına gelen altın tarafında şu an geldiğimiz noktalarda yine 4000 seviyesinin altına, ki geçtiğimiz hafta 4100 seviyelerini takip ediyorduk. Şu an geldiğimiz noktada yine 4000 seviyelerinin altına gelen bir altın ons fiyatı takip ediyoruz. Gümüşte ise yine 57 dolarlarda işlem gören bir gümüş söylüyoruz. Hemen hatırlayalım burada. Ocak ayına geldiğimizde zirve seviyelerini görmüştük. Altın tarafında 5400'ler seviyesini gördüğümüz Ocak ayında, gümüş tarafında ise 116 dolarlara çıkan bir gümüş seviyesi yapmıştık. Gümüş seviyesi görmüştük. Şu an geldiğimiz noktada yıllık bazda baktığımızda altın tarafında %7 aşağıdayız. Gümüş tarafında ise %19 aşağıdayız. Gümüş tarafında zirve seviyelerinden %50 aşağıda bir yansıma takip ediyoruz. Altın tarafında ise %26 aşağılarda bir altın seviyesi takip ediyoruz. Küresel piyasalara baktığımızda savaş döneminde bizi şaşırtan unsurlardan bir tanesi olan altından kaçış temasının şu an bir miktar daha piyasaların likiditeye gitmesi ve enflasyon üzerindeki baskıların fiyatlanmasıyla beraber aşağı yönlü ivmelerini koruyorlar. Keza dolar endeksi de şu an geldiğimiz noktada 101 doların üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Ki biz burada Haziran ayının son haftalarında 100 dolarlara gelen bir dolar endeksi takip etmiştik. Yani 101 dolarların altına gelmişti. Şu an yine üstünde seviyelerle işlem görmeye devam ediyor. Burada euro ve sterlin önde çıkan unsurlardan olduğu aşağı yönlü baskılarda. Tahvil piyasasına baktığımızda gün içinde bol satıcılı seyrin devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle 2 yıllıklarda sabah saatlerinde Şubat 2025'ten beri görünen aşağı yönlü hareketleri yorumluyor olmuştuk. Şu an geldiğimiz noktalarda 10 yıllıkların 4.61 seviyelerinde ve 30 yıllıkların geçen hafta itibariyle artık 5 üstü seviyelerde işlem gördüğünü notlarımıza ekleyebiliriz. Bu hafta küresel piyasalarda makro veri takvimi oldukça yoğun. Yarın itibariyle ABD TÜFE verisini karşılayacağız ve burada aslında bir manşet enflasyonun bir miktar daha yavaşlama beklentisi içinde olduğunu söyleyebiliriz. Gelecek verileri yine piyasalara yansımalarını değerlendiriyor olacağız ama Kevin Warsh'ın kongrede yapacağı konuşma da bizim için önemli. Önümüzdeki iki günde Kevin Warsh'ın kongrede yapacağı konuşmanın Fed'in aslında Temmuz sonunda gerçekleştireceği Fed toplantısına ilişkin enflasyonla birlikte gelen verilerle beraber beklentileri bir miktar daha değerlendireceğiz. Keza burada hatırlayalım, en son gelen tarım dışı istihdam verisiyle beraber bir miktar daha piyasanın şahinleştiğini bu noktada, ki Kevin Warsh'un yine Başkanlar Komitesi'nde yaptığı konuşmayla beraber piyasanın bir miktar daha beklentilerini, acaba istihdam verileri ne yöne gidecek, enflasyon nereye gelecek, ikisini beraber değerlendirme altına aldığını ve bu gelecek enflasyon verisinin bizim için önemli olduğunu hatırlatalım. Burada aslında yarın gelecek ABD bilanço sezonunu açıyoruz yarın itibariyle. Hem Avrupa tarafında hem Amerika tarafında, ay sonu itibariyle yurt içi tarafta da bilançoları değerlendiriyor olacağız. Makro ölçekte özellikle Wall Street tarafına baktığımızda bilançolarda S&P 500'ün altındaki şirketlerde Bloomberg Intelligence verileri %23'ün üstünde bir değerlenme bekliyorlar. Yani piyasalar şu an yapay zeka ve çipten kaçışın fiyatlamalarını yapsa da bilançolarda yukarı yukarı yönlü kar realizasyonunun, yukarı yönlü kar beklentilerinin devam ettiğini söyleyebiliriz ki geçen açıklanan bilanço sezonunda aslında gelen bilançolarda jeopolitik risklerin fiyatlanmadığını, bir miktar daha piyasanın yapılan capex harcamalarıyla beraber ileriye dönük beklentileri fiyatladığını bu noktada hatırlatmamız gerekir. Söylediğim gibi aslında bu hafta makro gündemimiz oldukça yoğun. Hem Kevin Warsh'un kongre toplantısını hem de aslında gelecek olan manşet enflasyon bizim için önemli. Ay sonunda gerçekleşecek notları almak için biz de takip ediyor ve piyasaların yansımalarını değerlendiriyor olacağız.
0: Elif, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için.

0: Araştırma Masası'nın ardından sohbetimize başlıyoruz. Önce Abdurrahman Bey'e ben dönmek istiyorum. Bugün itibariyle aslında yeni bir finansman paketi açıklandı. O tarafı konuşarak başlayalım. Zira sanayicinin en çok dile getirdiği sorunlardan bir tanesi krediye erişim ve finansman maliyetleriydi. Şimdi gelinen noktada 250 milyar liralık yeni kredi paketi gündemde. Uygun koşullu olacağı söyleniyor. 6 ay ana para ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli olacağı ayrıntısı var. Ve 12 puanlık finansman maliyetinde hükümet tarafından karşılanacağı bir konjonktür var. Ama daha tam olarak net bir şekilde faiz oranının ne olduğunu da bilmediğimiz bir noktadayız. Bir sorarak değerlendirmenizi alarak başlamak isterim. Bu aslında rakamı nasıl buldunuz diyeceğim. Bir miktar rahatlama sağlar mı sanayiciye?
1: Yani sağlamasına sağlar. Diğer bir miktar sanayici de en azından ne yapacağını bilir. Hani bu 250 milyar liradan yararlanamayan var ise. Hı hı. Çünkü öyle anlaşılıyor ki geçmişte olduğu gibi 250 ile başlıyor. Daha sonra yetmez ise devamı geliyor. Burada da böyle olabilir. Yani 250 milyar lirayla kalınmayabilir. Yeni bir paket daha ya da paketin büyüklüğü artırılabilir. Artırma yoluna gidilebilir ama tek başına 250 milyar lirada yani küçük bir miktar değil. Hakikaten sanayici kesimin istediği oksijen, hani oksijen gelmiyor, damarlarımızda kan dolaşmıyor, finansman sanayici için bir oksijendir diyen ve bir nefes almak isteyen sanayiciler için hakikaten o görevi görebilir. Çünkü 2,5-3 yıl oldu. Krediler kısıtlandı. Yani sadece faizi yüksek değil, aynı zamanda bankalara kredi sınırlaması konuldu aylık bazda. Bu son olarak farklılık göstermekle birlikte 1 ile 2,5 arasındaydı. Yani ortalaması 1,5-2 diyelim yani. Öyle bir şey. Dolayısıyla aylık bu kadar büyümenin yıllık yaklaşık %25 gibi bir büyümeye tekabül ediyor. Bu da kredi vermeyi zorlaştırıyor bankalar için. Yani bankaların da çok istediği bir şey zaten onların, evet, hani ticareti kredi üzerine. Ama şey, önemli olan faizi. Faizini de yine uygun koşullu ve de işte 6 ay ödemesiz olduğu için bence orada da bir uygun şey yapmışlar. Yani burada önemli olan tabii enflasyonun düşecek olması, düşüyor olması, düşmesi önemli. Dolayısıyla enflasyonla bu kredi faizleri arasındaki fark ne olacak onu bakacağız. Eğer fark büyük olursa, enflasyon yukarıda, kredi faizleri işte verilen uygun koşullu kredi faizleri düşük olursa, bu yine şirketlere bir sermaye transferi şeklinde gerçekleşmiş olur. Gerçi hani istihdam yarattıkları için, ekonomiye katkı yaptıkları için, ihracat yaptıkları için elbette bence hak ediyorlar. Ama yine de bir sermaye ve servet transferi anlamına gelir. Eğer fark büyük olursa,
0: oradaki yani
1: enflasyon düşer ise sorun yok. Hı hı. Hakikaten yani enflasyonla birbirine yaklaşırlarsa işte 36 ay 3 sene yapıyor. O zaman sorun yok.
0: Peki diyorsunuz ki orada aslında enflasyonla oran arasındaki fark önemli olacak. Belli olduktan sonra da üzerine konuşuyor oluruz zaten. Bizde bu 60 dakika vardı bunun öncesinde program olarak. Şimdi orada da Türkiye Makine Federasyonu İstişare Konseyi Başkanı Adnan Dalgakıran ve Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç'i ağırladık. Onlar da gayet olumlu karşıladıklarını söylediler. Ama rekabet tarafında aslında başka sorunlarımız var. Aslında öncelikle bunların da çözülmesi gerektiği o tarafın da altını çiziyor. Bir kısmı işte jeopolitik konjonktürden gelen, işte oradaki korumacı politikalardan gelen sıkıntılar. Bir tarafı da kur tarafında konuşuyorlar tabii ki her zaman olduğu gibi. O tarafında Serkan Hocam'a sormak istiyorum ben. Serkan Hocam, bu yeni paketin aslında ihracat ve rekabet gücüne bir katkısı olmasını bekler misiniz? O anlamda atılması gereken adımları nasıl değerlendirirsiniz?
2: Evet. Şimdi tabii böyle bir paket özellikle mevcut konjonktürde kredi faizlerinin, özellikle şirketlerin aldığı kredi faizleri biliyorsunuz %50'nin üstünde. enflasyonda %30 olduğunda reel faize vurduğumuzda %15, %20'lere varan bir reel faiz söz konusu. Bu da tabii ki şirketlerin taşıması mümkün değil. Ve özellikle COBİ tarafında da takibe düşen kredi oranında ciddi bir yükselme görüyoruz. %5'lere yaklaştı. Ama halen daha genel olarak bankacılık sistemine baktığımızda takipteki kredi oranı %2.7. Burada bankaların kredi sınırlaması nedeniyle daha seçici davranıp biraz daha güvenli yerlere kredi vermesinin de payı var. Fakat 2025 Mayıs'ta bu takipteki oran %2.1'di. 2.7'ye çıktı. %0.6 ve artık net bozulmalar görmeye başlamıştık. O yüzden özellikle şirketlerin, küçük ölçekli şirketlerin özelinde Türk lirası cinsinden krediye ulaşma kıymetli. Ama dediğiniz gibi asıl sorun krediden ziyade, çünkü hazıra daha dayanmaz. Rekabet avantajını korumak çok daha önemli. Burada Çin adeta bütün dünyayı sarsan bir yapıya büründü. 2021'den beridir Çin'de emlak sektörü küçülüyor ve oradaki birçok farklı kaynağı Çin'in diğer alanlara yönlendirdiğini görüyoruz. Diğer taraftan Çin'de çok ciddi tasarruf var. Tüketim harcamalarını canlandıramıyorlar. Her yıl cari fazla rekoru kırıyorlar ve dünya ticaret dengesini alt üst ettiler. Ve işte biliyorsunuz Çin'de ciddi kömür madenleri var. Enerji ulaşımları zaten kolay. Diğer yandan demir çelik sektörü, inşaat sektörüne çalışmayınca, ki 5 yıldır inşaat sektörü Çin'de küçülüyor, bu sefer kaynaklarını sanayiye kaydırıyor. Bu da Çin'deki sanayi firmaları için ekstra bir avantaj yaratıyor. Ve biz de özellikle beyaz eşya sektöründe ciddi bir yorulma görüyoruz. Hem ihracatımız düşüyor. Üstlük bu yıl Türkiye içindeki, yurt içindeki satışlarda da daralma var. Diğer taraftan otomotiv satışları son 2 aydır azalmaya başladı. Hem satışlar düşüyor, diğer yandan Çin'in artan rekabet etkisi var ve çok daha ciddi yapısal sorunlarımız olduğu açık. Ve mevcut konjonktüre baktığımızda da ucuza enerjiye ulaşımımız mümkün olmadığına göre artık biz bir üst sınıfa geçip teknoloji ağırlıklı iş yapmak zorundayız. Belki verimsiz sektörleri desteklemek bence şu an için çok çözüm değil gibi duruyor.
0: Evet Serkan Hocam, sizin de söylediğiniz gibi yani orada sanayinin nasıl bir yol alacağı, nasıl bir dönüşümden geçeceğini takip ediyor olacağız. Ama burada sanayicinin de hane halkının da aslında en önemli problemleri enflasyon deyip o tarafa dönmek istiyorum ben. Zira bugün de tekrardan petrol fiyatlarının yönünü yukarıya çevirdiği bir konjonktürden geçiyoruz. Öyle ki Brent petrolde 80 dolarlar seviyelerindeyiz. Şöyle bir baktığımızda hafta sonundan bu yana işte Hürmüz tekrar kapatıldı dedi, bir taraf açık dedi. Bugün geldiğimiz noktada ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz'ü biz devralacağız, biz yöneteceğiz diyor. Dolayısıyla bunun tabii ki enflasyon tarafına etkilerini takip ediyor olacağız. İyi kötü senaryoda aslında petrol fiyatları üzerine baz senaryonuz nasıl şekilleniyor Serkan Hocam?
2: Evet. Ya benim ana senaryom Trump'ın yüksek petrol fiyatını kabullenemeyeceği üzerine kuruluydu. Bu da Trump otomatikman barışa yönlendirir diye düşünüyordum. Ama o benim düşündüğüm şey şu anda gerçekleşmiyor gibi duruyor. Çünkü bir anda İsrail'in çok ağır baskısı var. Şimdi savaşın etkilerine baktığımızda bir kez savaşın devam etmesi İran'ı çok kötü sarsıyor. İhracatını bloke ediyor. Zaten mevcut durumda bayağı kötü durumda. Diğer yandan savaş sürdükçe İran bombalanmaya devam ediyor. Belki ileride çok daha kritik altyapıları da vurulabilir. Çünkü savaş ilerledikçe iyice sertleşebilir. O yüzden İran tarafının ben barışı isteyeceğini düşünürüm. ABD tarafına da gelirsek eğer, ABD biliyorsunuz savaş çıkmadan önce 10 yıllık tahvil faizleri %4'e düşmüştü. Şu anda %4.6'ya çıktı ve ABD'nin 38 trilyon gibi ciddi bir borcu var. Ve bu yüksek faizler ABD'nin kaldırabileceği rakamlar değil. Diğer yandan ABD'deki TÜFE verisi de %4'ü geçmişti. Ve bu faiz artırım sinyallerini doğurdu ki muhtemelen Temmuz'u pas geçip Eylül'de Fed'in faiz artıracağı düşünülüyor. Ve bu konjonktür aslında Trump'ın asla istemeyeceği bir konjonktür. Yüksek faizler, artan enflasyon Ve bir noktada bu sefer yapay zeka yatırımlarının da riske girebileceğini görebiliriz. Ve zincirleme bir krizin ateşleyicisi olabilir. O yüzden yine benim bazı senaryom bu anlaşmanın bir şekilde sağlanıp artık dünyada bir sulh yapılacağı yönünde. Aksi takdirde artan enerji fiyatları bütün dünya ekonomisini sarsıcı bir etkiye sahip.
0: Abdurrahman Bey, siz ne düşünürsünüz? Yani Serkan Hocam diyor ki her halükarda zaten bunu çokça da konuşuyoruz. Yani İran'da barışı ister, Amerika'da barışı ister diyoruz ama uzun bir süredir bu sürünceme hali devam ediyor. Siz ne düşünürsünüz bunun aslında en nihayetinde bir sonuca ulaşıp ulaşmayacağı noktasında veya sürecin nasıl evrileceği noktasında ve de bunun tabii ki petrol fiyatlarına etkisinin ne olacağı konusunu sorayım.
1: Yani anlaşma kısa vadede olması biraz zor görünüyor bana göre. Çünkü iki tarafta birbirine güvenmiyor. Güven sıfır. Böyle olunca sanki işte Trump da kısmen dillendirdi. İlla anlaşma şart değil. Böyle de olabilir. Zaten işte yani Amerikan kuvvetleri Körfez ya da işte Hürmüz Boğazı oralara gitmese sorun olmayacak. Yani bir savaş yok ortada. Amerikan kuvvetleri gittiği için, ateş ettiği için ya da İran bir şey yaptığı zaman, işte Hürmüz'den geçen gemileri ateş ettiği zaman Amerika'da gelip bombalıyor. Düşük yoğunluklu ve denetimli bir çatışma piyasaları çok fazla sarsmaz. Petrolü de çok fazla yükseltmez. Yani yükseltebildiği yer aşağı yukarı bu işte. Bir 10 dolarlık marş. Hı hı. Yani dolayısıyla %10, %15'lik bir artış gibi. Bu dünya ekonomilerini yani öyle hani enflasyona boğup bir krize de yol açmaz. 80 dolar düzeylerindeki bir petrol. Ama 100 dolar falan gibi düzeylere çıkarsa o zaman durum değişir. Dolayısıyla ben seçime kadar bir anlaşma zor görüyorum. Yani seçim sonrasında da Trump'ın durumuna göre. Eğer seçimi kazanırsa işte o şeyle yine savaşı şiddetlendirebilir. Kazanamazsa belki yine şiddetlendirebilir.
0: Yani ben de tam seçim... onu soracaktım. Seçime kadar olmayacaksa seçim sonrasında şiddetlenme ihtimali de masada değil mi o taraf?
1: Bence masada. Ya da son bir şiddetli çarpışmanın ardından belki ondan sonra barış söz konusu olabilir ama... O zamana kadar ben yani bu sene barışı zor görüyorum İran konusunda. Gerek yani İran'ın duyduğu güvensizlikten gerekse işte Amerika tüm koşulları aşağı yukarı kabul etmiş durumda ama o da sürdürülebilir bir anlaşma değil. Daha önce de bir anlaşma vardı, Amerika uymadı. Amerika hegemon güç, yani bugün tamam bu anlaşma var, yarın yok diyor. Dolayısıyla anlaşmanın da çok bir anlamı yok. Ama şey konusunda hocam da haklı, yani İran elbette savaşmak istemiyor ama bir hedefi de var. Yani Hürmüz Boğazı'nı ele geçirdi, paralı geçiş istiyor ve buradan herhalde geri adım atmayacak. Böyle bir kazanım elde etti İran. Ayrıca kendisini de ispatladı, silahlarını da ispatladı. Amerika'ya karşı hani zafer ilanı edemedi diyelim, etmedi ama... Ezilmedi de. Dolayısıyla yani evet İran'da devam etmek istemeyebilir. Amerika'da ama istemeye arada üçüncü bir güç var. O da İsrail. Galiba barışın şeyi ipucu onda. Çünkü şeye saldırıyor yani Lübnan'a. Evet. Durmuyor. Lübnan'a saldırdıkça İran'da duramıyor. Yani dolayısıyla İsrail barışı istemiyor. Sürekli çarpışma istiyor, savaş istiyor. Güç bende diyor, tam zamanı. Dolayısıyla bence barış sanki İsrail'in tutumuna bağlı ve İsrail de barış istemiyor. Dolayısıyla barışı ben bu sene zor görürüm. Yani gelecek sene olur mu o da? Yani kısmen Trump'ın durumuna bağlı, biraz da ekonomiye de bağlı ama yani... Ülkelerin göstereceği tepkinin boyutu ne olur? Amerika üzerinde baskısı olur mu olmaz mı? Etkisi olur mu olmaz mı? Onu da kestirmek zor şimdiye kadar. Yani çok da etkili olamadı.
0: Şimdi tabii iki farklı görüş aldık buradan. Bakalım hangisi olacak, gerçekleşecek, ama tabii ki ister istemez bu sürecin bir de enflasyon tarafına etkisi var. JP Morgan'da Türkiye analizi vardı. O tarafa bir konuşalım. Çünkü enflasyon tarafında hem işte aslında jeopolitik riskleri konuşuyoruz bir yandan. Şimdi yeniden tekrar konuşulmaya başlayan gıda enflasyonu üzerinde El Niño etkisinin ne olacağını konuşuyoruz. İşte otoyol, sağlık kalemlerine gelen ek ücretler var. Onun yansımalarını göreceğiz gibi gibi derken bundan sonrasında riskler bir miktar açık gibi gözüküyor, ama geldiğimiz noktada da JP Morgan der ki Orta Doğu'da şokları hafifliyor, sıkı duruş ama ihtiyacı sürüyor diyor. Ve aslında enflasyon tahminini de baktığımızda 24'ten 29'a çekmiş Türkiye için. Politika faizi tahminini de 30'dan 35'e çekmiş. Bununla ilgili bir haberimiz var. Detayları izleyelim, ardından soruyor olacağım.
3: JP Morgan ekonomisti Fatih Akçelik imzasını taşıyan analize göre bölgedeki çatışmalar enerji fiyatlarını yukarı çekerek Türkiye'nin enflasyon, cari açık ve bütçe açığı görünümünü doğrudan kötüleştirdi. Yükselen maliyet enflasyonu karşısında finansal koşulların uzun süre sıkı kalması ise ekonomik aktivitede belirgin bir yavaşlamayı beraberinde getirdi. JP Morgan daha önce %24 olarak öngördüğü 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %29'a yükseltti. Benzer şekilde yıl sonu politika faizi tahmini de %30 seviyesinden %35'e çıkarıldı. Akaryakıttaki eşel mobil mekanizması ve enerji sübvansiyonlarının şoku hafifletmeye yardımcı olduğu, ancak kamu maliyesine ek yük getirdiği belirtilerek bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı beklentisi %3.5'ten %4'e revize edildi. Cari işlemler açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı tahmini de %1.8'den %2.8'e ve yıl sonunda 48 milyar dolara yükseltilirken 2026 yılı reel gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahmini ise %4.4'ten %3'e düşürüldü. JP Morgan'ın analizine göre Brent petroldeki her 10 dolarlık artışın Türkiye'de enflasyona %1.2 puan eklediği ve cari açığı 6 milyar dolar artırdığı hesaplanıyor. Banka Temmuz ve Ekim ayları arasında güçlü turizm gelirinin mevsimsel olarak Türk lirasını desteklemeye devam edeceğini, dış borç ödemelerinin de Haziran sonrasına kıyasla hafifleyeceğini tahmin ediyor. Bu durumun yılın 3. çeyreğine Merkez Bankası rezervlerinin yeniden güçlenmesine imkan tanıyacağı ve 4. çeyreğe kadar rezervler üzerinde büyük bir baskı oluşmasını engelleyeceği öngörülüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Temmuz ayı toplantısında efektif fonlama oranını yeniden %37 seviyesine çekerek kademeli bir normalleşme patikasına girmesini bekleyen banka, kalıcı dezenflasyon için yüksek reel faizlerin korunması gerektiğinin altını çizdi. Banka 2027 yılı için büyüme oranını %4.6, yıl sonu enflasyonunu %25 ve dolar-TL kurunu ise 61.7 olarak tahmin ediyor.
0: Ve bir son dakika haberimiz var. ABD tarafından gelen İran limanlarına yönelik abluka 14 Temmuz'da yeniden başlayacak haberi geçti. Bundan sonrasında tabii ki enerji fiyatlarına yansıması ne oluyor, bir kez daha takip ediyor olacağız. Ve aslında haberimizi konuşalım. Petrol fiyatları diyorduk. Abluka yeniden başlıyor. Dolayısıyla JP Morgan yukarı yönlü revize etti. Hem faiz beklentisini aslında, hem de enflasyon beklentisini. Sizin beklentilerinizde bir değişiklik oluyor mu bu süreçle birlikte, yoksa şu anda bundan bir ay iki ay öncesine göre aynı noktalarda mısınız?
1: Yani aşağı yukarı aynı noktalardayım. Yani aslında JP Morgan'ın yapmış olduğu revizyon da Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin tahminleri ve öngörüleri çerçevesine gelmek olmuş. Yani dolayısıyla aşırı bir şey yok. Yani yukarı ya da aşağı yönlü bir tahmin yok burada. Gayet işte muhafazakar bir tahminle %3 büyüme, 29 enflasyon. Yani ben büyümenin daha yukarıda olacağını düşünüyorum. Aramızdaki fark o. Yani 4 ve üstünde bir büyüme düşünüyorum. Ve gelecek yılki büyümenin de öyle 4.6 falan değil. Gayet yüksek, 5'in üzerinde bir büyüme olacağını tahmin ederim. Bunun için de gerekli önlemler alınır herhalde. İşte kredi paketi açıldı diyelim. Belki bu kredi paketinden sonra bu rapor yazılmış olsaydı biraz daha farklı yazılabilirdi belki de. Yani enflasyon konusunda yine aynı görüşteyim. Yani 30'un biraz altı, 29. gayet normal yıl sonu için. Onun üzerine 3-5 puanlık bir politika faizi de gayet normal. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu yıl için indirebileceği faiz 3-4 puanlık bir faiz oluyor. Onu sonbahardan itibaren başlayarak yapabilir. Bütçe açığını biraz yüksek almışlar. %4 gibi. Ben onu biraz daha aşağıda beklerim. Döviz kurunda sorun yok. Yani işte yıl sonu dolar kurunu 51.4, 51.5. Aşağı yukarı tahminlerde 51-52 civarında toplanıyor. Yani cari açıkta belki konuşuruz. O da 48 milyar. O da normal. Gayet yakından izlendiği izlenimini verdi bana bu rapor. Yani Türkiye'yi yakından izleyen birisi tarafından kaleme alınmış.
0: Cari açığı ayrıca konuşuruz. Çünkü ona dair de rakamları aldık ama ben bir Serkan Hocam'a döneyim. Serkan Hocam, aynı soruyu size de yönlendireceğim. JP Morgan'ın tahminlerini nasıl buldunuz ve sizin tahminleriniz ne yönde şekilleniyor?
2: Evet, yani piyasa beklentilerine yaklaşmışlar. Zaten piyasa yıl sonunda %30 gibi görüyordu enflasyonu. Onlar da ona yakın bir şey söylemiş. Bütçe açığında biraz olumsuz rakam vermişler. Tabii bu petrol fiyatları artınca o sübvansiyonlarla bir miktar artabilir ama bence bütçe açığı şu anda Türkiye için önemli bir sorun değil. Çünkü genel olarak kamunun bütçesine baktığımızda borçların gayri safi yurt içi hasılaya oranına baktığımızda çok düşük. Yani Türkiye'nin borçlanmak için bir yeri var. Ayrıca bir de şu anda yüksek faiz uyguladığımız bir dönemdeyiz ki aslında bu bütçe açıklarının önemli bir kısmı faiz gideri. Faiz dışı bütçe dengesine baktığımızda 0'a 0 yakalıyoruz. Özellikle 2023'ten sonra Türkiye'nin bütçe açıklarının kademeli daraldığını görüyoruz. Orada önemli bir riskimiz söz konusu değil. Fakat daha çok ilk kez yani baktığımızda özellikle enflasyondaki gidişata baktığımızda tüketimde böyle bir yavaşlama sinyali görüyoruz. Benim en çok ilgimi çeken istatistikler onlar. Şimdi yurt dışından tüketim malları ithalatı verisi 2023'te yaklaşık 30 milyar dolardı. Biliyorsunuz en çok enflasyonu yaşandığı yıl dolar enflasyonu 2021 ve 2022 idi. 2023'te biraz durulma olmuştu. 30 milyar dolardan 2026'ya geldiğimizde 60 milyar dolara çıktı tüketim malları ithalatı. Yani %100'e yakın bir artış söz konusu. Ve ilk kez yani 3-4 yıldır neredeyse lineer yükselen tüketim malları ithalatı son 2-3 aydır frene bastı. Yine otomotiv tarafında da satışların yavaşladığını görüyoruz. Tabii otomotivde 2024'te de yavaşlama sinyali aldığımız olmuştu. Bu kalıcı bir sinyal mi yoksa işte dönemsel bir düşüş mü bilemiyoruz. Bunun teyidini beklememiz gerekiyor. Ama eğer talep azalırsa bu enflasyonun kontrolü açısından olumlu olacak. Çünkü bizim aslında enflasyonun kontrolünü savaştan önce de 2026 Ocak ve Şubat'ta da kaybetmiştik. Sadece Mart'tan sonrası değil, Ocak Şubat'ta da yüksek enflasyon verisi vardı ve İlk 6 ay enflasyon mücadele planı tamamen başarısız oldu. Savaşın da burada tabii çok büyük etkisi var. Ve savaş bir yandan gübre fiyatlarını da vuruyor. Ama gıda tarafına baktığımızda bu yıl bayağı iklim güzel gidiyor. Çok yağış aldık ve gübre fiyatlarındaki artışın gıda fiyatlarına yansıması %90 civarındaydı. İkinci yarıda gıdada bence çok iyi bir dönem yaşayabiliriz. Çünkü özellikle tahıl üretiminde %20'yi aşan bir artış oldu. Meyvede baz etkisi de vardı. Geçen yılki donlar bu yıl olmayınca %50-%60 çok ciddi bir artış yaşandı. Bu da gıda fiyatlarını aşağı çekecektir. Burada tabii planı bozan yine maalesef petrol fiyatlarındaki artış oldu. Eğer o da olsaydı bence 2026'nın ikinci yarısı Türkiye için gayet iyi olacaktı. Turizm tarafında belki birazcık savaş nedeniyle turizm gelirlerinde durulma oldu ama yıl sonu planı 66 milyar dolar ve 64 milyon turist bu 2025 rakamlarını yakalıyor. İhracatın da toplamına baktığımızda yine fena gitmiyor açıkçası. Türkiye'nin cari açığında da böyle kısmi bir daralma görüyoruz. Temel ekonomik verilerimiz bence olumlu. Burada kritik nokta enerji fiyatları ve ABD-İran arasındaki anlaşma gibi duruyor.
0: Peki, kısa bir araya gidelim. Sonrasında cari açık tarafını daha detaylandırarak konuşacağız.

112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Some days you're the only thing I know. Only thing that's burning when the nights grow cold. Can't look away, can't look away. Beg you to stay.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ekonomik görünüm kaldığımız yerden devam ediyor efendim. Sohbetimize başlamadan önce az önce haberini vermiştik. İran'a yönelik ablukayı yeniden başlayacak dedi diye ABD. Onun üzerine hemen Brent petrolün aslında 80 dolarlar seviyesinden 83,22 dolar seviyesine kadar yükseldiğini görüyoruz. NYMEX'te de yükselişler gün içi anlamda %8,91'i bulmuş durumda. 77 dolar 78 sent seviyelerindeyiz an itibariyle diyelim ve sohbetimize geri dönelim. Abdurrahman Yıldırım'a dönüyorum hemen. Biraz önce Serkan Hocam bir miktar bahsetti ama cari dengeyle alakalı bugün baktığımızda Mayıs ayında beklentilerini aştığını görüyoruz. 1,5 milyar dolarlık açık verdi. Beklenti 1 milyar doların üzerinde olması yönündeymiş. Cari açığın beklentileri aşmasını mevcut ekonomik görünüm içinde nasıl değerlendirirsiniz diyeyim?
2: Yani cari açığın açılması biraz petrol fiyatlarıyla yakından ilgili olsa gerek. Çünkü rakamlara baktığımda enerji ithalatı 4,2 milyar dolardan bu seneki Mayıs ayında 6,1 milyar dolara yükselmiş. 1,9 milyar dolar artmış. Bu artış herhalde Türkiye ekonomisi çok büyük canlanma gösterdi, enerji tüketti falan değil. Herhalde şeyden olsa gerek, yani fiyatın arttığını görüyoruz geçen seneye göre. 5 aylık duruma baktığımız zaman orada da 1 milyar dolarlık fazla ithalat yapılmış bu sene. Son 12 ay yani son 1 yıla baktığımızda ise geçen senenin Mayıs ayında 65 milyar dolar iken bu sene 63 milyar dolar olmuş. Bu Mayıs itibariyle son bir senede. Bu demektir ki bu fiyat artışları devam ederse bu 65 milyar doların da üzerine çıkacağız. 63 milyar dolar, 65'in de üzerine çıkacak yıllık bazda. Yani dolayısıyla cari açık için evet önemli bir, en önemli kalem enerji kalemi. Fiyatların yönü de çok önemli, belirli.

0: ki buradan bir yük gelmiş cari açığa. Ve gelmeye de devam edebilir. Çünkü bu görünüm altında yani petrol fiyatlarının pek düşeceği tahmin edilemez. Bunun dışında bu cari işlemlerde dikkat çeken kalem net hata noksan. Geçen sene yaklaşık işte 5 aylık dönemde 7.4 milyar dolar yurt dışına çıkış ya da net hata noksan varken bu sene 18.5 milyar dolar olmuş. Aslında bu 2023 yılında seçim sürecinde başladı. Seçim sonrasında hafif birkaç ayda dengelendi. Ama ondan sonra da devam ediyor. Yani 3 yıldır devam eden bir durum var. Ve ilk defa bu kadar büyük ve kesintisiz devamı görüyoruz. Bence bu bir sermaye çıkışı ya da para çıkışı falan değil. Muhtemelen nedir? Büyük kısmı altın fonlaması. Yani altını farklı yollarla Türkiye'ye getirenlerin karşılığında ödediği döviz. Dolayısıyla şeyde de tüketim malları içerisinde de altın ithalatının azaldığını görüyoruz. Yine altın ithalatı resmi rakamlarda da azalmış. Demek ki altın için farklı yollar bulmuşuz. Yani zaten bu tür net hata noksanda hemen hemen çoğu ülkenin böyle kalem şiştiği zaman ve dışarıya böyle bir sermaye çıkışı görüldüğü zaman olağan şüpheli altındır.
1: Altın mıdır hep?
0: Bizde de geçmişte böyledir. Dolayısıyla demek ki burada cari açığımız olduğundan daha yüksek. Altın ithalatına bağlı olarak. Ama bence bu sürmeyecek. Çünkü altın sakinleşti artık. Eski sakin dönemine geri döndü. Şu anda Türkiye'de bazıları altın satamadığı için işte konut alamayanlar var. Otomobil alamayanlar var. Belki otomobille olan ilginin kesilmesinde bu da bir faktör. Dolayısıyla satışı düşünenler var ama fiyatı beğenmedikleri için satmıyorlar. Bizim yerleşik vatandaşlar, halk da altın ticaretini gayet iyi bilir. Yani ucuzken satmaz, ucuzken alır, pahalıyken satar. Borsada bunu pek beceremesek de altın çok eskiden beri sahip olduğumuz ve tecrübeli olduğumuz bir konu. Dolayısıyla altın fiyatları yükselir, yani yeniden böyle hücum olacak şekilde yükseleceğini ben öngörmüyorum. Yükselecek ama yumuşak, yavaş yavaş geçmişteki gibi zaman alacak. Dolayısıyla bu da altına geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde olan o yoğun ilginin önümüzdeki dönemde olmayacağını ben tahmin ediyorum. Dolayısıyla da bu şey kalem, bu net hata noksan kalemi giderek zaman içerisinde azalacaktır diye tahmin ederim.
1: Sizle konuşurken bu 4000'e tutunma çabası da ekranlara yansıyor. Bir altına geçiyoruz, bir üstüne çıkıyoruz. Şimdi Serkan Hocam, sizin var mı eklemek istediğiniz bir şey? Siz bir girizgah yapmıştınız aslında ama Abdurrahman Bey net hata noksan tarafına dikkat çekti. Orada da altın tarafını öne çıkardı. Öte yandan 65 milyar doların da üzerine çıkacağız dedi. Siz neler söylersiniz?
2: Evet. Şimdi tabii eskiden cari açık Türkiye için daha büyük bir problemdi. Çünkü gayri safi yurt içi hasılaya kıyasla %5, %6 gibi kronik bir cari açığımız vardı. Ama son yıllar, tabii aylık veri biraz kötü gelmiş olabilir ama yıllık gidişata baktığımızda mesela 2025'i %1.9'la kapadık. Ve altının da tabii burada muhakkak payı var. Çünkü son yıllarda Türk yatırımcısı altına çok ilgi gösterdi ve cari açığın önemli birleşenlerinden biri altın. Ama bence altın böyle cari açığın gerçek bir kalemi değil. Mesela enerji, evet, alıyoruz, tüketiyoruz ve yok ediyoruz ama altın aldığımızda o değerini saklıyor. Hatta toplamda muhtemelen bakarsak Türklerin yurt dışından altın ithal etmesi muhtemelen mal varlığını ya da Türkiye'deki zenginliği artırıcı etki yapmıştır. Çünkü işte 1000 dolardan 2000 dolardan aldığınız altın şu an 4000 dolarsa ve siz bunu satma şansınız da var. Bir tüketim malzemesi değil. Varlığını koruyan bir malzeme. O yüzden altın hariç düşünmek bence doğru. Ama yine de tabii kronik bir cari açığımız var. Bu kolay çözülecek bir şey değil. Diğer yandan eğer ekonomiyi yavaşlatmayı başarırsak, mesela 2019'da en son ekonomiyi yavaşlatmayı başarmıştık enflasyonla mücadele kapsamında. Şimdi de eğer enflasyonu durdurmak istiyorsak biraz yavaşlamamız gerekiyor. Ve tüketim mal ithalatının azalması da bence o açıdan pozitif. Cari açık daha az sorun olur ki kaldı ki şu anda da %2 cari açık öyle büyük bir risk kalemi değil. Bu %5 olsaydı gayri safi yurt içi hasılaya kıyasla o zaman ekonomik olarak sorun var derdik. Diğer yandan işte Merkez Bankası da biliyorsunuz son bir ayda 25 milyar dolara yakın döviz alımı yapabildi. Savaştan sonra 40 milyar dolar bozmuştu. Onun 25'ini geri koydu ki bu 3 Temmuz verisi, muhtemelen 10 Temmuz verisi açıklandığında bir miktar daha alım yaptığını tahmin ediyorum. O da böyle makroekonomik açıdan bu ödemeler dengesinde bir sorun yaşamayacağımızı bence gösteriyor.
1: Peki hocam buradan geçelim. Enflasyon konuşuyoruz. ABD tarafından da bu hafta enflasyon verisini alacağız. Önemli zira aslında gelişmekte olan ülke piyasalarına nakit akışını da belli ediyor. Emtia piyasalarına yönelik hareketi de belli ediyor. Pek çok unsur var. Buradan tabii ki de Fed'in ne hareket edeceğine dair konjonktürün ne göstereceğiyle beraber. Şimdi baktığımız noktada bu hafta alacağımız enflasyon rakamında aylık rakamın eksi gelmesi de ihtimaller dahilinde gözüküyor. Zira petrol fiyatlarındaki oynaklık sebebiyle. Şimdi şunu sorarak başlamak istiyorum. Bu rakamın eksi gelip gelmemesi durumu çok fazla Fed'in aslında aksiyonlarında bir şey değiştirir mi? Ne beklersiniz?
2: Evet yani Fed bence zaten Trump'ı muhtemelen bu barışı yönlendiren şey de Fed'i kontrol altına almak. Çünkü işte petrol yükseldiğinde enflasyon %4'ü geçtiğinde Fed'in eli kolu bağlanmıştı. Her ne kadar Walsh'un söylemleri böyle Şahin gibi anlaşılsa da böyle çok detaya baktığımızda işte sol haneye bakarım diyor. Yani %2.9'u da kabul ederim gibi bir şey anlaşılıyor. Ve diğer yandan İşte bu eğer petroldeki geri çekilme, gerçi son dönem özellikle bugün petrol çok artınca o biraz suya düştü ama eğer petrolü kontrol edebilirlerse ve bu enflasyon verisi de biraz düşerse biraz bekleyelim görelime dönebilirler. Zaten Temmuz ayını pas geçecekler. Eylül'e kadar da zamanları var. Yani pas geçmeleri bekleniyor diyeyim. Pas geçecekler demem doğru olmadı. 2-3 ayları daha var. Daha 1-2 enflasyon verisi daha görecekler. Ondan sonra karar verirler muhtemelen. Ama bence öyle söylemde şahin olabilir ama uygulamada daha pasif kalacağını tahmin ediyorum.
1: Peki aynı soruyu Abdurrahman Yıldırım'a da sorayım. Bu arada Walsh'un kongre konuşması olacak yarın. Onun da açıklamalarını takip edeceğiz. Tabii yönlendirici olmayacağım diyen bir Merkez Bankası Başkanı'ndan yarın ne kadar mesaj çıkacak? O da ayrı bir soru işareti. Siz neler bekliyorsunuz enflasyon verisinden?
0: Yani enflasyon verisi vallahi beklenen gibi çıkar ise sorun yok. Ama beklenenin biraz üstünde falan gibi bir şey çıkar ise o tabii Şahin söylemleri biraz daha artırabilir. Ama faiz artırımı bence de olacaksa zaten sonbaharda, Eylül toplantısında olur. Ya da bu sene olmaz. Hiç olmaz. Yani... Çünkü ara seçim var. Mümkünse Amerika faizi artırmadan yola devam etmek isteyebilir. Ama hı hı. Enflasyonun da kontrolden çıkmasına çok fazla gözlüm olmaz. Ya dolayısıyla bir ayda böyle biraz hafif yükseldi diye ya da beklenenden biraz yüksek çıktı diye hemen faiz artırımını yapmazlar. Ama yarınki Fed Başkanı'nın konuşması bence önemli. Yani konuşması önemli değil diyebiliriz. Hani bir şey söylemek istemeyebilir. Ama sonuçta milletvekillerinin karşısına çıkıyor. Ve orada sorgu oluyor. Yani soru soruyorlar. En uç soruları sorabiliyor milletvekilleri. Dolayısıyla orada mutlaka bir şey çıkacaktır piyasaları etkileyen. her ne kadar yani ağzına kilit de vursa bir şeyler söyleyecektir. O piyasaları yönlendirebilir, evet. Ama yani o yönlendirme politikası ayrı bir şey. Ama orada dediğim gibi yani bir yerde bağımsızlığın getirmiş olduğu bir hesap verme sistemi bu. Yani Merkez Bankası Başkanı bağımsız bir politika gidiyor ama o politikayı da 6 ayda bir gidip işte kongrede ya da mecliste milletin vekilleri huzurunda açıklıyor ve sorulara yanıt veriyor. Bir yerde hesap vermiş oluyor. Dolayısıyla gerçi fazla icraat olmadı ama olacak olan icraatları konusunda bence bir şeyler söyleyecektir.
1: Bloomberg HT yorumcusu Abdurrahman Yıldırım, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Doçent Doktor Serkan Ünal, çok teşekkür ediyorum size de.
2: Ben de teşekkür ederim.
1: Ve ekonomik görünümü bir haberimizle noktalayacağız efendim. İran ve Amerika Birleşik Devletleri hafta sonu boyunca karşılıklı saldırılarda bulundu ve her iki tarafta Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açık olup olmadığı konusunda çelişkili açıklamalar yaptı. Körfez Araştırma Merkezi Baş Ekonomisti ve Araştırma Başkanı John Safakanis tam ölçekli bir savaşa dönüşün mümkün olduğunu ancak henüz o noktada olmadığımızı söyledi. İzleyerek noktalayalım. Kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz.
3: Hızla gelişen bir durum. Birkaç dakika öncesine kadar İran'dan bu başlıkları duyuyorduk. Bölgedeki bu söylem tırmanışıyla birlikte bundan sonra ne olacak?
4: Beni konuk ettiğin için teşekkürler Abir. Sizinle olmak güzel, söylemesi zor. Çünkü her ikisi de kimin önce pes edeceğini görmeye çalışıyor ve her şey boğaz üzerinde dönüyor. Boğazı kimin kontrol edeceği konusunda bir çekişme var. Yani çok fazla risk alma politikası var ama aynı zamanda çok fazla kabadayılık da dönüyor. Gerilimi düşüreceklerini düşünüyorum. Henüz zaman değil. Sanırım birkaç tur daha barış ve savaş göreceğiz. Biraz barış, biraz savaş. Yine mutabakat zaptı. Bu anlamda yapısal olarak zor ve içi boş ve aynı şeylerden daha fazlasını göreceğiz. Ancak Katar, Pakistan ve diğerlerinden müdahale gelmesini bekliyorum. Saudi sonunda galip gelecektir çünkü petrol 80 dolara yaklaşmaya başladı ve oradan itibaren 80'in üzerine çıkacak. Bu yüzden gerilimi düşüreceklerini sanıyorum ama boğaz tartışmalı bir bölge.
3: Boğaz tam da bir sonraki sorun bu olacaktı. Öyle hissettiriyor ki ben de az önce Stuart ile iki şeyin aynı anda doğru olamayacağı hakkında konuşuyordum. İran Hürmüz Boğazı üzerine hakimiyet kurdu. ABD gemilerin ham petrol ihracatlarını ve diğer sevkiyatlarını taşımaları için boğazdan geçmelerine yardım etmeye çalışıyor. Peki Hürmüz Boğazı söz konusu olduğunda şu an için üstünlüğün gerçekten kimde olduğunu düşünüyorsunuz?
4: Şu an için hiçbiri. Her ikisi de rekabet etmeye çalışıyor. Egemenliklerini kanıtlamaya çalışıyorlar. Yani iyi tarafa karşı kötü taraf. Artık seçiminiz hangisi ise. Ancak İran kesinlikle masaya geri döndü ve kontrol etmek istediklerini açıkça belli etmeye çalışıyorlar. Bu sadece geçiş ücretleri değil, egemenlik ve kontrol meselesi ve İran rejiminin halkı üzerindeki bu güçlenme duygusu. Bu yüzden kontrolü ele alarak bunu göstermek istiyorlar. Öte yandan ABD'nin açıkça bir çıkış yolu var. O da Hürmüz Boğazı'nın Umman kıyısı üzerinden kullanılması ve bu oldukça iyi işliyor. 600'den fazla gemi oradan geçti. Ancak bu durum tartışılıyor. Eğer İran Umman kıyısını kullanan gemilere saldırmaya devam ederse bence ABD onlara şiddetle saldıracak ve onları vuracaklar. Ve 2.0 istilasına geri döneceğiz.
3: Peki bu aslında temel bir senaryo mu? Tüm bölgenin sürüklendiği tam teşekküllü bir kinetik savaş durumuna geri döneceğimizi mi düşünüyorsunuz? Petrolün varil fiyatının 100 dolara yaklaştığını görüyoruz. Mevcut koşullar göz önüne alındığında bunun şu an için bir olasılık olduğunu düşünüyor musunuz?
4: Görüyorum ama henüz değil. Top İran'ın sahasında. Top İran'ın sahasında. Eğer devam ederlerse bence ABD geri dönecek ve bir sürü kinetik türden 2.0 saldırı yapacaklar. Bu yüzden İranlıların Başkan Trump'ın geri dönme kabiliyetini küçümsediklerini düşünüyorum. Kasım seçimleri nedeniyle savaşın çok az olacağına inanıyorlar ve bunun ileriye itileceğini düşünüyorlar.

0: Başkan Trump'ı küçümserseniz sonunda kaybedersiniz ve şu anda geldiğimiz noktada tam burası.
1: Ve John, Körfez İşbirliği Konseyi'ni de dahil etmek gerek. Çünkü tüm yükü onlar çekiyor, hatta Katar bile. Daha bir hafta önce Katar'ın arabuluculuk yaptığından ve dün saldırıya uğradığından bahsediyorduk. Peki ekonomik modelleri söz konusu olduğunda şu anki durum, yani bu bilirsiniz savaş ama tam olarak tam ölçekli bir savaş değil. Bu ülkelerin son birkaç 10 yıldır sürdürmeye çalıştıkları ekonomik modeller üzerindeki uzun vadeli dezavantajlar veya uzun vadeli hasarlar nelerdir?
0: Evet. Teşekkürler. Güzel bir soru. Çeşitlendirmek istiyorsunuz. Birçok açıdan Hürmüz'den arınmak istiyorsunuz. Yani boğaza olan bağımlılığınızı kesmek istiyorsunuz. Çok zor, söylemesi yapmaktan kolay, ama Birleşik Arap Emirlikleri bunu yapacaktır. Suudi Arabistan bunu yapacaktır. Umman oldukça başarılı oldu ve ekonomisi gayet iyi gidiyor. Zorluk güven yatırımcıların gelmesi ve bu gitgeller, bilirsiniz, biraz barış biraz savaş pek iyi sonuç vermiyor. İstikrara ihtiyacınız var, ama genel olarak bence bu ülkeler için işler iyi gidecek. Katar için durum daha karmaşık. Kuveyt için durum daha karmaşık. Bahreyn için de yine zor. Yani gerçek bir barışa ihtiyacınız var. Şu anda elimizde ne barış var, ne savaş, ne de barış.
2: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırım taahhütlü Avans Kredi programı bütçesini 750 milyar liraya çıkarıldığını söyledi. İmalat sanayiye yönelik 250 milyar liralık yeni kredi paketiyle birlikte toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredi imkanının sağlanacağını açıkladı. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan sanayi destek paketini üretim, yatırım, istihdam ve ihracata güçlü destek sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendirdi. Bahçıvan, sanayinin finansman ihtiyacına verilen karşılığı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın ele geçireceklerini ileri sürdü. Hürmüz Boğazı İran olsa da olmasa da açık kalacak diyen Trump, ABD'nin Hürmüz'den geçen kargo gemilerinden %20 pay alacağını belirtti. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik deniz ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini açıkladı. OPEC'in aylık raporunda 2026 yılına ilişkin küresel petrol talebi artış tahminini günlük 780 bin varile düşürdü. Bu üst üste aşağı yönlü revizyon oldu. Üçüncü aşağı yönlü revizyon oldu. FED Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, FED'e ilişkin açıklamalarda bulundu. FOMC'nin yakın vadede faiz artırımlarını değerlendirmesi gerekebilir diyen Waller, FED'in 2021-2022 dönemindeki enflasyon hatasını tekrarlamaktan kaçınması gerektiğini söyledi.

0: Fiyatlamalara kısaca göz atarak devam edelim. Borsa İstanbul 100 ana endeksi bugün jeopolitik gerilimle birlikte %1,60'lık düşüşle kapandı. 14.000 puanın üzerinde kalmayı başardı. BIST 100 endeksi 14.092 puandayız. 229 puan kadar aşağı gelmiş durumdayız. Dolar TL'de 46.99 seviyelerinde, Euro TL'de 53.55 seviyelerinde, Euro Dolar çaprazında ise 1.1387 seviyelerindeyiz. Avrupa borsalarına baktığımızda tamamen yeşillerin olduğu bir görünüm var ki az sonra Ceren Dilekçi Köseoğlu'nda da detayları konuşacağız. Burada en fazla yükseliş İtalya FTSE Endeksinden geliyor. Orada da %0,37'lik yukarı yönlü bir hareket var. ABD borsalarındaysa yön aşağı. Burada son gelişmeler ablukanın yeniden başlayacağı yönündeydi. Risk iştahının düşmesi ABD borsalarında da etkili oldu. Dow Jones tarafında %0,28'lik, S&P 500 tarafında %0,67'lik, Nasdaq tarafındaysa %1,38'lik düşüşler var. Tahvil cephesinde 10 yıllık tahvillerde getiri %4,60'a işaret ederken 2 yıllık tahvil cephesinde getiri %4,25'te. Emtia ve kripto para fiyatlarına baktığımızda altın tarafında 4000 dolara tutunma cephesinin olduğunu görüyoruz. %2,83 kadar aşağıya gelmiş durumdayız. Gram altına bu 6044 TL olarak yansıyor. Burada da %2,90'lık aşağı yönlü hareket var. Bitcoin tarafında yeniden 60 bine doğru bir gidişat var. 61.936 dolardayız. Burada da %3,5 kadar aşağı yukarı bir geri çekilme var ve petrol cephesinde yukarı yönlü hareketleri görüyoruz. Brent'te 82 dolar 67 sent, Amerikan tipi ham petrolde ise 77 dolar 61 sent seviyeleri ekranlara yansıyor. Ve Avrupa piyasalarındaki gelişmeleri Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan izleyeceğiz.
1: Haftanın ilk işlem gününde Avrupa endekslerinde yatağa yakın bir görünüm vardı. Teknoloji hisselerindeki gerilemenin yüksek petrol fiyatlarından destek bulan enerji sektöründeki yükselişle dengelenme sonucu endeksler yatay seyretti. ABD ile İran'ın gece boyunca karşılıklı saldırılar düzenlemesiyle petrol fiyatlarında yükseliş hızlandı. Brent petrolün varili %4'ün üzerinde yükselişle 79 dolar seviyesine çıktı. Aynı zamanda enerji sektörü Avrupa'da %2'ye ulaşan değer kazancıyla en hızlı yükselen sektör oldu. Doğalgaz fiyatlarında da yükseliş hızlandı. Doğalgaz vadeli kontratlarında yaşanan yükseliş %6'yı aştı. 51 euro megawatt saat ile 20 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye tırmandı fiyatlar. Tabii gün içerisinde Trump'tan gelen açıklamalar da fiyatlarda yaşanan yükselişte etkili oldu. Trump İran ablukasını yeniden başlattığını açıkladı. Ayrıca ABD'nin gemilere güvenlik sağlama maliyetini karşılamak amacıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm yüklerin değeri üzerinden %20 oranında geri ödeme talep edeceğini söyledi. Teknoloji tarafı ise baskı altındaydı. Asya'da hisselerde yaşanan satış sonrası endeksin gerisine kaldı. Bu düşüş sektördeki değerlemelerin aşırı yükselmiş olabileceğine ilişkin kaygıları artırdı. Bu hafta gözler bilançolarda olacak ve burada beklentiler oldukça yüksek. Özellikle çip şirketleri, teknoloji şirketleri cephesinde Bloomberg Intelligence analistlerinin tahmini karlarda en az %10'luk bir artış yaşanacağı yönünde. Morgan Stanley analistleri ise %12'lik bir artış bekliyorlar. Bu hafta çarşamba biz ASML'in bilançosunu takip edeceğiz. Fakat aynı zamanda hafta içerisinde Burberry Group ve Richmond gibi lüks tüketim şirketlerinin bilançolarında da olacak gözler.
0: Bugün araştırma masasında bize Elif Canseven eşlik edecek.
2: 13 Temmuz 2026 Pazartesi, şu an saat 2 civarı ve bu sabah itibariyle aslında hafta sonu gelen haber akışıyla beraber ABD ve İran arasındaki gerilimin tekrar tetiklenmesiyle Brent petrolünün sabah saatlerinde %5'in üzerinde primlenerek 79 doların üzerine çıkmasını değerlendiriyorduk. Fakat baktığımızda sadece Hürmüz Boğazı'ndaki bu gerilimin İran'ın açıkladığı tekrar kapanma senaryosunun sadece Brent petrol yani enerji piyasası üzerindeki etkisi değil, aynı şekilde gübre piyasası üzerinden, gübre tedarik zinciri üzerinden gıda enflasyonunu da, gıda tedarik zincirini de doğrudan etkilediğini söyleyebiliriz. Burada aslında yeni bir temel sorumuz var ve bu da aslında Orta Doğu'daki çatışmaların uzaması halinde gıda enflasyonu üzerinde ilk ateşkesin bittiği ve tekrar savaşın başladığı senaryoda tekrar bir gıda enflasyonunda yukarı yönlü hareket görür müyüz? Yani gübre enflasyonunda yeni bir yukarı yönlü hareketi tetikler mi var? Ve burada da baktığımızda da aslında 2022 yılında Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşla beraber gübre fiyatlarının tarihi zirvelere çıktığına şahitlik etmiştik. Şu an geldiğimizde senaryoda daha farklı bir film izliyoruz ve bu geldiğimiz noktada şu an gübre fiyatlarının o kadar da tarihi zirvelerine çıkmadığına şahitlik ediyoruz. Ve bunun ana sebepleri aslında birazcık daha yatırımcı tarafının nasıl hareket edeceğini öğrenmesi ve ateşkes söylemleriyle beraber piyasanın bir miktar daha durgunluğa geçmiş olması ve aslında talebin sınırlı kalması yatıyor. Fakat çatışmaların uzaması ve gübre arzındaki kalıcı bir enflasyon beklentisi, yukarı yönlü hareket beklentisinin gıda zinciri üzerinde, gıda tedariği üzerinde kalıcı bir maliyet unsuru olabileceğini es geçmememiz gerekiyor. Bu da analistlerin görüşleri arasında. Gıda zinciri üzerindeki baskılardan bahsederken aslında piyasanın takip ettiği bir diğer gelişme daha var. Bu da El Niño döngüsü. Bu sene gündemlerimize aldığımız ve şiddetli yaşanması beklenen El Niño döngüsünün gıda zinciri üzerinde fiyatları yukarı yönlü itecek mi, etmeyecek mi? Analistler birazcık da bunun cevabını arıyor. Ve bu baktığımız noktada Oxford Economics'in yaptığı bir araştırmaya göre özellikle Güneydoğu Asya ve Sahra Altı Afrika ülkeleri tarımsal üretimde olan kayıpların daha yüksek kayıplarda daha yüksek risk taşıyorlar. Çünkü bu bölgelerde pirinç ve mısır gibi doğrudan üretim hava koşullarına bağlı yetiştirilen tarım ürünleri ve hava koşullarına oldukça duyarlı bir senaryo görüyoruz. Ve baktığımızda gıda harcamalarının tüketici sepeti içindeki payı da oldukça yüksek. Bu da aslında ilk önümüzdeki dönemde gıda enflasyonunun seyir açısından iki temel faktörü önümüze çıkartıyor. Bir tanesi Orta Doğu tarafındaki arz tarafında yaşanabilecek herhangi bir şok. Bir diğeri ise hava koşulları yani El Niño döngüsüyle beraber hayatımıza girebilecek ikinci bir şok. Jeopolitik taraftaki gelişmeleri bir miktar daha izleyip göreceğiz. ABD ve İran arasındaki gelişmelerin. Çünkü o tarafta da karşılıklı Hürmüz Boğazı'nın kapandığı İran tarafından gelirken ABD tarafından da henüz kapanmadığı ve işi ticari gemilerin geçişinin hala devam ettiği haberlerini okuyoruz. Diğer taraftan ise hava koşulları ve jeopolitik gelişmelerle El Niño döngüsünün gıda zinciri üzerinde yaratacağı maliyet baskısını takip ediyor olacağız. Fakat baktığımızda bu iki ana unsurun gıda emtiaları, tarım emtiaları üzerinde yaptığı baskıyla beraber önümüzdeki süreçte özellikle FED tarafından, çünkü merkez bankalarının enerji maliyetleri yani Brent ve gıda emtiaları üzerinde doğrudan bir etkisinin bulunmadığı için yaratılan bu enflasyonist baskının önümüzdeki süreçte FED'e ilişkin beklentileri, merkez bankalarının faiz artırım döngüsüne ilişkin beklentileri nasıl şekillendirdiğini takip ediyor olacağız.
0: Ve küresel piyasalarımla konuklarımla sohbete başlayacağım. Aysun Karaltuğ ve Tufan Cömert bizimle birlikte. Hoş geldiniz Zeyna.
3: Hoş bulduk.
0: Merhabalar.
4: Merhabalar.
0: Şimdi aslında yayın öncesinde ekonomik görünümdeyken açıklamaları gördük. Trump tarafından gelen abluka tekrar başlayacak diyor. Bir o tarafı konuşarak başlayalım. Zira Brent petrolde de yukarı yönlü hareketleri gördük. Bir ara 83 dolarlar seviyesine kadar geldi. Şimdi 82 dolarlar seviyesinde aşağı yukarı. Ben Aysun Karaltuğ ile başlamak istiyorum. Çünkü yayın öncesi konuştuğumuzda dedim ki biz de yıl sonu tahminimizi yükselttik petrol tarafında. Ne kadar yükselttiniz? Bundan sonraki öngörüleriniz nasıl şekilleniyor?
3: Tabii ki şu anki fiyatından hala düşük. Çünkü neden? Cuma gününden pazartesi gününe kadar yeniden bir saldırı ihtimalini konuşuyorduk Ankara'dayken Trump. Daha sonra zaten bu gerçekleşti. Hafta sonu petrol fiyatları %7'nin üzerinde bir peak yaptı. Bugün de %9'un üzerinde bir hareket yaptığını gözlemledik. 82 dolara kadar çıktı. Ama son dönemde biliyorsun hani oradaki iyimserlik, işte savaşın bittiğine dair verilen sinyaller ya da uzlaşmacı yönde yapılan açıklamalarla yatırım bankalarının beklentisi yaklaşık olarak yıl sonunda 65 dolarlara kadar düşmüştü. Hatta 65-70 arasında bir konsensus oluştu. Biz bunu zaten 76 dolara Cuma günü yaptığımız toplantı neticesinde çıkarmıştık. Çünkü her halükarda verdiği sinyaller aslında biliyorsun o Hürmüz meselesi ve Hizbullah meselesi konusundaki hassasiyetini Trump defalarca dile getirdiğinden mütevellit. Oraya dair tam bitmediğine dair sinyalleri zaten aldık. Yani hani tam bir anlaşma hala gerçekleşmediğine dair Trump'ın verdiği sinyallerden her an yeniden başlatabilirim şeklindeki açıklamalardan hem petrol fiyatlarındaki hareketi hem de dolar endeksi hareketlerini net bir şekilde gözlemliyorduk. 101.7 dolar endeksinde bizim için çok kritik seviye, bu bir. İkincisi, her ne kadar yıl sonu beklentimizi varil başına 9 dolar arttırmış olsak da, yani 76 dolara çıkarmış olsak da, eğer ki bu abluka bir önceki ablukadan daha uzun süre devam ederse ve üzerine bir önceki politikasından daha katı bir politika izlerse, çünkü biliyorsun ki artık bir ara seçime de yaklaşma sürecindeyiz. Midterm dönemi var. Orada Trump biraz daha sesini çıkartabilirmiş gibi geliyor. Hani biraz daha sanki sesini duyurmak isteyebilirmiş gibi geliyor. Bundan dolayı da biz hala yıl sonu 76 dolarlık beklentimizi hani şerh koyarak açıklamak istiyoruz. Çünkü bu söylediğim katalizörler çalışırsa o zaman yeniden 80 dolarların üzerinde kalıcı bir hareketten bahsetmek mümkün olabilir. Fakat uzun vadede şöyle bir önemli detay var. Şimdi önümüzdeki döneme dair bu Boğaz'daki herhangi bir aksamaya karşılık biliyorsun bir önceki Hürmüz meselesinde de alternatif rotalar kullanılmıştı ve o yüzden de 120 dolarlar seviyesinde kalıcı olarak kalmamıştı ve çok hızlı bir şekilde 70 dolarlara kadar gelmişti. Şimdi eğer ki Orta Doğu'da inşa edilen yeni petrol boru hatları 2027 yılı sonu itibariyle, çünkü yaklaşık olarak 2,5 yıl gibi bir süre veriyorlar. Geçtiğimiz yılın başında başladılar inşasına. 2027 yılı itibariyle bittiğinde Hürmüz'e olan ihtiyaç her geçen yıl biraz daha açılacak. Şimdi çok bağımlı, yani petrol konusunda özellikle gaz konusunda olağanüstü bağımlı bir kanal, kapalı bir kanal halinde olduğu için eğer ki 2027 sonuna kadar Körfez petrol ihracatının %45'ten fazlası buraya gerçekleşirse, yani Hürmüz dışından gerçekleşirse, Hürmüz'e bağımlılık bir miktar daha azalacak. 2028 sonuna kadar da bu oranın %60'ın üzerine çıkması bekleniyor. Yani 2027 itibariyle aslında biz %45 artık Hürmüz'e bağımlı değiliz diyeceğiz. Yani petrol bağımlılığı olan ülkeler. 2028'de bu %60'a çıkacak. Varil olarak da baktığında 2027 yılında 3.8 milyon varil gibi bir ek taşıma kapasitesi oluşacak. 2028 yılında da 7.2 milyon varil ek taşıma kapasitesi oluşacak. Bu ne demek? Alternatif rotalar, alternatif yollar bulunduğu sürece Hürmüz'e olan bağımlılık azaldığında o zaman buranın etkisini daha az konuşur hale geleceğiz. Bu sebeple uzun vadede petrol konusunda oldukça iyimseriz. Tabii bunun yanı sıra OPEC Plus ve OPEC Plus dışı karar verici ülkelerin de orada ne kadar petrol fiyatlarının yüksek kalmasını istemesiyle de doğru orantılı bir gerçek var. Çünkü son haftalarda baktığımızda OPEC dışı ülkelerde çok da fazla 70 doların altına inmesini istemeyen arzın o sebepten dolayı da daha da kısıldığı bir ortamı gördük. Ama OPEC Plus buna karşılık ne yaptı? Arzın bir miktar daha kısılmasına sebep oldu. Ve orada iki taraf birbirinden ayrıldı. Yani OPEC Plus ve OPEC Plus dışı ülkeler. Bunlar ihracatçı ülkeler baktığımızda. Şimdi orada bir uyumsuzluk olmazsa bu bahsettiğim petrol boru hatlarının, rotalarının ve alternatiflerinin arttığı bir ortamda tabii ki iyimser bir senaryodan bahsetmek mümkün olacak. O yüzden de 2028'in sonu itibariyle diyeceğiz ki artık %75 artık bizim Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok. Çünkü %75'ini başka kanallarla karşılayabiliyoruz. Bu yüzden de biliyorsun bunlar çok uzun vade gibi görülebilir ama günün sonunda AI yatırımları da yani AI capex'leri de arttırılıyor. Bugünden yarına mı? Hayır. Minimum 3 yıl sonrası, 5 yıl sonrası için. Ama onun fiyatlaması ne zaman yapılıyor? Şu an yapılıyor, şimdi yapılıyor. Yavaş yavaş hani orada bir miktar soru işaretleri oluştu. Bu capex'lerin artışı karlılığa dönüşecek mi? Şimdi orayı tartışırken ama 4 yıldır da burayı yükselten bir ortam vardı. Aynen kısa vadede de dipten alım eğiliminin devam ettiğini gözlemliyoruz. Hem endeksler tarafında hem de petrol tarafında. Ciddi anlamda yatırımcılar hani riskli varlıklardan tamamen çıkmak yerine tekrardan düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirdikleri bir dönem. Neden? Hatta şimdi ikinci çeyrek bilançolarını da alacağız. Çok çok önemli. Çünkü evet, ilk çeyrek bilançoları rekor kırarak gelmişti. Tabii ki bu bilanço beklentileri, şirket karlılıkları, AI yatırımları derken AI tarafını ciddi değerlemeler noktasında tavan seviyelere kadar getirmişti. Ama bunun devam etmesi için iki teknik seviyenin korunması çok önemli. O yüzden oralara bakacağız daha sonrasında. Yani şimdi kafayı karıştırmak istemiyorum. Finansal koşullar sıkılaşsa da yani Walsh ne dedi? Hani bu tarafa bir miktar artık ben sıkılaştıracağım demedi ama orada hani o mesajı vardı. Hı hı. Ama son toplantıda biraz daha hani oradaki yumuşamayı sezdik. Hani tam bir güvercin olmasa da netice itibariyle enflasyon tarafındaki gerilemeden biraz daha hani

0: vurduğunu gözlemledik. Bu sebeple piyasadan bir kaçış olduğunu söylemek yanlış. Piyasada sektörel bir rotasyon olduğunu söylemek çok doğru olur. Ve birazdan da onları anlatacağım. Çünkü neden hani iyimser taraftayız? Çünkü ekonomide hala özellikle ABD ekonomisinde hard landing dediğimiz sert bir düşüş hala yok. Yani hani hatırlarsan 2025'te sürekli stagflasyon konuşuldu. Düşük büyüme içerisinde oluşabilecek yüksek enflasyon riskleri dediğimiz stagflasyon ve bunun getirebileceği ekstra durgunluklar vesaire konuşuldu ama bugüne baktığımızda Fed'in de yeni faiz artırımına gitmiyor olması, stagflasyon beklentisinden çok uzak oluyor olmamız, AI yatırımlarında büyük harcamaların devam ediyor olması, bütün bunlar bir tarafta savaş devam ederken, bir tarafta ablukalar devam ederken, bir tarafta ABD ara seçimlerine yaklaşırken demokratların hala ezici üstünlük hani sağlayamaması mevzuundan dolayı Nasdaq ve S&P tarafında geçici düzeltmeler olduğunu gözlemliyoruz. O yüzden henüz bu gerek petrol fiyatlarının hızlı yükselmesi, gerek oradaki tansiyonun yani Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesi, gerek Trump'ın oradaki verdiği demeçlerdeki tansiyonu yükseltmesi çok da fazla kalıcı bir ayı piyasasına geçişe izin vermiyormuş gibi görünüyor.
1: Şimdi oradan devam edelim. Tufan sana döneceğim. Şimdi Aysun dedi ki aslında özellikle petrol tarafında alternatif rotalar bulundukça biz daha düşük fiyatları konuşacağız. O yüzden uzun vadede iyimseriz dedi. Oradan da geçtiğimizde hani bu S&P, Dow Jones gibi endekslerde geri çekilmelerin kalıcı olmadığını, geçici düzeltmeler olduğunu söyledi. O taraftan konuşmaya devam edelim. S&P 500 tarafında da hani bilançoları almaya başlayacağız. Bu hafta da bankacılık bilançolarını alacağız. Dolayısıyla ortada Mayıs'ın başından bu yana hani ciddi bir primlenme görmüyoruz. Hatta 7500'ler acaba bir doyum noktasına ulaştı mı ulaşmadı mı diye soru işaretleri de oluşuyor. O noktada ne düşünürsün? Şimdi geçtiğimiz çeyreğe baktığımızda yine böyle bir şeyde bilançoların yüksek gelmesiyle birlikte hani savaş riskinin bir miktar daha görmezden gelindiği, absorbe edildiği bir ortam vardı. Bu sefer de yine bilançolar bir katalizör etkisi yaratır mı?
2: Şimdi borsaların geçmiş performansı Amerika'da özellikle baktığımızda en önemli konunun yapay zeka ile alakalı konular olduğunu zaten biliyoruz. Yani Aysun biraz önce bahsediyordu. Geçen haftalarda da biz bunları da gene kendi içimizde tartışmıştık. Yapay zeka geliştiren şirketlerden zaman içerisinde yapay zekayı kullanan ve şimdi de anlayışın yapay zekadan kim ne kadar para kazanıyor dönemine evrildiği böyle bir süreç yaşadık. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte borsaları özellikle dış borsa, Amerikan borsasını değerlendirirken yeniden aslında bilançoların finansal performansı öne çıkacağı bir bence döneme gidiyoruz. Şimdi elbette bu fiyatlamaları sadece bilançolar değil, elbette ki jeopolitik riskler, işte Warsh'un ne diyeceği, Fed'in Eylül ayında faiz artırıp arttırmayacağı ki işte %70'lerde zaten oradaki fiyatlama gibi başka başka konular da belirleyecek. Fakat net de aslında bundan sonraki süreçte geri çekilmeler alım fırsattır veya işte buradan tekrar yukarı demek için bence elimizde hiçbir veri yok. Yani o benim kendi şeyim. Aysun biliyorum daha farklı düşünüyor benden. Benim genel olarak gördüğüm konu şu. Birincisi geçmiş 2-3 yıl içerisinde bu yapay zekanın, yani balon demek istemiyorum haddime değil ama fazla fazla fiyatlandığı, dolayısıyla fiyat çarpanlarının tuhaf yerlere gittiği bir dünya yaşadık. Hali hazırda bazı halk arzlarda gene keza acayip fiyat kazanç oranlarının çıktığını gördük. Fakat şöyle de bir trend var Amerikan borsalarında. Onu izleyen yatırımcılar çok güzel görüyorlardır diye tahmin ediyorum. Büyük şirketler sadece hisse senedi arzıyla para kaynak yaratmayı bıraktılar. Tahvil ihraçları da çok ciddi rakamlara ulaşmaya başladı. Devasa oradan tahvil ihraçları geliyor. Dolayısıyla piyasalarda aslında bir likiditenin tekrar kendine yön bulduğu, yani borsa dışında bir dünyanın mümkün olduğu bir tarafa da yeniden dönmeye başladığını görüyoruz. Şimdi burada evet işte İran konusunun yeniden gündeme gelmesi, faizlerin burada yeniden bir miktar yukarı dönmesi, işte yeniden faiz artırımını vesaire konuşmaya başladığımızda bence burada aslında borsa yatırımcısının Amerika için biraz daha temkinli olması gereken bir döneme girdiğimizin işareti. Birkaç yerde işte çok büyük çöküş geliyor yatırımcı hazır olsun temalı şeyler gördüm. O onda

0: tam olarak neyi fiyatladığını bilemiyorum ama ben bundan sonraki süreç için faizleri ve bilanço performansları izlemek çok önemli hale gelecek diye düşünüyorum.
1: Peki çok kısa borçtan faiz artışları tarafına değindiğin için, faiz tarafına değindiğin için yarın konuşmasında ne gibi mesajlar verir? O tarafta şahin bir duruş görür müyüz?
0: Valla şu ana kadar borçla alakalı piyasanın ben tam olarak ne düşün anlamış değilim. Çok açık söyleyeyim, ben de tam olarak anlamadım. Yani neticede borçun atanma sürecinde işte hepimiz güvercin başkan olacak. İşte bizim yıllar önce Türkiye'de yaşadığım sürece benzer şeyler olabilir. Amerikalılar hazırlansın falan gibi böyle şey yapıyorduk. Kendi çapımızda eğleniyorduk. Geldiğimiz noktada borç şu ana kadar gayet dengeli, doğal. Yani ne söylemesi gerekiyorsa onu söyleyen bir noktada durdu. Burada bir tek konu işte sanıyorum bir önceki yayında da konuşuyordunuz. Borç'un şeyi inanmaması, yönlendirmeye, sözlü yönlendirmeye çok fazla inanmaması, önümüzdeki dönemde bu nokta tahminlerin belki yayınlanmayacak olması falan gibi piyasanın biraz daha karanlıkta olacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Dolayısıyla Borş'un yarın Senato'da yapacağı konuşmada işte ve vereceği bu ifadede diyeyim çok ciddi bir politika sinyali ya da bir yönlendirme yapmasını çok mümkün görmüyorum. Bu yüzden de yani gene enflasyon riskleri, FED her türlü aksiyon hazırdır temalı ne taraftan görmek istersek görebileceğimiz bir açıklama gelecek diye tahmin ediyorum.
1: Peki Aysun, biraz önce bilançolara dair senin de söyleyeceklerin olduğunu anladım. O taraftan devam edelim dilersen. Bilanço dönemine dair ne beklersin?
2: Şimdi şöyle hatta onu söylemeden önce şu şey rakamlarına bakacağım Ece. Hisse senetlerine son bir haftada 56.4 milyar dolar giriş. Nakit fonlara 39.5 milyar dolar giriş. Tahvillere 31.3 milyar dolar giriş. Ve böylelikle bir hafta içerisinde para piyasası fonlarının büyüklüğü 7.9 trilyon dolar noktasına evrilmiş. Yani hani likitte var mı? Çok ciddi anlamda likitte var. Alokasyon var mı? Yani dağılım var mı portföylerde? Çok ciddi var. Yani hisse senetlerine 56 giriyor ama işte tahvillere de 31 giriyor ama işte nakit fonlarda da yani bir tarafımızda temkinli kalsın denilen noktaya da bir giriş olduğunu gözlemliyoruz. Ama güçlü karlılığın olduğu işte bilanço noktasına geldiğimizde enerji verimliliğindeki ilerlemeden kaynaklı yani buraya olan ihtiyaçtan kaynaklı bunun altyapısına yapılan yatırımların artması neticesinde buraya dair IPO'ların çip şirketlerine dair IPO'ların arttığı bir ortamda bilançoların ikinci çeyrekte de güçlü geleceği beklentisi olan bir ortamda bu girişlerin olması çok normal geliyor bize. Çünkü şimdi teknoloji sektörü ve AI yatırımlarına baktığımızda 2026'nın ilk yarısı artık bitirdik yani Haziran'ı bitirdik. Microsoft eksi %20 performa etmiş. Fakat diğer taraftan baktığımızda Alphabet yani Google %14 artı. Şimdi baktığımızda bunun ikisinin de bilançosu çok iyi gelmedi mi? Yani hani beklentileri aştı ve önümüzdeki döneme dair de çok ciddi revizyonlar verdiler. Fakat buna rağmen dalgalanmanın boyutunun MEG7 içerisinde bile çok arttığını gözlemliyoruz. Zaten bence risk burada. Yani gelecekte dedim ya yeterli getiri sağlanıp sağlayamayacağı konusunda bazı MEG7 içerisindeki şirketlerin yeni oluşumları yeterince takip edemediği ya da oraya yatırım yapamadığı noktasında soru işaretleri olduğunu gözlemliyoruz. Bu da tabii ki fiyatlamalara yansıyor. Mesela Nvidia'ya baktığımızda, şimdi bak çip şirketlerine yarı iletkenler noktasında mega ölçekli veri merkezi en büyük olan şirketlerde hala buy tavsiyesi, al tavsiyesi olduğunu gözlemliyoruz. Baktığında ama değerlemeler noktasında en yüksek seviyede olan şirketlerden bir tanesidir hani Nvidia. Ama neden? Neden talep güçlü kalmaya devam ediyor? Çünkü artık altyapıya çok yatırım yapmaya başladı. Yani AI Lab dediğimiz olay AI girişimlerine çok yatırım yapıyor. Yani sadece

veri merkezi noktasında kalmadı. Sadece çip noktasında kalmadı. Sadece bulut şirketlerinden almıyor artık. Microsoft'tan alıyor, Amazon'dan alıyor, Google'dan alıyor. Her yerden sipariş alıyor artık Nvidia. Ve kurumsal şirketlerin kendi veri merkezlerini de Nvidia oluşturmaya başladı. Yani hem kurumsal talep alıyor, hem devlet kaynaklı talep alıyor, hem de yani AI girişimlerinden, hani sovereign dedik, evet kurumsal talep dedik, bir de AI girişimleri zaten bütün pazarı ele geçirmiş durumda. Günün sonunda ne kadar, hani bilanço noktasına geleceğim ama işte bunlar hepsi birbirine bağlı, hı hı, konular. Şimdi bir tarafta ürün geliştirme sorunsuz bir şekilde devam ettiği sürece, şirketler bacağında, hı hı, söylüyorum, teknoloji şirketleri bacağında söylüyorum, o zaman bu oluşumun mimarisinde herhangi bir değişiklik olmadan tüketmeye devam ettikleri noktada, bunu 2027 itibariyle artık verim noktasında, hani müşterinin ilgisi yüksek, işte üyelikler artarak devam ediyor, artık teknolojik üretimler başladığı noktasına geldiğinde 2028'de çıkacak başka bir platform oluşacak. Orada da diyeceğiz ki ya hani klasik bağlantılarla artık bu şirketlere yatırım yapılacak, ya da yeni CPO bağlantıları kurulacak. Şimdi oralara gelene kadar da bunlar fiyatlanmış olacak. Yani fiyatları iyice girmiş olacak. O yüzden de biz burayı hala dipten alım noktasında iştahlı olarak görmeye devam ediyoruz. Ne kadar daha dipten alırlar, ya da işte örnek veriyorum, en büyük Güney Koreli çip şirketlerinden bir tanesi sadece bir günde %26 düştü. Hani, hı hı, bu rakamlar hani yükselirken bir günde %10, %5 yükselirken wow işte inanılmaz gidiyor, girelim içine dediğin noktada bu satışlara katlanamayacaksan o zaman girmeyeceksin. O zaman ETF'lere gireceksin. Yani birden fazla 15'e yakın bu büyük dev şirketlerin olduğu likiditesi yüksek ETF'lere yatırım yapacaksın. Bu dönem çünkü o dönem. Çünkü bu dönem herhangi bir değerlemeler çok yüksek olduğu için bilanço gelse dahi ve hatta bilanço iyi geldiğinde revizyona inanmıyorsa yatırımcı, bilakis üstüne satar. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Yani özellikle böyle bir dönemde çok da fazla maliyetimiz de aşağılardaysa şayet, içinde olmamak gerekiyor. Yani karımızı gördüğümüz noktada kenara çekilmeyi bilmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi çok ciddi modeller oluşturmaya başladılar. Yani kapalı modeller oluşturuyorlar, açık kaynak modelleri oluşturuyor. Artık enerji verimliliği büyük ölçüde artacak. Neden? Çünkü her bir veri merkezi elektrik ihtiyacını artıran bir konu. En çok enerji verimliliği yaratacak olan şirkete yatırımlar artacak. Yani artık yatırımcı bunları görmek istiyor. Daha yeni ne kadar büyük olduğu önemli değil o şirketin. O yüzden IPO'lara bu kadar ilgi olduğunu gözlemliyoruz zaten. Altyapı ucuzlamayacak. Altyapı daha pahalı hale gelecek. Çünkü daha az arz olan bir döneme giriyoruz. O yüzden bilançolar evet iyi gelecek. Beklentimiz o yönde. Birçoğu aşacak beklentiyi. Ama önümüzdeki döneme dair ne kadar verimli olabileceklerine dair yatırımcıyı ikna edebilecekler mi? Eğer yatırımcı kani olursa, kani olduğu şirkete yatırım yapmaya da devam edecek. Olmuyorsa Nvidia gibi şirketlerde ara ara karını görerek, hani brüt kar marjını da üstüne koyarak ara ara girecek çıkacak, girecek çıkacak. Ama bireysel yatırımcı bunu yapabilecek kapasitede bu kadar büyük, biraz önce ne dedim? Fonların büyüklüğü 9.6 trilyon dolara gelmiş. Bu kadar büyük bir oyunda bireysel yatırımcı bunu yakalamakta güçlük çeker. Bunu anlatmaya çalışıyoruz biz. Evet, 2022'den 2021'den süre gelen bir yükseliş yaşadı birçok şirket, %200'ler, %300'ler. Buralara girdiyseniz, buralarda artık belli bir hani %50'sini gördüm çıktım diyorsanız, ya da geçen sene girdim ama iyi gelir yakaladım diyorsanız, evet belki Microsoft %20'nin üzerinde değer kaybetti ama yaptığınız diğer yatırımlarda bu artı muhtemelen şeyi gördünüz, hani bir verim elde ettiniz. Eğer burada da işte buybacklerden yararlandıysanız, burada da temettü gelirlerinden yararlandıysanız, çünkü çoğu

0: Harpayı dağıtımında da iyi bir sene geçirdi. O yüzden ben diyorum ki dikkatli olmak gereken dönem asıl bu dönem zaten.
1: O yüzden de ETF'ler daha doğru bir tercih diyorsun.
0: ETF'ler çok doğru çünkü şunu da gözlemliyoruz. Tahvile de çok ilginin olmadığını gözlemliyoruz. Yani çok ciddi risklerin olduğu bir ortamda normalde uzun vadeli ABD dolar endeksinde yükseliyor.

0: olduğunu gözlemliyoruz. Bu detayı gözden kaçırmamak lazım. Bu yüzden belki FOMO ama bir taraftan da FEMO diyoruz. FEMO da oradaki fabulous, bu verimlilik artışı, kar artışından kaynaklı oluşan bir yükseliş varsa o yükselişi kaçırma korkusu. FOMO ile başlayan ilgi FEMO'ya dönüştü. Bakalım ikinci çeyrek bilançolardan sonra nereye evrilecek, hep birlikte göreceğiz.
1: Peki bir de şunu sorayım, hani bu sene biz hep konuştuğumuz şey Muhteşem Yedi'nin çip hisselerinin bir miktar daha gölgesinde kaldığı bir süreci takip ettik. Şimdi bugün hani sen de saydın, Apple'a baktığımda mesela orada da bir rekor tazeleme, oradan geri çekilme vardı. İşte 323 dolarlara kadar gelmişti. Şimdi bundan sonrasında tekrardan bu trend bu şekilde mi devam eder, yoksa yeniden bir rotasyon görme ihtimalimiz var mı o tarafta?
0: Rotasyon dönemindeyiz tamamıyla, yani hem sektörel rotasyon olduğunu gözlemliyoruz. Hem de sektör içerisinde AI, yapay zeka şirketi, yazılım şirketlerinden çip sektörlerine bir rotasyon olduğunu gözlemledik. Yani bu sürekli değişecek. Biraz önce ne dedim? Enerji ihtiyacından mütevellit çok ciddi anlamda elektrik altyapısına yatırım yapan yeni oluşumlar takip edilmeye başlanacak. Bizim dikkatimizi çeken konulardan bir tanesi de son iki ay içerisinde biraz daha tabana yayılan bir hem küçük orta ölçekli şirket anlamında söylüyorum. Yani sadece çok büyük devasa şirketler değil, hem de sektörel anlamda biraz daha tabana yayılan bir dağılım olduğunu gözlemliyoruz. Yani bu bizim sağlıklı dediğimiz bir dağılım. Neden? Çünkü biliyorsun bir faiz artırımı mevzu fiyatlandı. Yani kabul edelim ister etmeyelim ama bir tane faiz artırımı beklentisini gerek altın fiyatlarında, gerek dolar fiyatlarında, gerek endekslerde, gerek tahvillerde şu an görüyoruz hali hazırda. Birden fazlası risk yaratır ki biz 2026'da bu arada faiz artırımı beklemiyoruz. O ayrı bir konu. Şimdi neyi gördük? 2026 yılı içerisinde faiz artırımı riskine rağmen teknoloji sektörü darbe yiyecek olsa da, çünkü büyüme öncülü şirketler faiz artırımından netice itibariyle bir, şirket karlılıkları aşağı gelecek, iki, maliyetleri yükselecek, üç, borçlanma maliyetleri de artacak. Yani netice itibariyle bunlar hani faizle nakit ihtiyacını karşılayan şirketler de var içerisinde. Ona rağmen o şirketlerin yükseldiğini gözlemledik. İki, bankacılık sektörü normal şartlar altında hani yüksek faiz ortamında görece değişen bir unsur ama çok sevmesi bankacılık sektörü tarafında da bir miktar ilginin olduğunu gözlemledik. Enerji sektörü birazcık burada hit yiyebilir. Her ne kadar petrol fiyatları %9 yukarı çıkmış olsa da işte bu zaten korkutur yatırımcıyı. Bu kadar büyük ve keskin oynaklık. Yani bugün %9 çıkan yarın %8 aşağılara gelebilir. Kaldı ki ben fiyatlara da baktım. Bu fiyata rağmen enerji şirketlerinde aşağı bir geliş olduğunu gözlemledim.
1: Peki Tufan, şimdi Aysun bu yüksek volatilite ortamı anlattı. İşte orada bir rotasyon beklentisi var dedi. Hem piyasalar kısmında da görüşünü merak ediyorum hisse senedi piyasalarında, hem de bu kadar volatil bir ortamda aslında bu riski almak istemeyen yatırımcının nereye park etmesi gerektiğini de soracağım. Çünkü baktığımızda hani özellikle yurt içindeki yatırımcı açısından evet dolar güvenli liman diyoruz ama işte onun da getirisi belli bir noktada kendi iç dinamiklerimizle beraber. Altının güvenli liman zaten algısı artık kalmadığı bir noktaya geldik. Dolayısıyla böyle bir ortamda hani neresi güvenli liman diye sorayım sana da.
2: Şimdi yurt dışında baktığımızda aslında yine bir sürü dönemsel sektörden ve şirketten bahsedebiliyoruz. Yani işte klasik bütün dünyanın bu ateş çemberinde olduğu bir dönemde klasik savunma sanayi yine önde kalan, önde giden sektörlerden biri olmaya devam edecek. Bundan yana sanırım kimsenin şüphesi yok. İkincisi enerji şirketleri. Evet, şimdi bugün petrolle alakalı yani %9'luk artışın bir faydası olmadığını gördük ama bundan sonraki süreçte enerji iletimi, yani lojistik mesela tarafa daha çok ön plana çıkacak. Dolayısıyla hisse senedi tarafında bence yeni yeni hikayeler her zaman gündeme gelecek. Yani yatırımcının sık sık bu gündeme ve işte hayatın akışına, olağan akışına uyum sağlayıp burada sektör rotasyonu, şirket rotasyonuna girmesi gerekecek. Yani şuna ben artık inanmıyorum maalesef. Hani ben

0: vergisi aldım, 30 sene bekledim, çok para kazandım döneminde değiliz. Yani o dünya biteni çok oldu. Bundan sonraki süreçte de böyle bir şey olmayacak. Dolayısıyla aktif yönetimin ön plana çıktığı bir dönemdeyiz senin tarafında. Şimdi emtia ile alakalı olarak evet altın geleneksel yatırımcı vesaire diyoruz. Fakat bu süreçte ve daha önceki aslında kriz dönemlerinde şunu çok net gördük ki nakit ihtiyacı ortaya çıktığı zaman kimse güvenli limandır, enflasyona karşı hedge'dir falan filandır diye altının gözünün yaşına bakmıyor. Hangi, nerede alıcı varsa orada satış geliyor. Bitcoin'de de bunu gördük, işte altında da gördük, Amerikan tahvillerinde gördük. Dolayısıyla ben hiçbir sorun yaşamak istemiyorum, gecede rahat uyumak istiyorum diyen yani yatırımcının yapacağı tek şey işte bir kısa vadeli tahvil alıp onun üstüne yatmak ya da mevduat yapmak, en kötüsü nakitte kalmak. Şimdi Türkiye'de hikaye çok daha farklı. Vaktimiz varsa orada uzun uzun piyasalar üstünden giderek de anlatabilirim veya şimdi kısaca söyleyebilirim.
1: Detaylandırabilirsiniz, var vaktimiz.
0: Tamam, peki. Şimdi birincisi Türkiye'de ne olursa olsun hala faizler çok yüksek ve önümüzdeki dönemde de faizlerin piyasanın umduğu ve istediği kadar hızlı şekilde inmeyeceğini de artık sanıyorum herkes kabullenmiş durumda. Bir süredir bankacılık endeksinde çok sert satışlar görüyoruz. Elbette arka planda başka hikayeler, söylentiler, beklentiler de söz konusu. Ama buradaki ana hikaye enflasyonun hala 30'lar civarında olduğu, 32'de işte enflasyonumuz. Merkez Bankası faiz indirimi konusunda acele etmeyeceği yönünde verdiği mesajlar. Ve piyasanın da işte fonlama maliyetinin en azından 40'tan tekrar 37'ye çekici yönündeki beklentilerin de boşa çıkmış olması burada bir miktar borsayı baskılıyor. Fakat bu sabit getirili yatırımcı açısından yani mevduat yatırımcısı açısından TL cinsinde tahvil tutan yatırımcı açısından aslında iyi haber. Şimdi mevduatı zaten bir tarafa koydum. Hiçbir şey yapmasan zaten ay sonunda ne alacağım belli. TL tahvil tarafında da her ne kadar işte enflasyon diyoruz, ara ara yabancı çıkışı vesaire diyoruz, işte volatilite falan ama burada bizim uzun süredir BBVA tarafında önerdiğimiz tahvil türü TLRF endeksli tahviller. Bunlarda bazılarında likiditesi biraz daha sıkıntılı olabiliyor fakat likiditesi daha yüksek olanlar PD kağıdı olan, piyasa bilgisi kağıdı olan tahviller de var. Dolayısıyla bunlarda likidite sorunu yok ve burada da son dönemde yabancıların TL cinsi tahvil alırken ki tercihinin buraya kaydığını, diğerlerini satıp bunlara geçtiklerini gördük. Dolayısıyla bu taraf bence faiz konusunda bir sorunu olmayan yatırımcı açısından hala bu ikisi cazip ürünler. Şimdi borsa demişken orada hemen şunu söyleyeyim. Endeks üzerinde konuşma bence beyhude. Yani burada ciddi bir endeks mühendisliği var. Dolayısıyla burada işte 5 tane 6 tane kağıttan bahsedip geri kalanın endeksin ciddi gerisine kaldığı bir durum söz konusu. Dolayısıyla burada yatırımcının asla yapacağı biraz önce yurt dışında ne söylediysem burada da geçerli. Her ne kadar işte burada temel analizin artık çok güç olduğu bir piyasada bulunuyor olsak da Borsa İstanbul tarafında en azından dönem dönem gene ortaya çıkan hikayelerin burada da değerlendirilmesi gerekiyor. Ancak temel açıdan baktığımda ben daha önceki görüşümde farklı bir noktada değilim. Faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde işte Türkiye'nin frontier market'a indirilmesi, downgrade edilmesi artık çeviremedim. Buraya gelmesi falan konuşulan bir ortamda, siyasi açıdan gelip bir sürü senaryonun uçuştuğu bir ortamda ben borsanın yukarıya gidecek, hani endeksteki her türlü çabaya rağmen, mühendislik çabasına rağmen çok fazla yukarıya gidecek bir potansiyel olduğunu düşünmüyorum. Bu sorunlar çözülmediği sürece de endekse yani doğrudan işte endeksle alakalı bir şey yapmayı çok anlamlı görmüyorum. Bunun ötesinde döviz. Döviz konusunda da şimdi burada uzunca bir süredir yani son 3 yıldır bizim enflasyonla mücadele programımızın temel ayaklarından bir tanesi TL'deki reel değerlenmeydi. Burada herhangi bir sorun yok. Yani sorun yok derken bu politikada bir değişiklik yok anlamında söylüyorum. Dolayısıyla carry trade anlamında biz uzunca bir süredir her türlü dövizini satıp TL'de kalan yatırımcıya yabancı olması gerekmiyor. Bunu yerli yatırımcı da yapıyor. Türk şirketlerin yurt dışı borçlanmasının 200 milyar dolar üstüne çıktığını bakarsak aslında en çok carry trade'in kimin geri yaptığı da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla böyle baktığımızda da aslında hala TL'de kalmak yani döviz mi alalım TL'de mi kalalım sorusunun cevabı bu politika değişmediği sürece ekonomik anlayış değişmediği sürece TL'de kalmanın çok daha anlamlı olduğu yönünde.
1: Peki araya girmeden önce bir iki cümleyle şunu da soracağım. Biraz önce Aysun konuşurken düşüşlerin alım noktası olup alım fırsatı olup olmadığı noktasında tam aynı kadar.

0: inşaatta değilim dedin. Altın için de geçerli midir? Çünkü birçok kişiden bu 4000'lerin artık dip yaptığı noktasında fikirler, yorumlar alıyoruz.
1: İnşallah diyorum ama o konuda yani ben bir şey demenin çok zor olduğunu düşünüyorum. Şimdi mesela yani bu tekrar Hürmüz'ü işte biz işleteceğiz, biz buraya ele geçireceğiz falan açıklamaları geldikten sonra buna rağmen altının tekrar nakit ihtiyacıyla riskten kaçın eğilimle satış baskısı altında kalması bence çok net bir işaret. Yani şimdi böyle dönemlerde haber akışının çok yoğun olduğu, oynaklığın çok yoğun olduğu dönemlerde teknik analizin tutması hakikaten şans işi. Dolayısıyla 4000'in altı, 3900'ler falan işte hani destekler falan bu civarlarda falan ama hani ben çok fazla buradan bir talep geleceğini düşünmüyorum. Önümüzdeki dönemde altın fiyatını bence yukarı ittirecek ana konu bir süredir örneğin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da satış tarafındaydı. Merkez bankalarının yeniden rezerv güçlendirme veya çeşitlendirme anlamında yeniden altın alımına başlaması olacaktır. Şimdi böyle bir trend var mı? Şimdilik görmüyoruz. Yani geçen sene içerisinde yanlış hatırlamıyorsam Polonya Merkez Bankası öyle bir hedefi vardı. Ama diğer merkez bankalarından net şekilde satış tarafında olduklarını gördük. Dolayısıyla A, yatırım talebi düşüyor. Yani böyle bir şey yok. Kurumsal talepte zaten bir şey yok. Tam tersine o tarafta da satış çıkışlar geldiği için satış var. Merkez bankaları nette satış tarafındalar. Şimdi hani klasik işte Hindistan düğün mevsimi, Çinliler seviyor filan hikayesi. Oradan da çok net bir talep gelmiyor raporlara göre. Dolayısıyla şu anda ben altının nereden döneceğine dair net bir fikrim yok. Hani uzun vadeli bakan yatırımcı açısından ben portföyümün belli bir kısmını %10'da tutarım. İşte ona da şu kadarlık volatilite eklerim gibisinden biraz daha matematiksel bakan yatırımcı açısından evet 3900'lerde ben de almayı denerim. Ama hani 3900'den aldım 5500'e gidecek tekrar rekoru göreceğiz falan gibi bir beklentiyle almam. Sadece peki, portföyümün yapısını çeşitlendirmek için alırım.
0: Peki kısa bir ara, aranın ardından devam edeceğiz.

0: Bloomberg ET Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Küresel piyasalar kaldığı yerden devam ediyor efendim. Aysun, sana döneceğim. ABD tarafından enflasyon verisini alacağız. Az da bir vaktimiz kaldı ama beklentilerini almak isterim. Çünkü eksi gelme ihtimali de konuşuyor. Tabii petrol fiyatlarındaki bu hareketlilik neticesinde neler beklersin?
2: Bu haftanın en önemli bence verisi. Çünkü birincisi bugünkü petrol fiyatlarının yükselişinden muhtemelen aslında Washington Kongre'de

0: bunlardan bahsedecektir diye düşünüyorum. Ufak detaylar olsa da biliyorsun çok fazla kelime haznesini tüketmeyi
1: Tüketmek istemiyor,
0: sevmiyor.
1: aynen.
0: Evet. O sebeple tabii ki veriler bizim için daha önemli olacak. Zaten artık Merkez Bankası'nın da bunun böyle olmasını istiyor. Şimdi işsizlik 4.2 seviyesinde. Her ne kadar aslına bakarsan eksi geliyor olsa da manşet enflasyonla çekirdek enflasyon arasındaki farkın açılıyor olması Fed'in çok hoşuna gitmiyor. Şimdi orada biliyorsun manşete göre çok fazla hareket etmek istemeyen bir Fed olduğunu gözlemliyoruz. Ama uzun vadede birden fazla yükselen trendde gelen bir manşetten bahsedecek olursak tabii ki oradaki faiz arttırma frekanslarının artışı da kaçınılmaz olur. Bu sebeple yarın itibariyle gelebilecek bir enflasyondaki artış ya da düşüş bunu takip eden diğer verilerle birlikte değerlendirilerek Fed'in de nasıl hareket edeceğine dair sinyalleri verecek. Ne diyor? Biz de dataları takip et. O zaman biz neyi takip edeceğiz? Tabii ki önce enflasyonu çünkü artık biliyorsun orası önemli hale geldi. Ondan sonra istihdam datasını. Şimdi istihdamda zaten son dönemde ciddi anlamda tasarruf sahiplerinin azalıyor olması, orta gelirlerin yok olup sadece o cash şeklindeki ekonomideki yüksek gelirlerin harcıyor olmasından kaynaklı. Zaten aslına baktığında ücretler artışında ciddi bir azalma olduğunu gözlemledik. Ama ücretler artışının azalması enflasyonu olan baskısını azalttı. Yani aslında kötü bir gelişme enflasyon tarafında pozitif çalıştı. Ama şimdi bak araştırma departmanınız biz başlamadan önce El Nino'dan bahsetti. El
1: Evet.
0: Nino'dan ben yaklaşık olarak bir aydır bahsediyorum. Eylül'de gerçek anlamda tüm dünyayı etkileyebilecek başta gıda enflasyonu olmak üzere çoğu noktada kendini hissettirecek. Yani biz enerji enflasyonundan korkuyorken bir anda ya da işte ücretler artışının enflasyona etkisinden falan bahsediyorken bir anda artı 4-5 noktasında gıda enflasyonundan gelebilecek riskleri konuşmaya başlayacağız. Bu sebeple evet buralarda ne kadar aşağıda gelen bir enflasyon verisi bundan sonra gelebilecek yüksek verinin ortalamasını etkileyeceğinden ne kadar aşağıda alırsak o kadar iyi. Çünkü hem tahvil faizleri hem Fed'in faiz artışı hem doğal olarak altın fiyatları hem de dolar endeksinin dolar içerisindeki hareketini bize net bir şekilde verecek. O yüzden o kadar flu ki ortam bir beklenti söylemek o kadar yanlış olur.
1: Peki Tufan'a sorayım belki oradan bir beklenti alırız sen ne bekliyorsun diyeceğim hem de hem aslında veri bazlı soracağım hem de son birkaç dakikamız kaldı ama yeni Fed'i nasıl buluyorsun diye soracağım hani orada görevin gücü çalışma grupları da açıklandı çok ciddi de isimler var eski Hindistan Merkez Bankası Başkanı eski İngiltere Merkez Bankası Başkanı çok önemli akademisyenler dolayısıyla bir bu tarafı da konuşmak lazım.
2: Yani bu evet enteresan komiteler var. Enteresan isimler burada görev alacak. Ya bununla ilgili şimdi biraz önce söylediğim ötesinde farklı bir görüşüm yok. Yani Kevin Warsh piyasanın düşündüğünden bence daha farklı. Biraz daha akademik tarafı en azından piyasanın düşündüğünden hatta belki küçümsediğinden çok daha farklı bir noktada. Bundan sonra süreçte iletişim daha farklı olacak. Onu hep beraber göreceğiz. Şimdi veriyle alakalı olarak şu anda piyasa evet %0.1 eksi bekliyor. Yıllık enflasyon da keza buna bağlı olarak düşecek. Fakat bunlar tamamen fiyatlanmış durumda ve yeniden enerji fiyatlarındaki artışa baktığımızda şu an piyasa fiyatlaması Eylül ayında %70'in üzerinde bir faiz artışı net şekilde fiyatlamış durumda. Ocak ayına geldiğimizde de iki tane faiz artışı net şekilde fiyatlarda. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte biz aslında bir işte enerji fiyatının ikincil etkilerini tüm dünyada, Türkiye'de de, Amerika'da, dünyanın her yerinde aynı şeyi konuşmaya devam edeceğiz. Ancak iki tane faiz artışı burada gerçekten olacak mı olmayacak mı bundan emin değilim. Bir ay öncesine dönüp baktığımızda nasıl ki Amerika ile İran arasında böyle bir barış anlaşması toz pembe tablolar çizmeye başladıysa dünyada piyasalar. Bundan sonraki süreçte de böyle bir şey olursa yeniden bu faizin beklenti bir miktar aşağı gelecektir. Dolayısıyla bunların ötesinde ben şimdilik daha orta uzun vadeli plan veya beklenti tablosu çizmek çok anlamlı gelmiyor.
1: Peki Aysun, sana da döneyim son kez. Bu çalışma gruplarını sorayım. O tarafa dair düşüncelerin nedir?
0: Ya teknokratların oluyor olması, hı hı, bir güven veriyor mu? Aslında bana veriyor. Yani hani eski Merkez Bankası başkanlarının oluyor olması, eski bankacıların oluyor olması. Biraz da tabii son dönemde Fed'den, özür dilerim, Trump'tan dolayı borç geldiği için fazla hani Fed'in bağımsızlığı üzerinde baskı olmasından dolayı prestij noktasında değer kaybetmişti. Hani biraz da onu sanki nötralize etmek istiyormuş gibi. Oradaki görüşü biraz daha hayır, burası hani gayet hani teknokrat bir bölge ve herkesin fikri alınacak. Burası tamamıyla reforma açık bir yapı. Daha da hani modernize ediyoruz bu reformu ve tamamıyla yeni bir yapı oluşturuyoruz şeklinde. En çok dikkatimi çeken konulardan bir tanesi Dotplot sistemine bakan apayrı bir grubun oluyor olması ve evet hani bütçe tarafına bakan bir yapı olacak, işte çeşitli şey verileri izleyen bir yapı olacak. O yüzden diyor ki ben 6'yı ayırdım zaten, yani burası 6 branştan oluşuyor artık. Yani hani sadece Merkez Bankası Başkanı'nın ağzından çıkacak 3 kelime değil. Bu yapıların, bunlar monitör edilebiliyor bu arada. Yani istediğiniz zaman bu şeyleri görüntüleyebiliyorsunuz. Hı hı. Oradaki görüşleri vesaire. Tabii terminaliniz varsa. Dolayısıyla hani bizim sektörün daha rahat takip edebileceği bir ortam. Bu sebeple daha şeffaf olacağını düşünüyorum ben. Yani en azından hani evet, siyasi irade her zaman konuşulacak bir konu. Neden? Çünkü Trump bu konuda fikirlerini çok rahat bir şekilde beyan ediyor, ama şunu da gözlemliyoruz. Hiç faiz indirilmeyecek bir ortamda da, mesela şöyle bir ortamda da artık faiz baskısının olmadığını da gözlemliyoruz. Yani hani bundan belki 6 ay öncesine kadar çok daha fazla faiz indirimi baskısı söylemleri artışı olan Trump'ın hatta geçtiğimiz haftalarda bir söyleminde şu an çok da faiz indirimi mümkün olmayabilir gibi bir demeç de verdi. Yani biraz daha gerçekçiliğe yakın bir görüşte alıyoruz. Bu sebeple tabii ki bundan sonraki hamleyi yakından takip etmemiz gerekiyor. Yani yarın ve bundan sonra gelecek beklentinin altındaki bir ABD enflasyonu Fed'in direkt olarak davranışını etkileyecek. Ne kadar güvercin olacağına dair, ne kadar şahin olacağına dair. Diğer taraftan doların zayıflaması durumu söz konusu olacak mı? Çünkü her geçen gün güçlenen, işte 1.1380 noktalarına gelen bir euro-dolar paritesi olduğunu gözlemliyoruz. Kaldı ki son dönemde euro bölgesinde yavaş yavaş güçlenmeleri, PMI verilerinin güçlenmesini, buna ek olarak Lagarde'ın hani ilk faiz artışını yapması ama gerekirse gene yapacağım noktasındaki destek söylemlerine rağmen dolar lehine hareketlerin olduğu bir ortamdayız ki bir süre daha dolar kuvvetli bir dönemin içinde kalacağız gibi duruyor.
1: Peki çok teşekkür ediyorum Aysun Teraytu ve Tufan Cömert, ikinize de değerli katkılarınız için.
0: Çok mersi.
1: Ve bir haberimizle devam edeceğiz ama öncesinde piyasalarda son durum ne, rakamlara göz atalım. Dow Jones'a baktığımızda %0.23'lük, S&P 500'de %0.73'lük ve Nasdaq'ta bir miktar daha satışlar keskin diyelim, 1.49'luk aşağı yönlü hareket var. Viyop akşam seansına baktığımızda %2.88'lik geri çekilme olduğunu görüyoruz. Yarın ne konuşacağız? Kısaca bir göz atalım o tarafa da. Yarın ticaret dengesini alacağız. Çin tarafından Haziran ayına ait Japonya'dan sanayi üretim verisini alacağız. Mayıs ayına işaret edecek bir veri olacak ve ABD tarafından TÜFE verisini alacağız ki haftanın en kritik verisi burada eksi çıkma ihtimali konuşuluyor. Ayrıntıları aktarıyor olacağız ve ABD tarafından ortalama saatlik kazançlarda Haziran ayına dair alıyor olacağız. Ve bunun ardından haberimizi paylaşalım hemen. Özel sermaye veri platformu Magnet, Orta Doğu'da girişim sermayesi yatırımlarının yılın ilk yarısında %22 oranında düştüğünü ve gerçekleşen işlem sayısının %41 oranında azaldığını açıkladı. İşlemlerin çoğu ABD, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından önce imzalanmıştı. Platformun CEO'su asıl sınavın bu yaz yaşanacağını söyledi. Detaylarla birlikte noktalayalım efendim. Yarın saatlerimiz 19'u gösterdiğinde 60 dakikada görüşmek üzere.
3: Özel sermaye veri platformu Magnet, Orta Doğu girişim finansmanının yılın ilk yarısında %22 düştüğünü, gerçekleşen anlaşma sayısının ise yaklaşık %41 oranında azaldığını söylüyor. Anlaşmaların çoğu ABD, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından önce imzalandı ve büyük yatırımcılar geri çekiliyor. Asıl sınav ise bu yaz yaşanacak. Şimdi en son gelişmeleri konuşmak üzere Magnet'in CEO'su ve kurucu ortağı Philip Bahoshi bizimle. Philip, yayınımıza katıldığın için memnun olduk.
4: Teşekkürler.
3: Bu sabah raporunuza göz attım. İsterseniz sizin de çok iyi bildiğiniz bazı rakamları aktarayım. Yılın ilk yarısında girişimler 1,35 milyar dolar topladı. 214 anlaşma yapıldı. Ancak toplam finansmanda %22'lik bir düşüş görüyoruz. Başka bazı azalmalar da var. Peki manşet rakamların ötesinde yılın ilk yarısında bölgeden çıkan hikaye nedir?
4: Evet, bence küresel olarak toplam işlem sayısında bir düşüş görmeye başladık. İlginç bir şekilde bu 2021'den beri yaşanıyor. Ama sermaye dağılımı açısından bir artış gördük. Tabii bu artış daha çok yapay zeka, savunma ve güvenlik alanlarındaki büyük yatırım anlaşmalarına kaymış durumda. Bu küresel bir eğilim. Dolayısıyla bölge de küresel ölçekte yaşananlardan muaf değil. Burada bölgede özellikle de Körfez'de 2025'ten itibaren sermayede zaten bir düşüş yaşanıyordu. Ve toplam işlem sayısı da azalmaya devam etti. Aslında ikinci çeyrek 2022'ye kadar uzanan dönemdeki en düşük işlem seviyesiydi. Gerçek şu ki savaşın etkisinin henüz rakamlara yansıdığını düşünmüyorum. Bu etki üçüncü ve dördüncü çeyrekte ortaya çıkacak. Ama zaten erken aşama işlemler yerine daha çok ileri aşama anlaşmalara odaklanılarak bir yavaşlama yaşandı.
3: Aslında bu benim bir sonraki sorum olacaktı, savaşın etkisi. Eminim birçok kişi size bu etkinin ne olduğunu soruyordur. Henüz yansımadı ama bu çeyrekte ve yıl sonuna doğru yansıdığında rakamlarda daha da büyük bir düşüş göreceğimizi düşünüyor musunuz?
4: Evet, Magnet'te şirket savaş sırasında bir araştırma raporu yayınladı ve 5 tetikleyici uyarı koyduk. Toplam yatırım miktarından bağımsız olarak dikkat edilmesi gereken. Birincisi, bölgeye yönelik uluslararası iştah. Hükümetler tarafından bölgeye uluslararası sermaye çekmek için çok fazla çaba harcandı ve mevcut jeopolitik durum göz önüne alındığında uluslararası yatırımcılar sermaye yatırmaya devam edecek mi? Ve zaten ikinci çeyrekte uluslararası katılımcıların toplam sayısında bir düşüş gördük. İkincisi ise geç aşama sermaye. Doğal olarak bölgede istikrarsızlık olduğunda geç aşama sermaye bulmak daha zor oluyor ve hem erken hem de geç aşama sermayede bir yavaşlama gördük. Ve üçüncü bir tetikleyici ise birleşme ve satın alma işlemleri. Bölgede ne kadar likidite var, kaç çıkış gerçekleşiyor ve birleşme satın alma işlemlerinde de bir yavaşlama görmeye başladık. Bunlar sürecin nasıl gittiğini anlamak için izlemeye devam ettiğimiz temel tetikleyiciler ve üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyreğe girerken hem sermaye dağıtımında hem de toplam işlem sayısında devam eden bir yavaşlama bekliyoruz.
3: Ve şimdi raporu biraz daha detaylandıracağım. Özellikle de burada pastanın en büyük dilimini alan emirlikler üzerine konuşacağım. Ama özellikle çıkışlar konusunda bu haber merkezinde oldukça sık konuştuğumuz bir konu. Bölgenin çıkışlar konusunda başarılı bir noktada olduğunu düşünüyor musunuz?
4: Bakın, bence sağlıklı bir noktada ancak mevcut durum istikrarsızlık ve belirsizlik yaratıyor. Şöyle ki, baktığımızda aslında sadece birkaç ay önce son 5 yılın birleşme ve satın alma işlemlerini inceleyen bir rapor yayınladık. Tüm birleşme ve satın alma işlemlerinin %25'i uluslararası katılımcılardan geldi. Ve bu kişiler bölgeye pazar girişi yapmak istiyorlar. Bu uluslararası oyuncular hala bunu yapmayı mı düşünüyorlar? Yoksa bu işlemleri gerçekleştirmeden önce sizce biraz daha kesinlik beklemeyi mi tercih ediyorlar? Bu birleşme ve satın alma işlemlerinin %50'si ise kendi alanlarında faaliyet gösteren daha büyük teknoloji şirketlerinin şirketleri satın alıp konsolide etmesinden kaynaklanıyor. Yine şirketler iş modellerine, birim ekonomilerine odaklanırken ve belirsizliği aşmaya çalışırken önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde konsolidasyon hamleleri arayacaklar mı? Yoksa bu biraz daha kesinlik sağlandıktan sonra mı gerçekleşecek? Ve son olarak aslında halka arzlara özel olarak bir MGTI endeksi yayınladık ve burada bölgede birçok kişinin halka arzlardan bahsettiğini görmek ilginç. ABD'de neler olduğuna bakın. Ancak bu halka arzların performansı bölgedeki teknoloji şirketlerine henüz listeleme konusunda büyük bir güven vermedi.
3: Peki son olarak emirlikler hakkında, bölgedeki en fazla fonlanan ülke ama oradaki anlaşmalar yoğunlaşmış durumda. Bize orada tam olarak ne olduğunu anlatabilir misiniz?
4: Evet, bu ilginç. Şimdi bu 6 aylık dönemde emirlikler bölgede en fazla sermayeyi gördü. Ama küresel trendlere benzer şekilde daha az sayıda büyük anlaşmada yer aldılar. %60'ı Blue Five Capital'den geldi. Onlar girişim sermayesi alanında faaliyet gösteren mal, kargo, ek yapay zeka şirketlerine yatırım yapan nispeten yeni bir kuruluş. Ama bu bölge için, özellikle de bölgenin genel durumu göz önüne alındığında, sermaye dağılımı açısından hala sağlıklı bir durum. Ama bu küresel olarak gördüğümüzde benzer, daha az sayıda şirkette daha büyük anlaşmalar ve dağıtılan sermayenin %60'ının yoğunlaşması söz konusu.
3: Peki Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan arasında önümüzdeki birkaç çeyrekte hangisinin daha olumlu bir tablo çizeceğini düşünüyorsunuz?
4: Bence genel olarak hepsi olumlu olmaya devam edecek. Orta uzun vadeli bir bakış açınız varsa oldukça iyimseriz. Şu anda asıl mesele mevcut zorlukların neler olduğunu anlamaya çalışmak ve bunlar muhtemelen sınırlı sorumlu ortak finansmanı olabilir. Yani bölgeyi geliştirmeye devam etmek istiyorsak hem kamu sektöründen hem de özel sektörden sürekli sınırlı sorumlu ortak finansmanı görmemiz gerekiyor ki bölgenin girişimcilik alanının ikinci 10 yılındaki evrimine yeni nesil girişimleri teşvik edebilelim.

Merkez Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

Haber KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Don't say I'm pretty, not like I used to.

MRKT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen güce, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz.
1: İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşk.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Merkez Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.